daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmetle dolduğu zaman %100 nurlanmış olur. Hiç karanlık nokta, Allah'ın emirlerine karşı gelecek, isyan edecek olan hiçbir şey kalmaz kişinin kalbinde. Pırıl pırıl olur kalp. Allah'ın nurlarıyla teçhiz edilmiştir, tezyin edilmiştir, müzeyyen kılınmıştır, süslenmiştir. O kişi o noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisidir. Çünkü nefsinin kalbinde o itaata mani olacak olan, mani olmaya çalışacak olan hiç değilse hiçbir şey kalmamıştır. Emirlere itaat o kişi için bir zevktir, huzurdur, mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bu nefsimizle alakalı bir konudur. Başlangıçtaki denge Allah-u Teala'nın kanunu gereği mevcuttur. Ne diyor? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktasının ne kadar sağında bir şey yaratmışsa Allah-u Teala, o kadar solunda aynı şeyin zıttını mutlaka yaratmıştır. Böylece kainatta sonsuz sayıdaki varlıkların her birinin zıttıyla kaim kılındığı bir dizayn vardır. İşte biz insanlar da nefsimiz de fizik vücudumuzun ve ruhumuzun dengesi içerisindeyiz. Allah'ın yarattığı her şey çift yaratılmıştır. Ruhla nefs arasında da bir denge söz konusudur. Ama bu ruhumuzun %100 hasletlerle dolu olması, nefsimizin ise %100 afetlerle dolu olması açısından bir denge unsurudur. Biri negatifi, biri pozitifi temsil eder. Ama ruh yaratılmamıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Onun için denge fizik vücutla nefs arasında sağlanacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsiniz %100 hasletlerin, faziletlerin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla donanacaktır. O zaman ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerine itaat ederse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, buradaki denge de öyle sağlanacaktır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünyada Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Dünyada verilen bu gezegen hayat mevcut olan binlerce, on binlerce, yüz binlerce gezegenden sadece bir tanesidir. Ve Allah Teala ister ki başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz, ki sizi devamlı sıkıntıya sokan, huzursuz kılan, akli hastalıklara kadar ulaşan bir girdapta boğulmanıza mani olmak isteyen Allah'tır. İşte içinde bulunduğumuz çağda birçok insanın strese düştüğü, akıl hastanelerine yatırıldığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bunlar o kişinin iç dünyasındaki şeytanın tesirleridir. Şeytanın size tesir edebilmesi, nefsinizin kalbinde kendisine yer bulmasıyla mümkündür. Nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece o üzerinizde devamlı tesir icra etmek imkanının sahibidir. Sizi kandırabilir, kandıramaz hususunu çok emniyetli bir şekilde düşünmeyin sakın. Şeytana hiç kalmadığınızda neden birçok insan şeytan elinde aslında bir oyuncak olduğunun farkına bile varmaz. Şeytan size devamlı ne yapacağınızı fısıldar. Ve iç sesinize öylesine benzer ki siz onu kendi içinizdeki ses, sizin sesiniz, sizin düşüncenizin sesi zannedersiniz. Ama konuşan iblistir. Şeytandır. Ne zaman bir kötülüğe davet işitirseniz sevgili kardeşlerim, o zaman bilin ki şeytanla, iblisle karşı karşıyasınız. O zaman onu bertaraf edeceksiniz, devre dışı bırakacaksınız. Daha güzel bir formül, ne söylerse mutlaka aksini yapacaksınız. Sakın şeytanın elinde oyuncak olmayın. Çok büyük zevk aldığı bir olay var. Biz insanlar diyelim ki bir karar arifesindeyiz. Karar vereceğiz. Bir istikamette iki tane alternatif var. Bir tanesini düşünmüşüz, taşınmışız, benimsemişiz. Onu benimsemeniz için iç dünyanızdan bir ses size devamlı telkinde bulunur. Ve mantık ölçülerinizi çalıştırdığınız zaman tamam, öyle olması lazım diye karar verirsiniz. İşte o kararı verdiğiniz ana kadar onu destekleyen delilleri bir bir ortaya koyan iblis, kararı verdiğiniz anda sizi bir elinde oyuncak haline getirmek için harekete geçer. O tayin ettiğiniz, kararlı olduğunuz hususun tam tersini o ana kadar aklınıza gelmeyen başka delillerle ispat etmeye çalışır size. Ve de bunda son derece başarılıdır. Öyle ki sanki bir terazinin üzerindesiniz, denge sağlanıyor. O noktaya kadar, birinci kararı verdiğiniz noktaya kadar elinizdeki bütün o konudaki karar vermenizde sizi haklı kılan sebeplerin bir bir devreden çıkarıldığını, gayet mantıklı bir şekilde çıkarıldığını göreceksiniz. Ve de yeni deliller size tersine bir kararı bir davetiye haline getirecek. Size tersine bir kararı vermeniz için gerekli
gerçekleştirecek. Mantıksal baskıyı gerçekleştirecek. Eğer kararınızı değiştirirseniz siz sağlam iradeli birisi olmadığınız istikametinde bir fikre ulaşacaksınız. Bununla kalmayacak iblis. Siz birincinin tersi olan ikinci kararı verdiğiniz zaman o ana kadar düşünmediğiniz başka deliller bulacaktır. Birinci verdiğiniz karara, başlangıçta verdiğiniz karara sizi tekrar döndürebilmek için. Eğer onu dinlerseniz tekrar bir

oyuncak oldunuz. Sakın bunu yapmayın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, kararını etraflı bir şekilde düşünüp bizden emri alarak ver. Ve kararını sakın değiştirme. Şartlar ne olursa olsun kararını değiştirme. Öyleyse etraflı düşünün, haklısınız ya da haksızsınız. Ama sizin mantık ölçülerinize uygun gelen kararı vermek için Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan yardım istediğiniz zaman Allah mutlaka devreye girer. Şeytan siz o yardımı istediğiniz zaman devreye giremez. Allah Teala gene sizin istesiniz gibi bir dizaynda doğruyu ulaştırır. İkisi arasındaki farkı idrak edemezsiniz. İç sesinizde iki ses birbirinden farklı değilmiş gibi görünür size. Ve işte yapmanız lazım genel şey, Allah'ın güzelliklerine dönük olan Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmeniz. Bunun için de çok basit bir ölçüsü var Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim. Allah'ın bütün söyledikleri sizi Kur'an'a çağırır. Allah'ın bütün söyledikleri sizi mutluluğa çağırır. Şeytanın bütün söyledikleri size Kur'an'a itaat etmemeye çağırır. Size Kur'an'ı itaat edilmemesi lazım gelen bir kitap gibi kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hem Furkan'dır, doğruyu yanlıştan ayırma rehberidir, hem de itaat edilmesi mutlak olarak gerekli bir yön gösterici, hedef gösterici özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd edin, şükredin bu Kur'an sebebiyle ki bütün doğruları oraya koymuş. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik diyor. Öyleyse onu esas alın. Ve İblis size eğer devrede başkaları varsa hep başkalarına zarar vermenize, onlara kötü davranmanızı, onların size yaptığı yanlış davranışları misal göstererek devamlı tekrar etmek suretiyle devamlı size tesir etmeye çalışır. Başkalarını rencide etmenizi, onları üzmenizi ister. Sebebi de çoktur. Daha evvel sizin karşınızdaki kişiye, sizinle beraber olan kişiye öyle şeyler söylemiştir ki, o kişi belki sizi kıracak olan bir şey yapmıştır. İblisin istediği de sizin derhal harekete geçip onu kıracak olan bir davranışta bulunmanız. Böylece ona sizi yeniden kırması için, size yeniden kötü davranması için bir zemin hazırlamayı sağlamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına uymayın, emirlerine itaat etmeyin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size münker ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar edeceği hüviyetteki bütün sözler, ki şeytanın her söylediği öyledir, münkerdir. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği

fiillerdir. Emrettiklerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin işlenmesi istikametindeki bütün emirler fuhuş çerçevesi içinde değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel bize böyle geliyor? Allah Teala bize sırrı verdi. O sır, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanı kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Nasıl? Söylediği her şeyin tersini yaparak. Hem bundan fena halde kudurur, fena halde üzülür ama size hiçbir şey yapamaz. Hem de gene yanlışları, kötüleri söylemekte devam eder. Bundan vazgeçmesi mümkün değildir. Tabiatı icabı, belki bu sefer kandırabilirim diye. Hep sizi üzebilecek olan sonuçları size kabul ettirmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ona doğruları biliyorsanız aldanmazsınız. O zaman bir ömür boyu hep sizi yenmeye çalışır ama hep yenilir. Ömür boyu bir mağlubiyetler dizisi onu öfkeden çatlatır. Ama vazgeçmez. Belki bir gün kandırırım, belki bir gün kandırırım diye devam eder gider. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı dizayn ederken sevin. İnsanları severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Nefreti oluşturmayın ve besleyerek büyümesine imkan vermeyin. Unutmayın, Allah Teala hepinizi sevmek için yarattı. İnsanları seveceksiniz. Hatalarını görmezlikten geleceksiniz. Bir şey daha, çözüm her zaman vardır. Sizin biraz gayretinize, biraz fedakarlığınıza bakar. Size bir kötülük yapana çatmak yerine, ondan intikam almak yerine bir iyilik yapın. O zaman iki katlı kazanırsınız. Kişi sizin gibi birisini görmemiştir. Evvela hayret eder. Bunun bir tesadüf olduğunu zannedebilir. Ama olaylar tevali edince, yani arka arkaya gelince, her seferinde sizin kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu tespit ettiği zaman, o zaman saklanacak bir şeyi, korunacak bir kalkanı kalmaz. Bir köşeye sıkışır. Allah Teala sizin vasıtanızla ona Allah'ı tanıtıyor. Siz Allah'ın size emrettiği davranış biçimlerini başka insanlara tatbik edebilirseniz, şeytan Allah'ın sizin üzerindeki o muhteşem tesirini idrak etmek mecburiyetinde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizi insanların üzerine kışkırtarak saldırmaya, meyletmeye gayret eden iblis, her gayetinin sonunda o insanla da dost olduğunuzu görecek. O zaman onun karşınıza çıkardığı size düşman olabilecek, böylece sizin de ona düşman olmanızı sağlayacak imkanlara kavuşacağını ümit eden iblisi her seferinde çökerteceksiniz. Vazgeçmez sevgili kardeşlerim. Bir ömür boyu
İblise hep galip gelin, o vazgeçmez. İçinize negatif telkinleri hep sokmaya çalışır. Ama ne gam, eğer siz Allah'ın emirlerine itaat ediyorsanız, onun söylediklerine gülüp geçiyorsanız ya da özellikle tersini yapıyorsanız, İblis sadece öfkesinden çatlayarak sizinle beraber olur. İşte bu sizin iblisi köle etmenizdir. İblis sizi köle etmeye çalışırken siz iblisi köle edersiniz. Hiçbir seviyede hedeflerine ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden sonra bir gün Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Şeytanın söylediklerinin Allah'ın söyledikleriyle ne kadar birbirine ters olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah Teala sizi seçti diye size o muhteşem nihai hedefi hazırladı diye ve sizi oraya ulaştırdı diye ona sonsuza kadar kendinizi hep borçlu hissedeceksiniz. Mutluluk o kadar uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Hemen yanı başınızda. Elinizi uzatın, tutun. Bu mutluluk anahtarlarının en önemlisi, sadece bir tanesi. Şeytanı negatif kılavuz edinmek, emirlerinin tam tersini yapmak ve her seferinde şeytanı yenmek, ona her seferinde hakim olmak. Ömür boyunca size diş bilecektir, diş geçiremeyecektir. Hep sizi üzmek isteyen iblis kendisi üzülecektir. Zaten hayatı hep huzursuzlukla geçer. Her şeyden huzursuzdur. Bir taraftan insanlara yanlış şeyler yaptırır. Bu sonuçlara kendisi sebebiyet verdiği için huzursuzdur. Bir taraftan da karşısına bizim gibi insanlar çıkar. O zaman bizim yaptığımız onun söylediğinin tamamen tersi olduğu için huzursuz olur. Sözünü geçiremediği için, arkasında her seferinde mahcup olduğu için, sizin her geçen gün daha mutlu olduğunuzu görmekten huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya adı verilen bu gezegende bir hayat yaşanır. Neden o hayatı mutlu geçirmeyesiniz ki? İşte Allah'ın reçetesi bu reçete. Şeytanla olan savaşınızda yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Onun söylediklerinin tam tersini yapmak. Elinizdeki kıstasa gelince, ölçüye gelince o Kur'an'dır. Kur'an bu sebeple Furkan'dır. Şeytanın size telkin ettiklerini hep Kur'an'la karşılaştırın. Göreceksiniz ki Kur'an doğruları ifade eder ve siz o doğrulara sadık kaldıkça doğrular istikametinde emirleri gerçekleştirdikçe şeytanı her seferinde çatlatırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk uzaklarda değil, kendi içinizde.
Onu yaşayın. Onunla şeytanla mücadeleden kaçmayın. Tam aksine öyle bir mücadele verin ki onun bütün foyalarını meydana çıkarın. İşte bu devirde iblisin din üzerinde hangi kötü niyetlerle neleri değiştirdiğini hepinizin gözlerinin önüne serdik. Dini İslam'ın 5 şartını indirgemiş, bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama bundan sonra insanlar doğrulardan hareket edecekler. Her geçen gün Allah'ın bize öğrettiklerini tahkik edenler hiç bilmedikleri bir ilimle karşılaşıyorlar. Arkasında biz yokuz sevgili kardeşlerim. Allah var. Ve Allah zaten 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bize her söylediğinin muhtevasını gösteriyor. Elindeki rehber Kur'an'dır. Ona sarılın. Allah'a sarılın. Ve mutlu olun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah Teala'nın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Başka bir talebi yok. Her şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği, bütün kutsal kitaplarda dizayn ettiği her şey onunla alakalı. Sizin mutluluğunuzla. O sizin mutlu olmanızın dışında sizden hiçbir şey istemiyor. Sadece mutlu olmanızı, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, ondan sonra da mutlaka kıyamet gününde cennete girmenizi istiyor. Siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Eğer mutlu değilseniz, Allah'ın sizin için verdiği hedefleri gerçekleştirmek istikametinde bir gayretiniz olmadığı içindir. Ve aslında bir gayretten bahsetmek de çok geçerli değil, gerekli de değil. Sadece bir dilek diyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin, işte cennet sizin demektir. Dünya saadeti mi? Onun da yarısı. O dileğinizle birlikte sizi Allah Teala mutlaka o mutluluğa ulaştırır. Hadi gelin şimdi sizinle beraber bir şeyler yapalım. Şu dünyayı, şu her tarafta huzursuzluk yaratan insanları, dedikoducuları, kötü şeyler söyleyenleri, şeytanla işbirliği yapanları hepsini bir kenara bırakalım. Hadi gelin beraber her zaman geçtiğimiz sokaklardan birinden geçelim. Bu sefer biz de yanınızdayız. Diyoruz ki size, bu sefer etrafınıza dikkatle bakın. Evvela göğün mavisine bakın. Orada havalar nasıl? Gök açık mı? Beyaz bulutlar var mı gökyüzünde? Beyazlı mavinin o güzel kombinasyonunu görebiliyor musunuz? Denizin mavi ile yeşil arası rengini, o sokaktan geçerken kuşların öttüğünü hiç fark etmemiş miydiniz? Ya her ağacın başka bir yeşili aksettirdiğini, diye çiçekler, her biri ayrı bir renk sergileyen o çiçekler, her tarafta bir hareket, bir canlılık, suyun içindeki balıklar, havadaki kuşlar, çığlık çığlığa uçuyorlar. Hepsi kendi hayatlarını yaşıyor. Hepsinin Allah'ı zikrettiğini biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Hepsi, bütün o hayvanlar, kuşlar Allah'a karşı vazifelerini biliyorlar diyor Allah Teala. Ve onu gerçekleştiriyorlar diyor. Her hayvan grubunun mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok Allah'a şükretmemiz lazım. Öyle değil mi? Bizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yarattığı bütün mahlukatın en üstünü.
dizayn içerisinde meleklerden de, cinlerden de, hayvanlardan da, kuşlardan da, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstün bir mahluk olarak yaratıldık. Şeytanlardan da. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'ya sadece bizi insan için, insan olarak yarattığı için bile çok şükretmemiz gerekmez mi? Üstünsünüz. Siz insansınız. İnsan olmanın mutluluğunu yaşamalısınız. Allah'a hepimiz çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Bizleri insan olarak yarattığı için. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Birbirinize baktığınız zaman seven gözlerle bakın. Ki onlar da sizi sevsinler. Seven gözler, seven gözlerden karşılık alır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece sizi mutlu kılmak istiyor. Bütün ibadetler sizi mutlu edecek olan birer vasıtadır sadece. Allah'ı tanıdıkça onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Onunla bütünleşeceksiniz. Onun sizi sevmesi var ya, şuracığınızda, kalbinizde bir sıcaklığı oluşturacak. Allah tarafından sevilmenin ve onu sevmenin o müstesna sıcaklığı, sıcacık bir duygu her tarafınızı kaplayacak. Allah sevgisi, Allah aşkı, Allah hayranlığı. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki. Öyle güzel yaratılmış ki. Alın sevgili kardeşlerim, yoldan geçerken bakın, her ağacı ayrı ayrı inceleyin. O müstesna sanat harikasını görün. Muhteşem bir denge göreceksiniz her şeyden evvel. Ve yaratılışın o müstesna tablosu. Resimde biliyorsunuz iki denge söz konusudur. Bir kontrast dengesi, bir de armoni dengesi. İkisini de net olarak görürsünüz. Bunu renklendirdiğiniz zaman bir de renk dengesi ilave edilecektir. Kontrasta da, armoniye de. Öyleyse biliyor musunuz, bir gün orada indi ilahide Sesetil Müntaha'yı göreceksiniz. En son noktadaki ağaç. İşte o zaman Allah'ın renkler konusundaki o ilahi ustalığına hayran olacaksınız. Hiçbir ağaç o kadar güzel renklerde olamaz sevgili kardeşlerim. Hiçbir ağaç öyle bir renk armonisiyle bezenemez. O zaman hayran olacaksınız ona. Her bir olay, bir tek çiçeğin yakından bakılışı, yaprakların birbiriyle uyuşması, renk. Her renkten çiçek oluşturmuş. Ağaçlarda yeşilin her rengini görürsünüz. Ama çiçekler sonsuz bir
renk tezgahıdır. Yüce Yaratıcının, Rabbimizin, hepimizi yaratan Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah ve bizi yaratmış. Biz yoktuk sevgili kardeşlerim. Yoktuk. Ama şimdi varız. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, görüyoruz. Yaşıyoruz. İşte yaşamak dediğimiz zaman orada durun. Ya mutluluğu yaşarsınız ya da mutsuzluğu. Öyleyse sormaz mıyım ben şimdi size? Mutluluğu yaşamak varken neden mutsuzluğu yaşıyorsunuz? Neden her şeyi kendinize dert ediniyorsunuz? Neden her olayın yalnız negatif taraflarını görüp işleniyorsunuz? Neden kendinize dünyayı zindan ediyorsunuz? Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bu güzel dizayn içerisinde, bu muhteşem oluşmada siz de var olmuşsunuz. Sizin de sahnede bir yeriniz var. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de Allah'ın sizin için tayin ettiği hayatı yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyle değil mi? O zaman neden o hayatınızı mutluluklarla bezenmek yerine hep mutsuzluklarla mahvediyorsunuz? Ama bana herkes çok kötü davranıyor. Onun için ben de çok üzülüyorum, mutsuzum. Peki, ya sen herkese nasıl davranıyorsun? Eğer sen onlara, onları mutlu edecek şekilde davranmış olsaydın, onlardan da seni mutlu edecek davranışlar geriye dönecekti. Kim neden şikayet ediyorsa, o sahneyi tersine çevirsin, arkasında sadece kendini görür. Size yapılan bütün davranışlar aslında sizi simgeler. Eğer insanlar tarafından seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz içindir. Eğer insanlar size güzel davranıyorlarsa, siz onlara güzel davrandığınız içindir. Ve eğer insanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız içindir. Şeytan hayatınızı her saniye mutsuzluğu yaşamak üzere programlamak ister. Ve ne zaman birazcık mutsuzluk tattırabilirse size, bunun başkalarından gelen bir sebeple oluştuğunu ima eder, ispat etmeye çalışır. Bütün gayretiyle mutsuzluğun mihverinde, merkezinde sizin olmadığınızı anlatmaya çalışır ki sizi devamlı mutsuz etsin. Oysa ki dikkat edin sevgili kardeşlerim, kendi sahanızda top oynayın. Şu yarım sahanın bu tarafı başkalarının, bu tarafı sizinse, siz kendi sahanızda top oynayın. Başkalarının yaptığı yanlışlarla değil, kendi yanlışlarınızla meşgul olun. Mutluluğun birinci adımı. Siz hatalarınızı düzelttiğiniz zaman başka insanların da size karşı hatalarının düzeldiğini göreceksiniz. Yani sadece siz kendinizin mutlu veya mutsuz oluşunuzun
yegane sebebisiniz. Sadece sizsiniz sebep. En karamsar açıdan olayları irdelemek de mümkündür. En mutluluk veren bir dizaynda irdelemek de mümkündür. Marifet o güzellikler denizinde yaşayabilmektir. Olaylar herkese göre ayrı bir renk taşır. En derin mutsuzluktan en büyük mutluluğa kadar. Sevgili kardeşlerim, siz bu dünyaya Allah-u Teala tarafından mutlu olmak için getirildiniz. Farkında değil misiniz? Bizimle beraber olmanız, bizim etrafımızda olmanızsa bu mutluluğun mutlak perçinlenmesini hedef alır. En sağlam standartlarda siz mutlu olmaya layık bir insansınız. Hele bizim aramızdaysanız. Size Allah'ın Kur'an'a koyduğu mutluluğu öğretmekle vazifeliyiz. O bize öğretir ve yaşatır. Biz de size öğretiriz. Ama biz yaşatamayız. Sadece sizi o güzeli yaşamanız için sistematize ederiz. Nasıl olur da daha çok mutluluğu yaşayabilirsiniz? Ne yapmanız lazım? Nasıl yapmanız lazım? Bunları öğretiriz. Allah onları bize kendimiz için öğretmedi. Biz o mutlulukta payı olmayanız. Yani bizi mutlu kılan biz değiliz. Bizi mutlu kılan Allah'tır. Ama siz Allah'ın da yardımıyla kendinizi mutlu kılacak olansınız. Öyleyse mutluluğun kanunları var. Birinci kanun, mutlu olmak istiyorsanız herkesi mutlu edeceksiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyle yapsanız, etrafınızdaki herkesin gönlünü alsanız, hepsiyle tek tek meşgul olsanız, en azından onlarla ilgilendiğinizi gösterseniz onlara, onlara sıcak bir şeyler söyleseniz, ne kaybedersiniz ki? Onların üzerinde vücuda getireceğiniz her mutluluk halesi sizde de aksülemel vücuda getirecektir. Onlara vereceğiniz her zerre mutluluğunun karşılığını Allah size daha üst seviyede mutlaka yaşatacaktır. Her şey onlara değil, size bağlı. Siz sözlerimizi dikkatle dinlerseniz, o dikkatle dinlediğiniz sözlerimizi ait olduğu yerlere oturtabilirseniz ve asıl önemlisi uygulayabilirseniz, o zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Kaideleri tatbik edip de mutluluğu yaşamaya başladığınız zaman sahiden bu ben miyim diyeceksiniz. Ben ki her şeyi kendime dert eden, her konuda kendime huzursuzluk çıkaran, mutsuzluğun bütün verilerini iciğine kadar araştıran ben
şimdi nasıl mutlu oldum diye şaşacaksınız bu işe. Ama aslında kural açık. Başkalarına mutluluk vermek. Bu kadar basit, bu kadar sade. Ya isterseniz bunu tatbik edersiniz, arkadan da mutluluğu yaşarsınız. Ya da şimdiye kadar olduğu gibi nefsinizin esiri olur. Başka insanlardan üstün olmak istersiniz. Onlara afur tafur yaparsınız. Üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışırsınız. Gururunuz, kibiriniz sizi yerden yere vurur. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Hep suratı asık bir insan olursunuz. Herkesle beraber olduğunuz zaman sadece onlara sıkıntı veren bir zavallı olursunuz. Neden öyle? Bunun kolayı var. Kendinizi başka insanlara adayın. Allah Teala sizi onların mutluluğuna memur etmiş diye düşünün. Siz hiç mutlu olmayacaksınız. Onları mutlu edeceksiniz diye düşünün. Hangi şartlar içinde olursa olursanız olun, ben onları, etrafımdaki herkesi mutlu etmek için yaşayacağım. Ben mutlu olsam da bunu yapacağım. Mutsuz olsam da gene bunu yapacağım. Böyle düşünerek devreye girdiğiniz zaman gözleriniz daha ilk 2-3 misalden sonra böyle fal taşı gibi açılacak. Çünkü beklemediğiniz çok güzel bir olayla karşılaşacaksınız. Siz o etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye başladığınız zaman onlardan size kat kat mutluluk geri dönecek. Mutluluğu başkalarına mutluluk verdikçe yaşarsınız. Ya anlamıyorsunuz ya da anlıyorsunuz ama uygulamıyorsunuz ve mutsuzsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Arkasında ne var? Biliyor musunuz ne var? O var. İblis. Bir mahluk düşünün. Korkunç zeki bir mahluk. Hayret edilecek kadar üst seviye bir zekası var. Ama yenilmeye mahkum. Eli mahkum. Çünkü hudutları sadece bir yere kadar. Allah'ın emrettiği şeyleri size yaptırmamayı başardığı zaman memnun olur. Allah'ın yasak kıldıklarını da yaptırdığı zaman memnun olur. Sizin huzursuzluğunuz onu sadece memnun eder. Madalyonun bir yüzünde bu var. Ama siz memnun olursanız o huzursuz olacaktır. Öyleyse hayatını sizi mutsuz etmeye adamış bir mahluka en güzel dersi vermek istemez misiniz? Ona öyle bir gün gelmeli ki şunu söyleyebilmelisiniz. Be hey gafil demelisiniz ona. Ben artık senin bildiğin kişi değilim. Bak bu öğrendiğim Allah'ın öğretisiyle seni nasıl yerden yere vuruyorum. Hadi bakalım şimdi bana bir şey yapamayacaksan şimdi yap da görelim de marifetlerini. Mutluluğunuzu başka insanlarla paylaşın. Sevgili kardeşlerim, bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Kibiriniz size, neden ben başkalarına şirin görünecekmişim? Neden başkalarını mutlu etmek için yaşayacakmışım? Onlar beni mutlu etsinler. Ben kimseyi
mutlu etmem. Üstelik de bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ben başka insanları mutlu edersem, onlar da beni mutlu ederlermiş. Böyle saçmalık olmaz diyen bir düşünce geliyorsa içinizden, o siz değilsiniz. O iblis, şeytan. İnsan veya cin veya şeytan şeytanlardan birisi sizi tefe almış, işletip duruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatı kanunlarla yarattı. Yer çekimi kanunu, hünnes ve künnes kanunu, yani merkezi bir çekirdek, bir de onun etrafında seyir halinde olan yörüngede dönen nesneler. İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Öyleyse o kanunlar var oldukça kainatta var olacaktır. Ve sizin mutluluğunuzun kanunlarını da ortaya koyan Allah'tır. Mutluluğunuz mutlaka başkalarına yönelik bir mutlu etme gayretinin mükafatıdır. Ekmeden biçemezsiniz. Toprağa buğdayın tohumunu ekeceksiniz ve buğday vücuda gelecek ve bir buğday ekip de bir başak buğday alacaksınız. Cömerttir. Sizi çok sever. Ve sizden, hepinizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sonsuz bir yardım gücünün sahibidir. O Allah. Ve hedefi sadece sizi mutlu etmek. Onun yarattıklarından bir tanesi iblis. O da büyük bir gayretin içinde. Hedefi sizleri mutsuz etmek. Mutsuzsanız sadece Allah'ın değil de şeytanın dediklerini yaptığınız için mutsuzsunuz. Değiştirin plağı. Başka bir plak koyun. Orada mutluluk şarkıları söylensin. Etrafınızdaki insanlara iyi muamele edin. Her biri onları sevdiğinizin farkında olsun. Size baktıkları zaman şu gözlerinizdeki sevgiyi okusunlar. Şimdi gözlerime dikkatle bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz? İşte orada sizlere karşı sevgi var. Sevgili kardeşlerim. Sadece sevgi var. Sizin mutluluğunuz için yaşıyorum. Onu öğretmek için mutluluğun kanunlarını sizlere öğretmek için yaşıyorum. Siz varsınız. Bir, etrafınızdaki bütün insanlar var. İki, bir de Allah var. Üç, sizinle etrafınızdaki insanlar arasında
bir mutluluk veya mutsuzluk alışverişidir, sürer gider. Birisine mutsuzluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman, bunun arkasından sadece huzursuzluk yaşarsınız, sıkıntı duyarsınız, bir vicdan azabı gelip içinizi vurar. Ama ya başkalarına bir nebze mutluluk verdiğiniz zaman, onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz zaman, o içinizdeki ferahlığın arkasında ne var ki? Neden ferahlıyorsunuz? Başkalarına bir güzellik ulaştırdığınızda, sizin bir davranışınızla, yaptığınız bir güzel şeyle, birine bir hediye vermekle, o insanların nasıl mutlu olduğunu görmüyor musunuz? Diyelim ki siz hiçbir şeyi yaşamayacaksınız. Ama verirseniz onları mutlu edeceksiniz. Böyle olsa bile, olsaydı bile, o zaman da vermeniz gerekmez miydi? Sadece onları mutlu etmek için. Ama öyle olmuyor zaten. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için harekete geçtiğiniz zaman ne ekerseniz onu kat kat biçiyorsunuz. Onları mutlu ediyorsunuz ama onlardan size mutluluk geri dönüyor. Etrafındaki mutlu insanlarla beraber yaşayan bir muhteşem hayatı Allah-u Teala'nın nasip kıldığı bahtlı insanlardan biri oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hayat sizin hayatınız. İsteseniz de istemeseniz de Allah'ın size verdiği süreci tamamlayacaksınız. Ömrü bu dünyada sonuna kadar yaşayacaksınız. Bir gün gelecek, yılların nasıl geçtiğini hiç anlayamadan ihtiyarlamış olacaksınız. İşte o zaman geriye doğru dönüp bakın, mutsuz geçen yıllarınıza, Allah'ı tanımadan geçen yıllarınıza çok acıyacaksınız. Ve düşüneceksiniz ki, ondan evvel Allah'ı tanısaydım, Allah bana bunları ondan evvel öğretseydi de, ondan evvel mutlu olsaydım olmaz mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz bunları size anlatıyoruz ama gene biliyoruz ki insanların çok büyük bir kısmı şu dünyada mutsuz bir hayat yaşar. Ot gibi bir hayat yaşar. Başkalarına hep sıkıntı vererek, huzursuzluk vererek, sonra da bir gün ölüp gider. Bir karanlık geceye dalar. Mutsuz, huzursuz bir dünya hayatı ve cehennem. Ne uğruna yaşıyorsunuz bir düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunlarını bilmeden, mutluluğu yaşamadan siz bu dünyadan göçüp giderseniz Allah'ın sizi bu dünyaya getirme sebebini çiğnemiş olursunuz. Onun size verdiği imkanı boşa harcamış olursunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hepiniz birbirinizin mutluluk kapısısınız, farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Her biriniz bir başka güzelliği başkalarına yaşatmaya çalışın. Onlarla ilgilenin.
her halinizden onları sevdiğiniz anlaşılmalı. Her halinizden sevgi buram buram tütmeli. Gözleriniz sevgiyi yaymalı. Kulaklarınız sevgiyi duymalı. Siz başkalarına sevgiyle davrandığınız zaman onlardan da size geri dönecek olan şey aynıdır. Sevgi. Başkalarına karşı nefretle davrandığınızda onlardan size geri dönecek olan da nefrettir. Başkalarına şiddet mi kullandınız? Onlardan da size şiddet geri dönecektir. Toprağa buğday eken sadece buğday biçer. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Ama ekmiyorsanız biçemezsiniz. Sevgi tohumlarını ekmedikçe, etrafınıza sevgiyle davranmadıkça onların size geri dönen şey sevgi olamaz. Bu Allah'ın kanunlarına aykırıdır. Deneyin. Sevgi tohumları ekin. Sevgi mahsulünü alın. Mutsuzluk tohumları ektiğiniz sürece çevrenizden size geri dönecek olan şey de mutlaka mutsuzluktur. Yaşantınızı renklendirin. Başka insanlar için yapacağınız her güzel davranışla. Onların size bakışlarından bunu çıkartmalısınız. Mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu dünyaya Allah-u Teala'nın sizi gönderme sebebi, o yaşanabilecek olan mutluluğu sizin de yaşamanız içindir. Öyleyse el birliğiyle en güzel standartlarda bir mutluluk muhtevasında beraber olalım. Şimdi bizi dinliyorsunuz. Sizin mutlu olmanızın mutlaka bir hedef tayiniyle mümkün olduğunu söylüyorum. Kendinizi başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman anlayacaksınız ne söylediğimi. Şimdi sadece size bir teoriden bahsediyor gibiyim. Öyle telakki ediyorsunuz beni. Ama söylediklerimizi tatbik etmeye başlar da sizden çevrenize ulaşan güzel davranışların size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? O zaman siz de mutluluğun sırrını yakalamış olacaksınız. Mutluluk eken, mutluluk biçer. Ama biçebilmek için ekmek mecburiyetindesiniz. Karşılıksız vermeyi öğreneceksiniz. Her verdiğiniz şey katlanarak geriye dönecektir. Her verdiğiniz şey mutluluk olsun, mutsuzluk olsun katlanarak size geriye döneceğine göre
etrafınıza mutluluk saçmak çözümlerin en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden insanlar mutsuz iç dünyalarında? Nefslerindeki afetlerle ruhlarındaki hasletler devamlı kavga halinde olduğu için mutsuzlar, bu devamlı kavga, devamlı mutsuzluk manasına gelir. Sonra mı? Sonra sizden çevrenize akan şey hep başkalarını mutlu etme gayretinin meyvesi olan davranışlar olmalı. Hep o hedefe yönelik olarak var olmalısınız. İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuzun devamlı kavgası var. Nefsinizdeki bütün afetleri yok eder de nefsiniz de ruhunuz haline getirebilirseniz, o zaman kavga bitecektir, sulh ve sükun oluşacaktır iç dünyanızda ve mutlak olarak saadet içinde bir insan olacaksınız. Çünkü iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kavganın var olduğu, kaosun var olduğu her noktada belirsizlik ve huzursuzluk söz konusudur. Mutluluksa bir uyum halidir, bir sulh ve sükun halidir, kavgaların bittiği yerde başlar. Kavga varsa

düşünüyorum. Eğer layık olmasaydınız, yaratılmazdınız. Madem ki varsınız, öyleyse bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Madem ki varsınız, öyleyse o sizi bu dünyada verilen gezegene mutlu olmanız için gönderdi. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz zaman mutluluğu yaşarsınız. Çünkü o noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o noktada sizin her şeyinizle başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız noktada zamanınız, enerjiniz, paranız, her şeyinizle başka insanları mutlu etmek için çalıştığınız o noktada dış dünyanızda da mutluluğun yaşandığını kesin olarak tespit edeceksiniz. Dış dünyanızdaki mutluluk müessesesine dikkatle bakın. Neden insanlar dış dünyalarında mutsuzdur? Nefslerin afetleri onlara hakimdir. Ne olur? Eğer nefslerin afetleri onlara hakimse, bunun arkasından sadece bir tek şey çıkar, mutsuzluk. Çünkü nefsin afetleri sebebiyle insanlar dış dünyalarında başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek gayretine girerler. Onları aşağılarlar. Onlara hakaret ederler. Onların kendisi tarafından küçük görüldüğünü, aşağılık görüldüğünü onlara ispat etmeye çalışırlar. Bu, o karşınızdaki kişiyi üzmeniz manasına gelir. Ama asıl üzülen siz olursunuz. Mutsuz olursunuz. Huzursuz olursunuz. Oysa ki aksi olabilirdi. Ne var ki dış dünyadaki mutluluk sadece başkalarını mutsuz etmenizde kalmaz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman onları mutsuz ve huzursuz ettiniz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Onları huzursuz ettiğiniz zaman bir defa sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşayacaksınız. Allah-u Teala mutlaka size azap edecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede o kendisine kötü davrandığınız kişi sizden mutlaka intikam almak gayretini sürdürecektir. Fırsatı bulup da intikamını gerçekleştirebilirse bundan huzursuzluk duyacaksınız. Bu ikinci defa huzursuz olmanızdır. İkinci defa üzülmenizdir. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü bu noktada başka birine kötülük ettiğiniz için huzursuzsunuz. O başkası sizden intikam aldığı zaman da bunun haksız bir davranış olduğunu düşünüyorsunuz. Gene üzülüyorsunuz. Size haksız bir davranışta bulunulmuş oluyor. Ve sonuç üzüntü. O kendisine kötü davrandığınız kişi ne yapıyor?

Sizden intikam almak için fırsat gözlüyor. İntikam almak fırsatı doğduğu anda intikamını alacaktır. Üçüncü defa üzüleceksiniz. Sizden intikam alındığı zaman üçüncü defa üzüleceksiniz. Her şey sizin başka birine haddini bildirmesiyle, başka birine kötü davranmasıyla başladı. O kötü davranışı yaptığınız için Allah Teala size mutlaka azap eder. Bu ilk huzursuzluğunuzdur. İlk huzurun dışına, mutsuzluğa ulaştığınız yerdir. Sonra o kötü davrandığınız kişi sizden intikam almaya yeltenecek ve alabilirse intikamın olacaktır. İkinci defa huzursuz olacaksınız. Başka birisi size bir haksız davranışta bulundu diye. Ve siz de ondan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz başkalarına huzursuzluk verdiniz diye bir sıkıntının sahibi olacaksınız. İntikamınızı alamazsanız şuuraltı birikimi gelip üzerinize karabasan gibi yerleşecek ve stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda hep huzursuzsunuz, hep sıkıntılısınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde hep bu huzursuzluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde de sıkıntılısınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Huzursuzsunuz. Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsunuz. Gene huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzluk var, sıkıntı var. Dış dünyanızda da huzursuzluk var, sıkıntı var. Allah ile olan ilişkilerinizde de huzursuzluk var, sıkıntı var. Siz mutsuz bir insansınız. Ama ya bunların tersini yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman başka insanlara mutluluk vermeye çalışmaktan üzülecek vakit bulamazsınız. Siz başkalarına mutluluk ulaştırdıkça, kendisine mutluluk ulaştırdığınız kişilerin sayısı her geçen gün arttıkça, onların hepsinden birden adım adım size güzel davranışlar ulaşacaktır. Ve her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmanız kolay. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman mutluluğu hissedersiniz. Getirmediğiniz zaman huzursuz olacaksınız. Yasak etifileri işlediğiniz zaman huzursuz olacaksınız. İşlemediğiniz zaman mutlu olacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki ya mutluluk vereceksiniz ya mutsuzluk vereceksiniz. Her ikisinde de siz varsınız. Ve şunu hiç unutmayın, siz başkalarına mutluluk ulaştırabilecek olan bir insansınız. Öyleyse o tarzda davranın. Başka insanlara mutsuzluk verin. Affedersiniz. Mutluluk verin. Başka insanlara ulaştırdığınız şey asla mutsuzluk olmasın.
O zaman hem etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Hem de siz onlarla beraber en güzeli yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki mutluluk konusundaki bir sohbeti Allah Teala bize nasip kıldı. Sözlerimi sadece anlamaya çalışmayın. Tatbik etmedikçe anladığınız şey sizi mutluluğa ulaştırmaz. Ama tatbik ederseniz mutlu olduğunuzu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizim de hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Ve top sizde. Siz dilerseniz mutlu olacaksınız, dilemezseniz mutlu olmayacaksınız. Neyi dilerseniz mutlu olmayı dilerseniz, mutlu olmanın başlangıç noktası bir tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iki mutluluğun da garantisini Allah Teala'dan almıştır. Hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunun. Evet, yanlış anlamadınız. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Biliyoruz ki konuyu bilmeyen birçok insan, hadi canım sen de, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek ve insanı hem dünya saadetine ulaştıracak hem de cennet saadetine. Bir tek dilek, öyle mi? Böyle düşünürler. Ama biz de diyoruz ki bir tek dilek, öyle. Sadece bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Şu anda dünyadaki bütün insanlar, bütün insanların %90'dan fazlası Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci ve ikincilerini işgal ederler. Gidecekleri yer cehennemdir. Kim onlar? Bir, insanlar bu dünyada olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İki, insanlar bu dünyada olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirenlerin davranış biçimlerine göre Allah Teala onları her sene birkaç defa imtihan eder musibetlerle. Ve oradaki dizayna göre insanlardan büyük kısmını kendisine seçer. Ne yazık ki büyük kısmını seçmesine rağmen onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin için, çünkü sadece seçilenlerden dileyenler çıkabilir, diğerleri zaten dilemeyecekleri kesin olanlardır. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Seçilmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmaya çalışanlardır. Onlar başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve kendilerine yazık etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa geçiştir. Dilediğiniz anda Allah işitir, bilir ve görür. Ve üçüncü basamakta siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ikinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşırsınız. Allah Teala sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için
sizi oradan alacaktır. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Bakınız ne diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah Teala bir tek dilekle bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmak için hazır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir bütünden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bütündür. Allah'ın evliyası olmak için gerekli bütün şartların sahibi kılar sizi. Öyleyse böyle bir dilekle başlayacak her şey, bütün güzellikler. Buraya kadar geliyoruz ve içimizi yakan, kalbimizi kanatan bir hususu serdetmek istiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an hakikatlerini zamanımızın din alimleri bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin nasıl bir faktör olduğunu da bilmiyorlar. Bugüne kadar öğretilerine esas teşkil etmiş olan kitaplar, asırlar boyunca insanların yazdığı kitaplar, o kitapları takip etmişler. Bir ilim çıkmış ortaya, İslam dininin ilmi, ve o kitapların muhtevasını bilenler alim standartlarına giriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği insanları Allah'a ulaştıran dilek. Mutlaka Allah'a ulaştırır. Her şey böyle bir dileğin varlığına bağlı. O dilek varsa kişi mutlaka Allah'ın kendisine göstereceği mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılacaktır. Mutlaka nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah bunu garanti etmiş. Ama kitaplardan öğretilen İslam dini tatbikatında böyle bir dilekten, Allah'a ulaşmayı dilemekten hiç bahsetmiyor insanlar. 14 asır evvel yaşanan İslami tatbikattan tamamen kopmuşlar. İslam'ın temel hedeflerinden hiçbirini artık yaşamıyorlar.
birincisi olmazsa diğerlerinin oluşması zaten söz konusu değildir. Mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir dereceleri arttırması var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onun derecelerinden eksiltir. Allah'ın kanunu, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla olacaktır. O kişi çok büyük hayırlar işleseydi, çok büyük dereceler kazansaydı ve kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşabilseydi, o kişi cennete girecekti. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin böyle bir hüviyete ulaşması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Vel'as suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar diyor Allah Teala bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Müminin 103 ne demek istediğini söylüyor Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala Müminin 102'de mizanlar kurulur diyor kıyamet günü. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, hasenat tartıları ağır gelirse onlar cennete girerler. Müminin 103 kimin hasenat tartıları hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ve bunlar hüsranda olanlar. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyordu. Onların gidecekleri yer kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Kesin olarak görünüyor ki kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla cehenneme gidenlerin. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az veya deminki ifadeye uyduralım. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Onlar hüsranda, onların gidecekleri yer cehennem.
Ya amen olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman hüsranda değiller. Evet, Vel Asr suresi öyle söylüyor. Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki, Vel Asri, innel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bütün insanların. Ve illellezine amenu, illa hariç ellezine amenu, amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla değildir. Tam aksine onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve amen olursunuz. Ayet devam ediyor. İllezine amenu ve aminu salihate. 14. basamakta nefsi ıslah edici amelleri, aminu salihate başlarsınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah size otomatik olarak 14. basamağa ulaşır. Tabiyetinizi sağlar. Bunun üzerine bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha evvel zaten günahlarınız örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. İrşad makamına ulaşmanız Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'tan 12 tane ihsan alamaz. Alamazsa mürşidine ulaşamaz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, gitti bir mürşidin elini öptü, ona tabi oldu. Ne demişler ona? Demişler ki, bak kardeşim, bir mürşide tabi olmayan kişi mutlaka cehenneme gider. Sen git kendine bir mürşit bul, git tabi ol, kendini cehennemden kurtar. İnsanlar hep böyle zannederler. Yani bir insan gidip de bir mürşide tabi olduğu zaman, tamam, mutlaka cennete girecektir. Ama realite öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, Allah-u Teala'nın 12 tane ihsan almadıkça, asıl ifadesiyle ihsanla tabi olmadıkça, o kişinin tabiyeti ona mağfireti kazandıramaz. Nefs tezkiyesini kazandıramaz. Hiçbir şey kazandıramaz. O kişi gene cehenneme mahkumdur. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka furkan verir, günahlarını örter, ona mürşidini gösterir ve sevdirir. Mürşid sevgisini o kişinin kalbine yerleştirir Allah-u Teala. Ve sevgi duyar kişi mürşidine karşı. Bu onun elinde olmayan bir şeydir. Öyleyse nereye ulaştık? Eğer kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa ve o kişi gitmiş de bir mürşide tabi olmuşsa, Allah ona mürşidini göstermemiştir. O gitmiştir, ona mürşidine tabi olmazsan cehenneme gidersin ha demişlerdir. Gitmiştir, tabi olmuştur. Bu ona hiçbir şey kazandırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mürşid sevgisi oluşmaz kişide. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbine iman yazılmaz. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelmez. Gelmediği için kalbine iman yazılmaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyerek tövbe ettiyse, o tövbeyi gören devrin imamının ruhu
o kişinin başının üzerine kesinlikle gelmez. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelenlerin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Onun için Fatiha suresinde Allah Teala sırat-ellezine en'amte aleyhim buyuruyor. Sırat-ı müstakim için o yol ki üzerlerinde yani başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu olanların yoludur diyor. Sadece onlar sırat-ı müstakime ulaşabilirler. Ruhun Allah'a ulaşması ise sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı bir yolculukla mümkün. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün manevi tekamül sisteminin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman o hedeflere ulaşmaz. İnsanlar Allah'ın söylediklerini ne kadar yanlış algılıyorlar ya da hiç bilmiyorlar. İşte korkunç bir boşluk sevgili kardeşlerim insanların, dünya insanının mutluluğa ulaşamamasının kökeninde, temelinde Allah'ın kainattaki tek dinini bilmeyen din adamları rol alır. Bu tek din hiç değişmemiştir. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din. Hep mevcut olan, hep ayakta kalan, ezelden başlayan, ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Bu din Hazreti İbrahim'in zamanında Hanif dini olarak adlandırılıyordu. Bu din üç temel içerir. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. İkincisi bu. Tevhid. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse tevhidin dışındadır. O fırkalara ayrılmış olanlardandır. O şirktedir. O takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri Münibine ileyhi ve yettekûn ve ekumussalat ve la tekûnu minel müşrikîn. Allah'a
yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı iste. Böylece Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel takva sahibi olamaz. Yunus Suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, amen olmaları sebebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amin olmayan kişi takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamayan kişi ise cehennemden kurtulamaz, şirkten de kurtulamaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor. Sonra da diyor ki o müşriklerden ki onlar dinlerinde fırkalara, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayan, tek bir fırkanın sahibi olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmayanlara, tek bir fırkayı oluşturanlara müminler diyor. Fırkalara ayrılanları da müminlerin dışında tutuyor. İşte Sebe Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefine ulaştı. Hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, geri kalan 72 fırka şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala.

Sadece müminler şeytana kul olmaktan kurtulurlar. Böyle bir dizaynda müminlere bakıyoruz. Tek fırkanın üzerinde olanlar, bir başka ifadeyle demin söylediğimiz ayetlerdeki takva sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize kulak verin. Allah'ın kurtuluş reçetesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu dilek yoksa kimse kurtulamaz. Cehennemden kurtulamaz, küfürden kurtulamaz, dalaletten kurtulamaz, şirkten kurtulamaz. İşte Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamıyor Rum 31'e göre ve şirkten de kurtulamıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi ve şirkten kurtulanlar ve onlar bir tek fırkayı oluşturuyorlar. Tevhidi oluşturuyorlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım, beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemiyorsak görüyorsunuz ki şirkte kalıyoruz. Görüyorsunuz ki sadece bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar küfürden kurtuluyorlar, mümin olabiliyorlar. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde ortaya koyuyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini, kapkaranlık olan kalplerini aminu oldukları andan itibaren Allah kontrolü altına alır ve kişi nefs tezkiyesini yapınca onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Kim bunlar? Aminu olanlar. Allah onların dostudur diyor Allah Teala. Bir de tağutun dostları var. Vellezine keferu diyor Allah Teala ve o kişiler ki kafirdirler diyor. Evliya hümit tagute. Onlar da tagutun insan ve cin şeytanların dostudur. Onlar da nurdan zulmete götürürler. Onların kalpleri nurlandıktan sonra tekrar zulmete geri döndürülür. Şimdi burada duralım. Ne diyor Allah-u Teala? Allah amin olanların dostudur. Ve kafirler, onlar da tağutun dostlarıdır. Amin olanlar, tağuta değil Allah'a dost olduklarına göre amin olanlar, müminler onlar, kafirler de tağutun dostu. Ne zaman kurtuluyoruz tağuta dost olmaktan? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi açık ve net olarak anlatıyor bize. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ.

Ne diyor Allah Teala? Onlar ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Neydi başlangıçta bu kişiler? Tağuta kul idiler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, yani küfürden. Kimdi kafirler? Tağutun dostları, tağuta kul olanlar. Tağuta kul iken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a yöneldi. Tağuta kul olmaktan kurtuldu. Kime kul oldu? Allah'a kul oldu. Tağuta kul olmaktan kurtulduğu an artık o kişi kafir değil. Mümin. Mümin olmak şerefine erdi. Kafirler tağutun dostlarıdır. Müminlerse Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostluğu nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İşte Yunus 62. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır, amenudurlar ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Söylediği şey apaçık belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olur. Ve onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dilemedikleri sürece tağutun dostlarıdır. Ve onlar kafirlerdir. Öyleyse insanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Ama mümin olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah Teala tarafından müminler safında kabul edilmiyor. Öyleyse mutluluğun başlangıç noktası tam başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutluluk orada başlar. Allah'ın dostluğuna adım atmak orada başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlu olacağınızı zannetmeyin. Nefsinizin kalbi devamlı olarak afetlerle dolu olacak. Ve afetlerle dolu olacak. Hep huzursuz olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hüsranda kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahlarınız örtülmeyecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe talepte kalacaksınız.
sevgili kardeşlerim, bütün insanlar şu dünyada mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlu olamaz. Mutlu olmak neyi ihata ediyordu? Mutlu olmak bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda bir, dış dünyanızda iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üçünde de mutluluğu yakalamak budur insanların saadet reçetesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda mutluluğa adım atar. Daha henüz mutlu olmamıştır. Dünya saadeti söz konusu değildir. Ama mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Hem söz konusu değildir diyoruz, hem de mutluluğa adım atmıştır diyoruz. Dünya mutluluğuna adım atmamıştır henüz. Dünya mutluluğunun sahibi değildir. Ona sadece adım atmıştır. Daha 14. basamaktan sonra dünya mutluluğu başlayacak kişinin. Daha 3. basamakta ya da birkaç dakika sonra 7. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, dilediği anda 1. kat cennet onundur. Ne diyordu Allah Teala? Eni yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. İşte biz de sizlere söylüyoruz, hepinize, bütün kainata haykırıyoruz buradan. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eni göklerle yerler kadar olan Allah'ın cennetlerine koşun. Hayatınız boyunca yaptıklarınız sonunda bir hesabı içerir. Ve o cennetlerden bir tanesine girersiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? Sizin istediğiniz şey mutluluk mu? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu konu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluk onun hakkıdır. O vazifesini yapmıştır. Hak vazifenin yapılmasından sonra elde edilir. Allah-u Teala diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Benim emrimdir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya dilemezse insanlar, dilemezlerse mutluluğa asla adım atamazlar. Cennet saadetine hiç yaklaşamazlar. Dünya saadetinde yaşamaları mümkün değildir. Cennet saadetine adım atamazlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen 1. kat cennetin sahibi olur. Sadece dileyenler Allah-u Teala tarafından 14. basamağa ulaştırılır. Tabiyetlerini tahakkuk ettirirler, 2. kat cennetin sahibi olurlar. Aynı kişiler Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır 21. basamakta. 3. kat cennetin sahibi olacaklardır. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsine Allah Teala garanti veriyor. Mutlaka ben size 3. kat cenneti vereceğim. Sizi mutlaka 3. kat cennetime alacağım diyor. Eğer kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetidir. Ama yok, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, yani o 4 tane inancın sahibi olarak Allah'a inanıyor, ruhun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine 12 defa farz kılındığına inanıyor ve 4.'sü de Allah söz verdiği için, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırmaya söz verdiği için mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin kişi. Buna inanıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. 4 vasıfta tamamdır. Bu inancın sahibi olan kişi
mümin olmak şerefine ermiştir. Derhal Allah Teala onun kalbinin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Çünkü bu kişinin kalbine iman girmiştir. Dört açıdan dört başı mamur iman. Dört başı mamur müessesesi aslında mutlaka buradan gelmiştir. Sadece bu standartta dört başı mamur olunur. Allah'a inanmak, Allah'ın ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak, bunun farziyetine inanmak ve mutlaka Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştireceğine inanmak, imanın başlangıç imanının tamamlanmasıdır. Dört başı mamur bir imanın sahibi oldunuz. Başlangıç seviyesinin dört başı mamur imanı. Ne yapacak bu iman sizi? Bu iman sizi Allah'a ulaştıracak. Bu imanın sahibiyseniz siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisisiniz. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Rahim Esma'sı tecelliye başlayıp evvela size 7 tane furkan verir. Her furkanda da günahlarınızın bir kısmını örter. Öyle ki 7. furkana ulaştığınız zaman günahlarınız tamamen örtülmüş olur. Sevaplarınız da var olacağı cihetle o noktada mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Özelliğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeseydiniz mutlaka Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre siz günahları sevaplarından fazla olan birisi olacaktınız. Ama dilediniz. O zaman başka bir hüviyete girdiniz. Sevapları günahlarından fazla olan birisi. O sizsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Garanti. Allah-u Teala 3. kat cenneti garanti ediyor. Başka neyi garanti ediyor? Dünya saadetinin yarısını. Zikirde 33 bin zikre ulaşan herkes dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. 33 bin zikir nefs tezkiyesini ihata eder. Nefsinizi tezkiye ettiniz. Yani nefsinizin kalbine karanlıklardan çok nur yerleştirmeyi başardınız. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede %7 fazıl girdi nefsinizin kalbine iman kelimesine yapıştı.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine mükemmel dizayn etmiş ki Allah Teala, ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Her sözünü yerine getiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah amellerinizden eksiltmesin. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen için her şey öylesine güzel ki, mutlaka kurtuluşa ulaştığını bilmenin o büyük huzuru sizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bir sevgilisisiniz. Sevilirsiniz. Çok sevilirsiniz. Çünkü siz Allah'ın size emrettiği asli unsuru, sizin hayatınızın en önemli unsurunu oluşturdunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek, dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti etmektir. Bundan sonrası Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Allah'a tevekkül edebilirseniz fizik vücudunuzu, tevekkülünüz artarsa nefsinizi ve en sonunda iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta, burada nefsinizin kalbindeki afetler %100 iken %49'a düşmüş olur. Nefsinizin kalbinde hiç fazıl yokken sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar nefsinizin kalbinin %49'unu doldurmuştur. Allah'ın rahmeti ise %2'sini doldurmuştur. %51 nur karanlıklara hakimiyeti ifade eder. %49 karanlık, %51 nur. %49 afet, %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmet bir ağırlık simgesidir. Nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, duyabileceğiniz şey sadece hayranlıktır sevgili kardeşlerim. Onu tanıdıkça ona sadece hayran olacaksınız. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bizi tanıyın. Yakından tanıyın. Orada bilgisayarın hafızasında binlerce kaset göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah size elini uzatmış. Sizi mutlu kılmak için. Bu istikamette saadetiniz Allah ile olan ilişkilerinize bağımlı. Siz mutlu olmak istiyorsanız

Diyor musunuz? Reçetenin birinci maddesi, vazgeçilmez maddesi ve olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a yönelmek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostlarıdır, müminlerdir, Allah'ın cennetine girerler, hüsrandan kurtulmuş olanlardır. Sevapları mutlaka günahlarından fazla olanlardır. Allah'ın sayesinde. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz, bir dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Allah'ın sözü var. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yani 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ya devam ederseniz 7. kat cennetin, adın cennetinde sahibi olursunuz. Bunun için ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, Allah'ın garantisi altında bu olay tahakkuk ettikten sonra, sizin Allah'a tevekkül etmeniz ve Allah'ın sizin fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim alacağına inancınız geri kalan safhalara sizi götürecektir. Bu inanç ne kadar büyük olursa o kadar kısa sürede bütün handikapları aşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, adına mutluluk mu diyorsunuz? Anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamakta dünya saadetinin yarısından fazlası, cennetin 3. katı ve garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Daha ne söyleyeyim sevgili kardeşlerim? Her şeyi öylesine güzel bir standart altında dizayn etmiş ki Allah Teala, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk görüyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha me-as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, mutluluğu anlatmak üzere, bir insan ya Allah'ın yolundadır ya da şeytanın yolunda. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hepinizin bir ruhu vardı. Allah Teala'nın size verdiği bir emanet.

Bu emanetin onun sahibine iadesi emrediliyor. Allah Teala istiyor ki Allah'ın kendilerine üfürdüğü ruhu herkes Allah'a ulaştırsın. Hani dilimize geçmiş olan bir tabir var, ermiş. Ermiş olmak demek, Allah'a ermiş olmak demek. Nesi ermiş? Ruhu. Allah'ın kendisine üfürdüğü ruhu Allah'a eninde sonunda ermek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın bir emanetidir. Bu emaneti sahibimiz olan Allah geri istiyor. Ve bilgi insanlara ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi min ruhihi. Bunların içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanlar doğar elbette ruhsuz olarak. Ama doğunca Allah Teala o fizik bedenin içine ruhundan üfürür ve ruh o fizik vücudun şeklini aynen alır. Derhal kaplar fizik vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne? Allah'ın istediği şey açık ve kesin olarak insan adı verilen ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olması. İstiyor ki o Allah-u Teala'nın emanet olarak verdiği Allah-u Teala'ya bizim talebimizle ulaşacak olan Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir duamızla başlayan bir olaylar dizisinin ruhumuzu Allah'a ulaştırmasıyla noktalanması Allah'ın birinci hedefidir, ilk hedefidir. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra şu fizik bedeninizin Allah'a teslim olmasını Allah Teala ister. Daha sonra nefsinizin Allah'a teslim olmasını ister. En sonra da iradenizin Allah'a teslimini ister. Bu istekleri yerine getirilirse ne olur? İnsan daha çok, daha çok, daha çok mutlu olur. Teslimler mutluluğun merdivenleridir. Adım adım o merdivenlerden yukarı çıkarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşır ruhunuz. Aslında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır demek daha doğru. Ama siz Allah'ın onu gerçekleştirmesi için zikredersiniz. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir ama ikisi de geçerli Allah-u Teala'nın katında. Zikir ne yapar? Zikir ruhunuzu Allah'ın
yolundan Allah'a ulaştırır. Zikriniz arttıkça birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçiş ve ruhun Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Biz sizinle birlikte olduğumuz zaman büyük bir huzur yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz. Acaba sizler de aynı güzelliği paylaşıyor musunuz bizimle? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsetmemizi dinlerken mutlu musunuz? Allah'ın istediği şey o, mutlu olmanız. Allah Teala hepinizin bu hedefe, mutluluk hedefine ulaşmanızı istiyor. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi yarım mutluluğun sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi %80 mutluluğun sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi bunu nefsindeki afetlerin tamamen yok olması sebebiyle %100'e tamamlamıştır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki afetlerle huzursuzluk ve mutsuzluk olayı arasında tam bir paralellik var. Onun tersi istikametindeki dizayn ise kişinin Allah ile aksi istikamette bir hedefe ulaşmasını ifade eder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette zikir yapan bir insanın ruhu neticede Allah'a ulaşır. Yani teslim olur. Ruhun teslimi ulaşarak teslimdir. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a her halükarda geri dönecektir. Bu geri dönmeyi sağlayan şey ise bizlerin bu konudaki talebimiz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün insanlara en güzeli ulaştırması ruhunu kendisine ulaştırmasıyla başlayan bir vetiredir. Sonra fizik vücut teslim olacaktır. Sonra nefs teslim olacaktır. En sonra da irade Allah'a teslim olacaktır. O zaman kişi Allah'ın kontrolünde olan, her an Allah'ın yönettiği bir özelliğin sahibi olacaktır. O zaman o da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların mutlu olması sadedinde hep en güzeli hedef olarak koymuş ortaya. Diyor ki herkes Allah'ın hedef gösterdiği bu önce ruhun, sonra fizik vücudun, sonra nefsin, en sonra da iradenin Allah'a teslimiyle sonuçlanan bu beraberliği en güzeli ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim,
en güzel iradenin de teslim olduğu, bir teslimlerin bütünlendiği nokta. Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey açık ve kesin. Bir tek şey. Bizim mutlu olmamızı ister. Nefs seskisi olmayan bir mutluluk mümkün değildir. Nefs seskisi nefsinizin kalbine %51 nur ulaştırır. Tasfiyesi ise nefsinizin kalbinin %100 nurlarla dolması demektir. Bunun için kişinin daimi zikre ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insan olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemesinden başlayarak bütün kademelerde engellemeye çalışır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması için elinde gelen her şeyi yapar ama bunu başarması mümkün değildir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani kişinin elinde olan bir şey değil. Allah ona zikir sevgisi veriyor. Allah ona namaz sevgisi veriyor. Allah ona arkadaş sevgisi veriyor. Allah ona Allah'ı çok sevmenin o doyumsuz zevkini veriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes en azından yarım mutluluğa mutlaka ulaşsın. Nefsinizin kalbindeki afetler her %7 yok oluşunda, yok olduğu zaman nefsinizin kalbinin o yok olan afetlerinin yerini nurlar alır. Yani ilk %7 nur nefsin kalbine gelip yerleştiği zaman afetlerden %7'si o kişinin kalbini terk etmiştir. İkinci defa bir %7 nur gelip kalbe yerleştiği zaman ikinci bir %7 afet yok olmuştur. Böylece Allah-u Teala'nın bir garantisi var. 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi o kişinin kalbini %49 artı 2, %51 nurla doldurur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için buradayız. Allah Teala bize bu görevi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi herkese öğretmemiz için verdi. Neden burada bitirdik? Dilemeyi öğretmek. Çünkü dileyen kişiyi o dileyen kişi değil, Allah kendisine ulaştıracak. Dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak. Ona zikir zevkini veren, namaz zevkini veren, ibadetlerin o üstün faziletini onlara sunan hep Allah'tır. İstediyse bütün insanların mutlu olmasıdır. Çünkü hepsine ruhundan üfürmüştür. Onları
Allah'a en yakın mahluklar kalmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğduğunda Allah onları mutlaka ruhundan üfürür. Ruh derhal o bebeğin şeklini alır. Ve fizik vücudun gelişmesiyle ruhun da görüntüsü fizik vücuda tam paralel olduğu için devamlı gelişecektir, değişecektir. Şu anda hangi görüntüdeyseniz ruhunuz da aynı görüntüdedir. Hepsiniz için de aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki mutlu olsun insanlar. Huzur içinde yaşasınlar. Güzellikler onların olsun. Birbirlerini sevsinler. Sevgi mutluluğun sembolüdür. Nefret de mutsuzluğun. Kim insanları sevmek yerine nefret ediyorsa insanlardan, onlara karşı duyduğu şey sadece öfke ve kinse, o zaman o Allah'ın yolunda olan bir insan olamaz. Allah'ın yolunda olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen insandır ki, dilediği andan itibaren Allah o kişiyi bir deruni değişikliğe uğratır. Bu onu bütünüyle kaplayan değişme tatbikatı Allah'ın o kişiye, bütün insanlığa bir hediyesidir. İnsanların kalbini Allah'a ulaşmayı dilemek, temizlemeye %49 artı 2 temizlemeye yetecektir. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ve o kişi gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse, onun ruhunun Allah'a ulaşmaması söz konusu olamaz. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan baktığımız zaman ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz diye düşünmek lazım. Neden? Çünkü nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin şeytanın tesiri altındaki kesimi küçülüyor. %51 nur, nefsin afetlerinin %51 azalması demektir. Yani yarıdan daha fazla o kişiye Allah'ın güzelliklerinin hakim olmasıdır. Allah'ın için çok zikirde farz kılmış. Zikirden sonra, az zikirden sonra çok zikir. Allah Teala daimi zikri de farz kılmış. Zikri daim. Kesintisiz bir zikir. Ne olur o zaman? Kişi uyurken zikirle uyur. Uyandığı zaman da hala zikretmektedir. İşte bu daimi zikirdir. Kesintisiz bir zikirdir. Allah Teala'dan her an o kişinin kalbine nur yağar. Devamlı gelen nurlar kişinin kalbini doldurur, taşırır. Her an nurla dolu bir kalbin sahibi olur kişi. İşte İnsanoğlu şeytanla olan ilişkilerinin
%51'ini yok edebilmeyi başarmıştır. Buraya kadarını Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmışsa ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Kim nefsini tezkiye etmek isterse ben onun nefsini tezkiye ederim ifadesiyle aynı ifadedir. Çünkü %51'e kadar bu konunun adına tezkiye ediyoruz. %49 artı 2. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla başlıyor. Sonra gelenler %98'e kadar yükselen fazıl nurlarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek öyle güzel bir müessese ki sizlere Allah'tan bahsederken büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğu duymamızın sebebi Allah Teala'nın bütün insanları buna davet etmesidir. İstiyor ki herkes zikir yapsın. Herkes daimi zikre ulaşsın. O zaman herkes kesintisiz bir mutluluğun sahibi olsun. Ama insanların çoğu bütün bu anlattıklarımın birer vaka olmasına rağmen mutsuz. Sevgili kardeşlerim, burada iblisin ve onun herkesin etrafında bulundurduğu bütün şeytanların insanları yoldan çıkarmak üzere gayretleri, onları hedeften alıkoymaya çalışan en büyük şey. Her an etrafınızda daima bir değil birkaç tane şeytan vardır. Bütün gayretleriyle size derecat kaybettirecek olan bir şeyler yapmanızı sağlamaya çalışırlar. Şeytan ve avanesi bütün insanların kendileriyle beraber cehenneme gitmesini ister. Allah da ister ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için Tevrat'a, onun için İncil'e, onun için Kur'an-ı Kerim'e hep aynı hedefleri yerleştirmiş. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İnsan Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Ve kişi o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Allah'a ulaşmayı denemekten sonra demek ki ikinci safa mürşide tabiyet. Mürşide tabiyet o kişinin kalbine nurların girmesi için asli unsuru teşkil eder. Tabiyetini gerçekleştiremeyen bir insanın bunu gerçekleştirmesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ona cereyan geçmemiştir. Nefs tezkiyesi başlamamıştır. Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinin nurla dolmasının arkasında Allah vardır. Kişinin kalbinin afetlerle dolu olmasında da
şeytan. İster ki herkesin kalbi %100 afetlerle dolu olsun, hiç kimsenin kalbinde nur olmasın, hepsi cehenneme gitsin insanların kendisiyle beraber. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri seviyor. Çok seviyor. Sizler Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Allah Teala'nın çok üst seviye bir lütfu sevgili kardeşlerim. Hepiniz dininizi öğrendiniz. Dinin en üstün yetkililerine ulaştığınız zaman onların sizin bildiklerinizi bilmediklerini göreceksiniz. Buna gerek duymadıklarını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilim adı verilen müessese irfanın yanında çok sönük kalır. İrfan, Allah'ın özel ilminin adıdır. Eskiden hep bu tabir kullanılmış. Falan mı ha? O ilim sahibidir hem de irfan sahibidir. İrfan sahibi olmak, tasavvufa girmek demek. Tasavvuf bir insanın ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslimi sanatıdır. Güzel sanatıdır. Sevgili kardeşlerim, bir zanaat var, bir sanat var, güzel sanat var. İşte bir insanın hedefine yürüyebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu mutluluğu, bu güzelliği yaşayamaz, yaşaması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ına mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi Hint'te, Çin'de, Yemen'de de olsa mürşidine ulaşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Bunun yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidine sormaktır. Kim mürşidine kavuşmak için Allah'a hacet namazını kılıp sorarsa, Allah Teala o kişi gerçekten bunu istemişse mutlaka mürşidini ona gösterecektir. Ve bu kişi içindeki Allah aşkıyla mürşidine ulaşacaktır. Ve ona karşı büyük sevgi beslediğini hissedecektir. Sevgisi gün be gün artacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Sevginin giderek artması. Çünkü bu muhtevada kişi, mürşit ve Allah bir üçlü teşkil eder. Ama Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyen, buna karşı çıkan, bunu reddeden insanlar için bu ilişki gene üçlü bir ilişkidir. Ama insan onu kötü yere, kötü noktaya sürükleyen bir
yardımcı, bir de şeytan. Öyleyse Allah, mürşit ve mürit ilişkisinin tam tersi, şeytan insanları kötülüğe sevk eden ya da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanlar hepsi bir kategoriye girerler. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. İblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? İslam'da Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Ne kalmış geriye? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. 6, Allah'a ulaşmayı dilemek. 7, teslim olmak. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan şeytanı görüyoruz. Bütün gücüyle insanların mürşide ulaşmasına mani olmaya çalışıyorlar. Nereye ulaşmışız sevgili kardeşlerim? Öyle bir din eğitimine ulaşmışız ki bunda Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hayır. Yok, sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar vahim bir durum. Bunu değerlendirebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam aleminin İslam'ın 5 şartıyla çemberlenmesi, bir dairenin içine girmesi, İslam alemini ilmin ve fiziğin ötesinin sahibiyken bilimsizliğin ve fizik ötesinin gerçeklerinin yok edildiği bir noktaya ulaştırmıştır. Öyleyse atalarımıza dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa bunun arkasında Allah vardır. Allah'ın mürşitleri vardır. Her padişahın yanında mutlaka bir lala vardı. Yani Allah ile konuşma imkanının sahibi olan, Allah'ın emirlerini padişaha ulaştıran bir Allah dostu, bir veli, evliyadan biri. Evliya kelimesi aslında veliler demek. Ama dilimize tekil olarak girmiş ve tekil olarak kullanılmaya başlamıştır. Falanca mı? O evliyadır deriz. Halbuki o velidir dememiz lazım. Eğer birkaç tane veliden bahsediyorsak, onlar evliyadır. O zaman diyebiliriz. Çünkü veli kelimesi tekil, evliya kelimesi çoğuldur. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizayn içerisinde hep birbirimize aynı soruyu sormalıyız. Allah bizden ne istiyor? Allah bizden mutluluğumuzu istiyor. Nasıl mutlu oluruz? Allah ile bile. Bile beraber anlamına gelen bir kelime.
Osmanlı'da kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutlu olabilmesi Allah devrede olmadıkça mümkün değildir. Geçici zevkleri herkes yaşayabilir. Ama başlar ve biter. Ama mutluluk kesintisiz bir hüviyet taşır. Ve bu kesintisiz saadetin Allah ile ilişki kurmaksızın oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü kişinin vücudu şeytandan ve onun hempalarından temizlenememiştir. Kurtulamamıştır. Onların tesiri mutlaka kişinin üzerinde oluşacaktır. Ve kişi mutluluğu yaşayamayacaktır. Allah'ın istediği ne? Herkesin daimi zikre ulaşması ve nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması sebebiyle en üst boyutta saadeti yaşaması. Şeytan ne istiyor? Hiç kimse nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın. Kalbi şeytanın karanlıklarıyla tamamen dolu olsun. Kapkara bir kalp ve mutsuzluğun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu bir yaşantı. Sevgili kardeşlerim, bunun için buradayız. Sizlere Allah'ın hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğini anlatmak üzere buradayız. O istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Herkese çıkarmış davetiyi. Evvela Musevilere, sonra Hristiyanlara, sonra İslam'a, yedi safa, dört teslim. Sevgili kardeşlerim, hepinizin Allah-u Teala'nın öngördüğü o muhteşem dizayn içinde Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde el ele, gönül gönüle Rabbimizle birlikteyiz. Olur mu böyle, olur mu? Mutluluk müjdesi üzerine böyle bir sohbet hangi şartlarda yapılır? Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayarak yapılır sevgili kardeşlerim. Şu anda mutluluğun doruklarında kardeşlerimiz, biz de Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bize bu müjdeyi verdiği için. Bu mutluluk sohbeti müjde gününden sonra inşallah sizlere yapılıyor. Sevgili kardeşlerim, önce müjdeyi aldık, şimdi de müjdeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bizden daha mutlu kim vardır ki? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın o kadar büyük nimetlerine mazhar olmuşuz ki, her an onunla konuşmak imkanının sahibiyiz. Birçok kardeşimiz biliyorsunuz bunu başarıyorlar. Allah-u Teala onlara da hitap ediyor. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sözü bile gerilerde kaldı. Yetmez. Daha ötede bir mutluluk işareti. Bu seferki mutluluk müjdeyi alıyor içerisine. Sevgili kardeşlerim, bir ömür. 72 yaşındayım. 72 yıl geçti hayatımızdan. Sanki dün doğmuşum gibi hissediyorum kendimi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte bu aydınlıkta kendinizi Allah ile birlikte mütalaa edin. O ne yapmamız lazımsa bize mutlaka gereğini yaptırır. Sevgili kardeşlerim, hani sizlere bu müjde sohbeti yaptığımız zaman hayatımızın şu kadarcık kıymeti yok demiştik ya. Neden yok? Çünkü ölümün ötesini yaşadık. Allah Teala bize yaşattı. Öyleyse geriye ne kaldı? Bilinmedik bir şey kalmadı. Bilinmedik bir şey kalmadı sevgili kardeşlerim. Ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorsunuz. Kader hücrelerinde bütün gelecek var. Öyleyse bir gizliliği kalmadı. Rabbimiz onu görmemizi nasip kıldı. En son bulmaca onu gördüğümüz zaman çözüldü. Burada bu Risalet Nurları'nda o olayda Allah Teala tarafından anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde bizden daha mutlu bir insan var mıdır acaba? Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Böylesine büyük bir müjdeyi bize nasip kıldığı için. Hayatımızın son 30 senesi. Kameri takvime göre 30 yıl. Allah-u Teala'nın kameri takvimi esas aldığını gördük bu ifadeyle. Tam o gün, Rebi'l-Evvel'in 12. günü bize bunu Allah-u Teala hatırlattığı için, bizi müjdelediği için. Şimdi sevgili kardeşlerim, hadi gelin kronolojiye bir bakalım. Neler oldu?
Din neredeydi? Allah Teala onu nereye götürdü? Nereye ulaştırdı? Din İslam'ın 5 şartından ibaretti. Hadise hepiniz biliyorsunuz. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapmam lazımsa bana söyle. Cevap: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Girersin. Hadis bu. Bu hadis eksik bir hadis, uydurma bir hadis sevgili kardeşlerim. Bu hadis Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Dikkat edin, hayattayken hayatını yazmalarına hiç kimseye müsaade vermemiş. Böyle olacağını bildiği için vermemiş. Ve de insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun irtihalinden belki 100 yıl sonra onun hadislerini toplamaya başlamışlar. Yani en az 4 nesil sonrasından 4 nesil evvele ait olan olayları dinliyorlar. E tabii her şey alt üst olmuş. Bu faktörlerden bir tanesi. Hadislerin insanların ağzında çeşitli şekilde hadis kitaplarında yer alması. Aynı hadis bir Cibril hadisinde Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, meleklerine inanmak, ölümden sonra tekrar dirileceğine inanmak, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Birinde böyle geçiyor. Ötekinde inanmak ve likaihi geçiyor ve Allah'a milaki olmaya inanmak. Bir hadis kitabı, her iki kitapta da yüzlerce hadis var. Bir grup kitapta likaihi yok. İkincisinde var. Daha geri kalan bütün faktörleri aynı olan iki hadiste bile birbirinden farklı dizaynlar var. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. İşte şimdi biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ne kadar sevinsek azdır sevgili kardeşlerim ki Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Hiç düşündünüz mü? Neden Allah Teala bu konuda bir kara cahili seçti bizim gibi? Sevgili kardeşlerim, hayatımızın 40 senesinde, 30 senesinde hiç dinle ilişkili bir faaliyetimiz olmadığı gibi bir devirde de ciddi şekilde solcuyduk. Yani din konusunda bir kara cahil birisi. Elif'i görse Mertek sanır derler ya, işte öyle birisi. Allah Teala bizi seçmiş. Bugün anlıyoruz Allah Teala'nın neleri ne kadar güzel dizayn ettiğini. Neden acaba? Neden böyle düşünüyoruz? Söyleyin bakalım şimdi bana. Neden bir kara cahil? Çünkü sevgili kardeşlerim, eğer biz onların kültürüyle eğitilmiş olsaydık, onların sahip oldukları bütün yanlışlarında sahibi olarak Allah Teala'nın bu öğretisine muhatap olacaktık. Onun öğretisinin her noktasında da tereddütlerimiz olacaktı. Çünkü bize öğretilenin farklı bir dizaynını Allah Teala öğretecekti. Bugün din adamlarıyla Allah'ın Resulü'nün arasındaki anlaşmazlığın arkasında onların dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bu kitapların yazılmasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir dahli yok.
Onun hadisleri insanlar tarafından çeşitli rivayetlerde ulaşmıştır.

onların öğrendiği yanlışları öğretmiyor. Onların bütün hatalarını düzeltebilecek olan bir ilim öğretiyor. Kur'an'ı öğretiyor. Hem de Arapçanın A'sından haberdar olmayan birisine, hem de eski yazıyı hiç mi hiç okuyamayan birisine. Sonra işte bir parça Kur'an-ı Kerim'in eski yazısında öğrenmeyi Allah Teala nasip kıldı. Ama hiçbir zaman bu mükemmel bir öğrenim değildi. Ne telaffuzumuz, ne okuyuşumuz bir başarıyı simgelemiyor. Allah Teala isteseydi ne yapardı? Bizi onları en güzel okuyan bir standarda çıkarırdı. Öyle söylüyor Müjde suresinde. İsteseydi Arapçayı kelime kelime bizim hafızamıza nakşederdi. Hayır, bunlara gerek görmüyor. Cahil birisini alıyor. Arapçadan, dinden haberdar olmayan, evvelce oruç falan tutmamış olan, namaz falan kılmamış olan bir dinden, imandan haberi olmayan birisi. Niçin böyle yaptığını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Son derece önemli bir konu bu. Bizim şu andaki mutluluğumuzun arkasında o ilimsizliğimiz yatıyor. Bilgisizliğimiz yatıyor. Onun için bunları öğrenmekte hiçbir sıkıntı çekmedik. Onların bilmediği bu hakikatleri Allah Teala öğretirken sıfır noktasında birisini öğretti. Biz onların bildiklerini bilmiyoruz. Ama Allah'ın bize öğrettikleri onların öğrendikleri ilim değil. İşte farklılık burada. Biz sevinmeyelim de kim sevinsin sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, bina yapacaksınız. Eski bir ev alıp onu yıkıp yerine bir ev inşa etmek mi kolay? Yoksa hiç ortada ev yokken bir evi orada inşa etmek mi kolay? Hangisi kolay? O köhne evi yıkmak, onun yerine yenisini inşa etmek için köhne evi yıkmak mecburiyetindesiniz. Bunun için zaman harcamanız lazım, emek harcamanız lazım. Ama öyle bir şey yoksa evi doğrudan doğruya inşa edersiniz. Hem de yepyeni bir evin sahibi olursunuz. Öyle değil mi? Hangi saf bunun aksini iddia edebilir ki? Var mı bunun başka bir izah tazı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kadar mutluluğu bir arada yaşadığımız bir müjde gününden sizlere doya doya mutluluk açısından bahsetmek istiyorum. Mutluluk dediğimiz şey, şu anda konumuz mutluluk. Mutluluk sohbeti yapıyoruz. Acaba diyorum şu kainatta şu anda bizden daha mutlu bir insan var mıdır? Ne demiş Allah Teala bize? Demiş ki bugün müjde günü demiş. Ve sadece tarih vermiş. O tarihe baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılmış. Çünkü o tarihte Allah'ın bize yazdırdığı sure Müjde Suresi 12 Rebiülevvel, bundan tam 30 yıl evvele ait. Ama 12 Rebiülevvel. Ve Allah'ın üzerimize yüklediği bu kainattaki en ağır vazife, herkes bize karşıydı. Sevgili kardeşlerim, istisnalar yok mu? Var. Şükranla yad ettiğimiz bir Diyanet İşleri Başkanı var. Yazıcıoğlu. Şükranla yad ettiğimiz. Sevgili kardeşlerim,

kendisini muhterem bir zattı ki, 3 saat süreyle hiç bıkmadan, usanmadan, büyük bir zevkle yüzünden, gözlerinden okuyorum zevkini. Bizi dinledi sonuna kadar ve o mutluluk akan çehresiyle dedi ki, ben aslında kelamcıyım dedi. Sizin dedi her söylediğinize itiraz etmem lazım dedi. Karşı çıkmam lazım dedi. Ama dedi siz bana dedi kitaplardan öğrendiğiniz bir ilim söylemiyorsunuz dedi. Siz dedi bana Kur'an'ı söylüyorsunuz dedi. Bu bizim için dedi bir ziyafettir dedi. Onun için gittiğimizi de hatırlarsınız. Öyle bir zat ki Diyanet İşleri Başkanı ama açık açık Bayram Gazetesi'ne beyanat veriyor. Diyor ki şu tasavvufu yaşayanlar var ya, onlar diyor benim çok hoşuma gidiyor. Onları çok seviyorum. Ne kadar isterdim diyor Diyanet Teşkilatı'nda da bunu yaşayan insanlar olsun, imamlar olsun. Yani ateşe çağıran değil, mutluluğa çağıran imamlar. Onun üzerine zaten onu ziyarete gitmiştik. İşte o mutlu günü bana yine hatırlattı Allah-u Teala'nın bu muhteşem nimeti. Yani müjdelerin müjdesi. Ne olmuş, ne olmuş? Hidayet çağının girişi, giriş bölümü tamamlanmış. Hidayet çağına giriş burada tamamlanıyor. Artık hidayet çağının ötesine, hidayet çağının girişinden öteye geçiyoruz. Bugüne kadar hep engelleri aşmakla, herkesle tartışmakla geçti ömrümüz. Aslında hiçbirinin bizimle normal standartlarda baş edebilmesi mümkün değil. Ama ne masallar anlatıyorlar bir görseniz sevgili kardeşlerim. Şimdi onlara gönderdiğimiz ihtarlardan sonra o ihtarlarda Allah'a ulaşmayı, dilemeyi öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilim onlarda yok. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi biz onlara öğrettik. Birçoğu hala gururlarına yediremiyorlar. Bize onu inceleyip de evet sen haklısın demeyi hala gururlarına yediremiyor. Ve onlara ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bilmiyorlar. Madde bir yer. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci madde daha önemli. Bilmedikleri için de bir, hidayette değiller. İki, takva sahibi değiller. Üç, şirkteler. Dört, küfürdeler. 5. Allah'ın kulu değiller. Şeytanın kulları. Şimdi sevgili kardeşlerim biz böyle söylüyoruz diye onlara düşmanlık ettiğimizi düşünüyorlar. Allah'ın hakikatlerini söylüyoruz. Diyoruz ki siz din adamları şu anda mazlum mevkiindesiniz. Çünkü bu masum insanlar, 70 milyondan fazla insan dinlerini öğrenmek üzere bize değil, size müracaat ediyorlar. Ve siz onlara bizim yanlış söylediğimizi söylüyorsunuz, böyle bir iddianız var. Ve ısrar ediyorsunuz, yanlış öğrendiğiniz, onları da sizi de sadece cehenneme ulaştıracak olan ilmi onlara söylemekte ısrar ediyorsunuz. Aczinizi itiraf etmiyorsunuz, yalanlarınızı sürdürüyorsunuz.
70 milyonun insanın vebali, 70 milyondan fazla insanın vebali sizi hiç rahatsız etmiyor mu sevgili din adamlarımız? Bu mutluluğun üzerine bir hüzün gölgesi çökertiyorsunuz. Bu ısrarınız nedeniyle bu kadar mı gururlu insanlarsınız? Bu kadar mı kibirlisiniz? Neden doğruları öğrenip onları da öğretmiyorsunuz? Adamlar görmüyor musunuz? Sizin yüzünüzden cehenneme doğru gidiyorlar. Onlara Allah'ın doğrularını, Kur'an hakikatlerini öğretmediğiniz için. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çoğunuzun hala böyle bir kavramdan haberi yok. Bildiklerinizin doğru olduğu zannıyla cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Allah Teala Kur'an'da sizlerden bahsediyor, ateşe çağıran imamlar diye. Ha benim sevgili kardeşlerim, biz sizin düşmanınız değiliz. Hala anlamıyor musunuz? Bütün gayretimizle o cehenneme doğru giden insanları oradan, cehennemden kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bize hiçbiriniz yardımcı olmuyorsunuz. Daha hiçbir konferansımızda, hiçbir Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan hiçbir kişi bize söyledikleriniz doğru demedi. Bu ne gurur, bu ne kibir? İşte sevgili kardeşlerim, bunları söylemek mecburiyetine bırakıyorlar bizi. Olur mu böyle, olur mu yani şimdi? Hem dinlerini bilmiyorlar, hem öğrettikleri ilimde sadece kendileri değil, başkalarını da cehenneme götürüyorlar, hem de çalımlarından yanlarına varılmıyor. Öğrendikleri yanlış ilimde de ısrarlılar. Hayır diyorlar, doğrusunu biz biliriz. Cehenneme doğru gidiyorlar öğrendikleri ilimde. Sevgili kardeşlerim, sadece birkaç kişi bize ulaştı. Toplasanız sayıları 20'yi bulmaz. Bu insanlar bize dediler ki, biz de din adamıyız ve dinimizi biliyoruz kanısındaydık. Ama biz bu dini bilgileri kesbi olarak öğrendik. Biz çalıştık, didindik, öğrendik. Ama gördük ki siz bunları kesbi olarak öğrenmemişsiniz. Siz didinip çalışmamışsınız. Sizinki vehbi. Allah Teala tarafından size hediye edilmiş. İşte doğru burada sevgili kardeşlerim. Gerçekten bu ilmi biz öğretmedik, öğrenmedik. Öğretildik. Bunun için bir gayretimiz olmadı. Ama hayatımız Allah'ın bize vehbi olarak öğrettiği bütün hakikatleri, bütün kurtuluş reçetesini din adamlarına ve kurtulmuş olan sizlere öğretmek sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki bugün en ücra tepelerde, en küçük köylerde Nur TV izleniyor. 3-4 evden oluşan bilmem hangi tepenin üzerindeki bir küçücük köyde biz izleniyoruz. Üstelik de her evde uydu var. Haftada 2 defa, 3 defa bizim anlattığımız şeyleri sohbet olarak dinliyor insanlar. Aralarında konuşuyorlar. Onlardan mutlu insan yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz mutluluğu yaşarken, Allah-u Teala'nın bu müjdesini sizlere iletirken, müjde gününün müjdesini, bir taraftan da hüzünleniyoruz. Bu din adamlarımızı kurtaramamaktan doğan bir hüzün. Sevgili kardeşlerim,
insanlar o kadar yanlış bilgilerle teçhiz edilmiş ki ve öğrendiklerinin doğru olduğundan o kadar eminler ki onca alim diyorlar bizim öğrendiklerimizi söylüyor. Zibidinin biri çıkmış bizim öğrendiklerimizin tamamen dışında bir takım saçmalıklar söylüyor bize. Biz onları dinlemeyiz diyorlar. İyi de o zibidinin bütün söyledikleri doğru. O onları Allah'tan öğrenmiş. O zaman ey benim sevgili din adamı kardeşlerim, siz şeytanın kurduğu bir tuzakta değil misiniz şu anda? He? Allah Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Sadece hayır sen yanlış söylüyorsun demeniz neye yarar ki? Üstelik dikkat edin, 30 yıl geçti aradan. Her geçen gün vebaliniz büyüyor. Omuzlarınızdaki vebal büyüyor. Allah Teala sizden bahsediyor. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde onlar diyor ezelde Allah'a misak vermelerine rağmen diyor. Allah'a verdikleri misaki yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Neden? Sonra da onların gidecekleri yerin cehennem olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Neden? Neden fesat çıkarırlar? İşte insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir şey yoktur. Ruhunuz vücudunuzdan hafazan Allah ayrılsa hepiniz ölürsünüz. Diyen din adamları. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın söylediği, bize öğrettiği ve Kur'an'ının muhtevasını teşkil eden bir bütün var. Yedi safhadan oluşan bir İslam. Yedi safhanın yedisinden de haberi yok bizim din adamlarının. Onun için sözlerimize olur mu böyle olur mu diye başladık. Allah Teala hem Allah'a çağıran imamlardan bahsediyor. Biz onları temsil ediyoruz. Hem de ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Onlar da o imamları temsil ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha. Farz mı? Farz ikisi de. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş mi? Evet. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. Farz gerçekleştirmişler. Dördüncü safha fizik vücudun Allah'a teslimi. Farz gerçekleştirmişler. Altıncı safha, beşinci safha nefsin Allah'a teslimi. Farz gerçekleştirmişler. Altıncı safha muhlis olmak, nefsin kalbini 14 kademe bütün afetlerden temizledikten sonra 14 kademe halis kılmak. Farz bunu da gerçekleştirmiş bütün sahabe ve yedinci safha iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak. Farz bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi de mürşit olmuşlar. Allah'ın tayin ettiği mürşitler. Şimdi hal böyleyken din adamlarımız bunların hiçbirinden haberdar değilse, üniversitelerimizde bunlar öğretilmiyorsa bütün dünyada durum aynı. O zaman sevgili kardeşlerim biz bir tarafta oluyoruz. Onların hepsi ikinci tarafta oluyor. Ama biz en güçlü olanız. Neden? Allah onlara değil bizimle beraber. Onların omuzlarında vebal var. Bizim omuzlarımızda Allah'ın nuru var. Onların kalbi kapkaranlık. Bizim kalbimizde Allah'ın nuru var. Allah'ın ilmi var. İlim ve irfan o bizi bunlarla teçhiz etti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek, mutluluğumuzu haykırsak yere, dağlara, taşlara yetmez sevgili kardeşlerim. Bunca yüz binlerce insanın cehennemden kurtulması, hamdolsun ki
Allah'ın bize öğrettiğini bu uyduyla bütün Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Türkiye ülkelere öğretmekle gerçekleştirdik. Şu anda da Amerika'da hamdolsun ki deneme yayınına başladık. Bu Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı bu Rabbani hizmetten büyük sıkıntı duyanların var olduğunu görüyoruz. Oysa ki onlar bilmiyorlar. Büyük Türkiye'yi kurabilecek olan dünya üzerinde yaşayan bir kişi var. O Allah'ın bu Risalet nurlarında bize verdiği bir görevdir. Nasıl kurduğumuzu göreceksiniz. Gelecek yıllar bunu gerçekleştirmekle geçecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Osmanlı gene kendisini teşkil eden Türkler tarafından katledildiği zaman, insanların öldürülmesinden bahsetmiyorum. Osmanlılığın katledilmesinden bahsediyorum. Ölümler, onlar konumuz değil bizim. Osmanlılık ruhumuzu öğretmek için o insanların neler yaptığını en iyi bizim neslimiz bilir. Allah'ın yokluğunu öğretmek için bütün okullarda bize Allah yokturu ezberletmeye çalışırlardı. Okulun kütüphanesinde aldığımız her kitapta Allah'ın mevcut olmadığına dair bir sürü işaret vardı. Biz de Allah'a inanma kültürüyle yeşermediğimiz için, böyle bir şeyden haberimiz bile olmadığı için doğrunun ne olduğunu düşünüyorduk. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'yı kötülemek için bize ilkokulda, ortaokulda, lisede okunan tarih kitaplarında ne kadar büyük yanlış şeyler öğretmişler biliyor musunuz? Osmanlı padişahlarını deli ve devleti mahveden insanlar olarak tanıtan bir sürü kitap okuduk. Okullarda mecburiydi bunlar. Sevgili kardeşlerim, hayır, düşman dışımızda değil. Bugün daha yeni yeni insanlar Osmanlı'nın ne olduğunu anlıyorlar. Bütün dünya Osmanlı'ya hayranlıktan sonra bizimkilerin saksılar çalışmaya başladı. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın içindekiler tarafından sona erdirilmesi, Osmanlılığın sona erdirilmesi, biz onu yaşadık. O hüznü hala kalbimizin en derin noktasında saklarız. Geriye ne mi kaldı? 28 tane yetim ülke. İşte oraya bakın, Cezayir'e bakın. 28 ülkeden birinin başbakanı çıkmış, diyor ki tarihi canlandıralım diyor. Osmanlı'nın yetimlerini babalarına kavuşturalım diyor. Sadece o değil sevgili kardeşlerim. Başka yerlerden de talep geliyor. Bir Azerbaycan'dan, bir Kazakistan'dan, bir falan ülkeden, bir feşmeken ülkeden. Hatırlamıyor musunuz? Ne diyordu rahmetli Ziya-ül Hak? Türkiye'nin o zaman 63 vilayet vardı. 64. vilayetinin valisi emrinizde diyor. Bizimkiler arkalarını dönüyorlar. Hayır, artık arkamızı dönmeyeceğiz. Biz Osmanlıyız. Ve onları mutlaka bir bayrak altında birleştireceğiz. Kim karşımıza çıkacaksa yolumuzu kesmeye çalışın. Başaramadığınızı göreceksiniz. Her şeyi bilin. Büyük Türkiye kurulacaktır. Osmanlı hanedanı olarak değil,
Ama Osmanlı olarak, Osmanlı ruhu olarak yeniden canlanacaktır. Bu böyle bilinen. Türkiye, Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir ülke olmak, defaatle kovulduğu bir yere tekrar tekrar yamanmak mecburiyetinde olan bir ülke değildir. Bu ülke şerefli bir ülkedir. Tarihin en büyük imparatorluğunu kurmuştur. Dikkat edin ki onun yerinde yerler estiren yabancılar değildir. Gene Osmanlı'nın kendi içindeki insanlardır. Osmanlı ruh olarak bizim içimizde kök salmıştır, dal budak salmıştır. Bu sözleri biz söylemiyoruz, söyletiliyoruz. Hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Ve o noktaya ulaşacağımızı da hepiniz bilin, kesin olarak biliyoruz. Bundan evvel birçok şeyi söyledik. Bunu dedik, bir kenara yazın. Bir gün bu olacak dedik. Hepsi gerçekleşti. Biz bildiğimiz için mi? Hayır, bizde en ufak bir şey mevcut değil. Sadece Allah'ın yardımını alıyoruz. Öyleyse bugün Türkiye ile beraber olmak isteyen ülkeler sadece Cezayir değildir. 28 tane ülke yetimdir. Ve biz o yetimlere sırtımızı dönmüşüz. Hayır, bundan sonra dönmeyeceğiz. Onlara elimizi uzatacağız. Onlar Osmanlı'nın yetimleridir. Onların babası Osmanlı'dır. İşte 7 asırdan beri bir Osmanlı konuşuyor. Osmanlı'ya hayran olan birisi konuşuyor. Ve o hedefe ulaşmakta çorbadaki en büyük hisseye sahip olacak olan kişi konuşuyor. Türk milleti bunu yapabilecek olan gücün her zaman sahibi olmuştur. Ama yanlış ellerde yanlış idare edilmiştir. Eğer Almanların verdiği zırhlı Yavuz adıyla Osmanlı bayrağı taşıyarak bir sürü limanı topu tutmasaydı Türkiye 1. Cihan Harbi'ne girmeyecekti. Bunu kimlerin yaptığını çok iyi biliyoruz. Nelere mal olduğunu da biliyoruz. Bir Çanakkale'nin müdafaası için 250 bin tane şehit verdik biz. Onlar kalbimizin bir köşesinde yatıyor. Sevgili kardeşlerim,

Osmanlı ruhu tekrar canlanacaktır. Osmanlı canlanacaktır. Bugünkü şartların standartları içinde canlanacaktır. Eşit şartlar içinde bir yeni federasyonun kurulması söz konusu olacaktır. Ve bu mutlaka gerçekleşecektir. Kim engel olmak istiyorsa buyursun, meydan açık. Biz Allah'ın bize söylediği geleceği size söylüyoruz. Bu mutlaka gerçekleşecektir. O zaman korkanlar şimdiden tedbirlerini alsınlar. Korkmayanlar, onlar bizimle olacaklardır.

Hiçbir zaman böyle bir şeyi hükmetmek amacıyla gerçekleştirmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Biz Allah'ın emrinde bir piyonuz. Ama o bunu istediğine göre şu kainat üzerinde hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Ve bunun gerçekleştirmesi üzerine madem ki biz vazifelendik, biline ki bu mutlaka gerçekleşecektir. Bunu istemeyenler karşılarındaki en büyük gücün Allah olduğunu bilmek mecburiyetindedirler. Bunca zaman hep sustuk. Ülkemizdeki bütün bu ekonomik hasarların vücuda gelmesinden evvel bütün yetkilileri ikaz ettik. Hırsızlıklar artacaktır dedik. İşsizlerin sayısı büyük ölçüde artacaktır dedik. Şu tedbirleri alın dedik. Sayısız milletvekiline, cumhurbaşkanına, başbakana, gerekli olan bütün bakanlara bu yazıyı gönderdik sevgili kardeşlerim. Neler olacağını Allah Teala bize önceden söylüyordu. Biliyorduk ne olacağını. Bugünlere gelineceğini biliyorduk. Dünyadaki en çok kapkaç olayı olan ülke olduk. Osmanlı adına biz bundan utanç duyuyoruz. Dünyada Osmanlı var olduğu sürece en az suçun sahibiyken bugün en çok suç işlenen ülke olmak, bu bize çok ağır geliyor sevgili kardeşlerim. Ve bütün dünyada en çok üzüldüğümüz şey dinler arasında kavga var. Dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok, hiç olmadı. Ama şeytan insanları ayrı ayrı dinlerin mensupları olduğunu söyleyerek mutlak bir savaşa sürüklüyor. Şu anda dünyanın birçok yerinde savaş var. Ve inananlar birbiriyle savaşıyor. Bu savaşlar mutlaka sona erdirilecektir. Göreceksiniz ki dünya mutlak bir sulh ve sükuna ulaşacaktır. Mutlaka bu noktaya ulaşılacaktır. Hidayet çağı bu hedefe ulaşmak için bir vasıtadır. Mutlaka hedef gerçekleşecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu dünya adaleti mutlaka gerçekleşecektir. Herkesin mutlu olduğu, nasıl Osmanlı devrinde bütün dinlerin mensupları bir arada Osmanlı memalikinde birbirinden hiçbir farkı olmaksızın en büyük dostluklar içerisinde hayatlarını geçirmişlerse aynı şey mutlaka dünya üzerinde gerçekleşecektir. Altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar neyi söylediysek tahkik edin bizim söylediklerimizi. Bu söylediklerimizin hepsi bizim bilgisayarımızdaki hafızamızda mevcut. Onları inceleyin. Neler olacağını söylemişsek bakın bakalım o zaman o iş olmuş mu olmamış mı? Sevgili kardeşlerim, Hidayet Çağı'nın ilk bölümü olan giriş bölümü tamamlanmıştır. Bundan sonrası mutlaka gelecektir. Ve dikkat edin sözlerimize. Osmanlı mutlaka yeniden hayat bulacaktır. Bunu sadece biz istemiyoruz. Evvela bunu Allah istediği için mutlaka gerçekleşecektir. Yetmez. Sadece Cezayir de istemiyor. Bütün o ülkeler Osmanlı'dan sonra kendilerini yetim hissettiler. İngiliz idaresiyle Osmanlı idaresi arasındaki o büyük seviye farkını çok iyi öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya dikkatle bakın.
odamızda kocaman bir Osmanlı haritası var. Camimizde de kocaman bir Osmanlı haritası var. Osmanlı padişahlarının hepsinin resimleri burada. Biz onlara hayranız. Kim aleyhlerinde bir şey söylerse o onun günahıdır. Ama aklı başında olan dünyadaki herkes Osmanlı'ya hayran. Nemiz var ki şimdi bizim sevgili kardeşlerim? Her şeyimizi kaybetmişiz. Osmanlı kimliğimizi kaybetmişiz. Hala uyuyacak mısınız? Neredesiniz? Hala bizimle beraber olmayacak mısınız? Osmanlı'yı yeniden canlandırmakla hepimiz vazifeliyiz. Öyleyse bu konuda söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Kim istemezse istemesin, hangi kuvvetin sahibi ne söylerse söylesin, netice değişmez. Osmanlı mutlaka canlanacaktır. Ve zannedildiğinden çok daha büyük bir gücünde sahibi olacaktır. Dünya sulhünde en önemli mekanizmayı oluşturacaktır. Yetmez. Dünya sulhü mutlaka kurulacaktır. Öyleyse biz hayatımızı bu konu için seve seve vermeye hazırız. Hayatımızın şu kadarcık değeri yok gözümüzde. Ama o hedeflere vardığımızı hepiniz göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir idealdir. Allah'ın kalbimizde yaktığı bir ateştir. Bir nurdur Osmanlı. Onu mahvedenler büyük bir vebal almışlardır omuzlarına. O vebali temizleyecek olanlar onlar bizleriz. Öyleyse bu konuda hiçbir şey bizi yıldıramaz. Biz Osmanlıyız. Öyleyse orası Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyet aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Bütün Osmanlı emanetleri bu ülkede toplanmıştır. Var mı başka bir ülke? Osmanlı'yı temsil edecek olan başka bir ülke var mı yeryüzünde? Sadece orası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? Mutluluğu onlar yaşadılar. Asırlarca. Duraklama devrinde de mutluluğu yaşadılar. Düşme devrinde de mutluluğu yaşadılar. Sadece yükselme devrinde değil. Çünkü onlar Allah ile beraberdiler. Onların başarısında söz konusu olan, hakim olan, önder olan Allah'tı. Bir taraftan Bacıyan-ı Rum hanımlar bölümünü, bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı erkekler bölümünü, Osmanlı toplumunun neredeyse bütününü Allah'ın dostu yaparak gerçekleştirdiler. İşte Osmanlı çınarı. ...600 yılda... kök salmış olan çınarı kendi elimizle baltaladık, yıktık, mahvettik. Ne kazandık?
Şu gençliğin haline bakın. Okullarda istatistik yapılıyor. Gençliğin %49'u intihar etmek istiyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Osmanlı terbiyesindeki çocukları, bir de zamanımızın bu ne olması lazım geldiği konusunda hiçbir fikre sahip olmayan zavallı gençliğini düşünün. Ne kadar kaybetmişiz her şeyimizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi biliyorsunuz, öyle değil mi? Hidayet güneşinin birinci bölümü olan hidayete giriş bölümü tamamlanmıştır. Bundan sonrası hidayette olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir avuç kişi de olsak önümüzdeki engellerin birer birer yok olduğunu göreceksiniz. Hayır, bunları biz yapmayacağız. O yapacak. Ve de her şeyin daha güzele, daha güzele, daha güzele gittiği bir dünya oluşturacağız. Allah yaratacak bunu. Ne oldu sevgili kardeşlerim bugüne kadar? Biz yalnızdık. Bir kişiydik, 5 kişi olduk, 10 kişi olduk, 100 kişi olduk, 1000 kişi olduk, 10.000 kişi olduk. Ve süratle artıyoruz. Herkes bize düşmandı. Düşman olan hiç kimse yoktu. Ne yapabildiler? Bizi hapse attılar. Dünyanın ne mutlu günlerini geçirdik hapiste. Delilerin arasına attılar. 2-3 gün sonra adamlar ilaç almaktan vazgeçtiler. Mutlu insanlar oldular. Ülkemizden buraya gelmek mecburiyetinde kaldık. Amerika'ya. Amerika'daki insanlar en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. İnsanın idealleri hayatının sembolüdür. Ne mutlu idealleri için yaşayanlara. İşte idealleri için yaşayanlar da 2 ayrı cephe oluştururlar. Bir, Allah'ın idealine sahip olanlar. Onlar hem adaleti gözetmek mecburiyetindedirler, hem de bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırmak için vardırlar. Biz onlardanız. Osmanlı tebaası nasıl bir muhteşem mutluluğu yaşamışsa, bugün nasıl bütün dünyanın mütefekkirleri Osmanlı'ya hayransa, bizim gibi hayransa, arkasında sebebe dikkatle bakın. Arkalarında Allah vardı. Bizim de arkamızda Allah var. Öyleyse aklı başında olanlar, onlar bizi bulsunlar. Bu bir idealdir. Bir meşale yanmıştır. Bu meşaleyi söndürmeyeceğiz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bu hayatı, hayatımız oldukça bu hedefe yönelik olarak ayakta göreceksiniz. Elimizdeki Allah-u Teala'nın hilaliyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar büyük heyecanlarla sizlere anlattığımız bu güzellikler geleceğin aydınlanması için temel gıdanız olacaktır. Dikkat edin. Allah bütün söylediklerimizi söyletendir. Bizim hayatımız mı? Bir defa daha söyleyelim. Şu kadarcık kıymeti yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın bütün mutlulukları sizlerin olsun. Biz varız, siz de varsınız. Öyleyse Osmanlı yeniden var olacaktır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlere seslenmek, aranızda bulunmak mümkün oldu. Size hep mutlu olmaktan bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Biliniz ki Allah Teala'nın sizlerden istediği yegane şey sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala insanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için Kur'an-ı Kerim'e 7 tane kademe yerleştirmiş. Birinci kademe, üçüncü basamak. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse madde bir, cehenneme gideceklerdir. Bir kötülük işlemeseler de mi diyorsunuz? Kötülük işlememeleri mümkün değildir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından yaratıldıktan sonra onların içlerine Allah Teala ruhundan üfürür. Ve insanlar yaratıldıkları zaman bir nefsleri vardır. İçlerinde kalpleri %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Allah Teala da insana bu konuda denge unsurunu sağlasın diye ruhundan üfürür. Allah'ın üfürdüğü ruhsa %100 hasretlerle doludur. Birisi nefs, şeytanın ilticagahıdır. Ve oradaki afetleri kullanarak devamlı insanı huzursuz eder. İkincisi, ruh Allah'ın ruhudur. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi öğütler. Allah'ın yasaklarını işlememeyi öğütler. Allah'ın emirlerini yerine getirme yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilerse Allah'ın yoluna girer. Dilemezse bir ömür boyu karanlıkların içinde yaşar. Sonunda da ölür, bu dünyadan çekilir gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, karanlıklarla aydınlıkları ayıran perde bir dilektir. Allah'a hayattayken ruhu ulaştırmayı dilemek. Bütün insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek göreviyle görevlendirilmişlerdir. Kurtuluş bunun arkasına saklıdır. Sadece bir dilek. İnsan bilirse ki bir ruhu vardır. Bir, o ruh Allah'a aittir. İki, ve o Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Üç, işte bir insanı cehennemden kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtulacak olan, kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtaracak olan bir tek dilektir. Allah'ın
ruhu olan ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Rabbimize, Allah'a teslim etmek, iade etmek. Bütün insanlar bununla vazifeli kılınmıştır. Bütün insanların üzerine farzdır. İşte bu farzdır ki bir insanın mutluluğunu olgunlaştırır. Mutluluğunu gerçekleştirir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, o kişi için bu dünyada mutluluk yolculuğu başlar. İnsanlar çok para kazanırlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve bunlardan bir kısmı çok para kazanır. Ama kazandığı zaman bakar ki hayır, mutlu değil. Çok para kazanmış. Nefsinin istediği başkalarından itibar görme müessesesini gerçekleştirmiş. Herkes onda para var diye etrafında pervane gibi dönüyor. Ama sevgili kardeşlerim, kişi bakar ki bu kendisine artık mutluluk vermiyor. Anlar ki herkes parası sebebiyle ona kur yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel emrini, temel hedefini hiç unutmayacaksınız. O emir ve hedef sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidinize ulaşıp tabiyeti farz kılmış. Neden? Çünkü mürşidinize ulaşıp tabi olursanız nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ondan evvel başlayamazsınız. Ondan evvel ne kadar gayret etseniz taş çatlasa nefsinizin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Mürşidine tabi olmadan bir insanın kalbine girebilecek olan nur miktarı bu kadardır. Allah göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar ve sizin zikriniz üzerine nefsinizin kalbine %2 rahmet nurunu ulaştırır. Bu rahmet nurları, nurların öncü kuvvetleridir. Nefsinizin kalbi karanlıklardan kurtulacaktır. Bu kurtuluşun ilk silahlı kuvvetleri %2 oranında nefsinizin kalbine girebilecek olan rahmet nurlarıdır. Nurlar o kalbe mutlaka girerler ve kalpteki afetlerden %2'sini kapı dışarı ederler. Ötesi var mı? Var. Ötesi garanti mi? Garanti. Bunun için kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve dilediği andan itibaren Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah o kişiye furkanlar verir. Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak, mürşitleri olarak görmeyen kişinin gözleri o insanları mürşit olarak görmeye başlar. Görme hastası onları mürşit olarak net bir şekilde algılar. Kişinin kulakları
İrşad makamının söylediklerini işitmeye başlar ve işitme hassası söylediklerini manalandırır. Ve bu manalanan anlaşılacak hüviyete yaklaşan sözlerin deruni manası kalpte şekillenir. Kalp onları idrak eder. Göz de bir uzuvdur, kulak da bir uzuvdur, kalp de bir uzuvdur. Göz görür, kulak işitir, kalp idrak eder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir görme, işitme ve idrak meselesinin faaliyete geçmesi, irşat makamının söylediklerinin muhasalasını teşkil eder. Kişi, irşat makamını herhangi bir kişi olarak artık görmez. Onun irşat makamı olduğunun idrakine girer. Söylediklerini işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar kulak. Ama netice kalbe iner. Kalp irşat makamının söylediklerini idrak eder. İşte o zaman mutluluğun ancak başkalarına yardım etmekle, başkaları için yaşamakla sağlanabileceğinin ilk adımı ortaya çıkar. Kalp aydınlanmak ister. Ve de insanoğlu öğrenecektir ki bunun bir tek yolu vardır. O yol zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak ya da sessiz olarak, hatta dilini de kımıldatmadan insan zikredebilir. Üç türlü zikir de kişinin kalbine Allah'ın katından nurları ulaştırır. Allah'ın katından gelen birinci etapta rahmetlerin, rahmet nurlarının taşıdığı salavat nurlarının taşıdığı rahmettir. İlk etapta kalbe %2 oranında girebilir. Bunlar o kalbin artık Allah'ın nurlarına açıldığını gösteren bir başlangıç nurudur. Kalbe giren rahmet nuru %2'yi geçemez. O kişinin Allah Teala göğsünü yarar. Enam 125.

veren o kişiyi kontrol altında tutacaktır. Bu cereyan, mürşidinin aldığı bu cereyan, o kişinin kalbini Allah'ın rahmet nurlarının ötesinde fazıl nurlarına açacaktır. Salavat ne yapmıştı? Başlangıçta rahmeti getirmişti. Gene taşıyıcı olan bu salavat nurları, fazılları da getirir nefsin kalbine ve %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşirse o kişinin ruhu aynı standartlardadır. Ama nefsi %7 fazıl nuruyla aydınlanmış, nefsin kalbindeki afetlerden %100 afetle doludur nefsin kalbi, %7'si bu sebeple kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbindeki %2 öncü rahmet nurundan sonra nefsi asıl aydınlığa kavuşturacak olan fazıların ilk %7'si gelip yerleşmiştir. Böyle bir şey için bu kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekiyordu. Tabi oldu. Ve bu kişinin tabiyeti onun yaptığı zikre paralel olarak ilk %7 nuru o kişinin kalbine ulaştırdı. Burası nefsi emmaredir. Sıfır noktasından yola çıkıyoruz. Dünya gezegeni, Allah'a doğru yolculuğun başladığı sıfır noktasıdır. Buradan kişinin ruhu, diğer Allah'a kadar ulaşabilecek olan diğer ruhlarla birlikte yolculuğa çıkmıştır. Ama o henüz sadece birinci kata kadar ulaşabilir. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimini sağlayan kişi %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7 nur birikimini sağladığı zaman ruh artık zemin kattan birinci kata kadar yükselen kafileye girer. Bu kafile yukarıya doğru devam ederken birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. Burası Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye ifade edilmiştir. Bu nefsi emmare demek, nefsinin emrinde olan bir kişi demek. Nefsinin afetlerinin onu kontrolü altında tuttuğu bir kişi demek. Nefsin emirlerine itaat eden bir kişi demek. Vela uksumu bin nefse levam em. Allah Teala o emmare nefsten bahsediyor. Emmare nefs. Nefsin emrinde olan bir kişi. Burada sadece nefsin kalbi %7 nurla dolmuştur. Ve ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şerle emreder. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis sui.
Su iyi olan.

yalanla, şerle emreder nefs. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam diyor. Bu şerri emreden nefs kademesi birinci kademedir. Nefs aydınlanmadıkça bir insan için mutluluğun yaşanması mümkün değildir. Mutluluk, nefsinizin kalbindeki fazıların artmasına paralel bir olguyla devamlı iç dünyanızda ve dış dünyanızda büyüyecektir. Nefs-i emmare birinci kademeyi ifade eder. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşabilecek olan bir zikrin sahibi olduğunuz zaman bu hedefe ulaşırsınız. Bu 7 tane gök katının açılması yaklaşık 3 saatlik bir süreci kullanmanıza bağlıdır zikirde. Ve de bunun başlangıç noktasında ruhunuzun Allah'a ulaşmak için yola çıkması birinci gök katına ulaşmakla noktalanır. Burası nefsi emaredir. Sonra ruhunuz diğer ruhlarla beraber ikinci gök katına ulaşacaktır. Bunun manası ikinci defa %7 fazla birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerden ikinci bir %7'yi kapı dışarı etmiştir. Ve karanlıklara ikinci bir %7 nur ilave edilmiştir. Nefsinizin kalbi adım adım aydınlanıyor. O levvame nefse kasem ederim. Ayet-i kerimesi bununla alakalı. Lehim ediyor kişi. Nefsini lehim ediyor. Nefsi yüzünden bunların vücuda geldiğini görüyor. Nefsini lehim ediyor, kınıyor. Ama gene de hataları işlemeye kişi devam ediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Ayet-i kerime bu. O levvame nefse anılsın ki kasem ederim. Sonra kişi ikinci defa bu nur birikiminden sonra üçüncü bir nur birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyor. Fecr suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse, onun fücuru da, takvası da ilham edilir. Takva, doğru istikamette, Allah'ın emrettiği istikametteki bütün davranışları ihtiva eder. Fücur da Allah'ın yasak ettiği ama şeytanın istediği istikametteki yanlışlıkları. Bu noktada kişide hem fücur vardır, hem takva vardır. Kat eflaha men zekka diyor Allah Teala sonra da. Gene Fecr suresinin bir sonraki ayet kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Felaha ermek, yedinci kademede ruhun Allah'a ulaşmasıyla sağlanabilen en az %51'lik bir kurtuluşu ifade eder. Felaha ermesi de bu kişinin daha sonraki kademeleri birer birer
aşmasıyla mümkün olacaktır. Ama kişi ruhunda ilk nurlar girdiği andan itibaren artık şeytanın yolunda değildir, artık Allah'ın yolundadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ölse gideceği yer cehennem değildir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi daha sonra emmare, levvame ve mühkime kademelerinden sonra dördüncü bir kademeye gelecektir. Mutmainne. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadi, o zaman fizik vücuda hitap. Kullarımın arasına gir ey fizik vücut diyor Allah Teala. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Üçüncü gök katına ulaşan ruh için emmare, levvame'den sonra mülhime kademesi gelir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü gök katında o kişi mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulüb diyor Allah Teala. Peki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur, doyuma ulaşır. Nefsi mutmainedeki kişi artık mutluluğu yaşamıştır. Aldığı para onu tatmin ediyor. Başkalarına göre çok bir para kazanmıyor kişi ama mutmain. Biliyor ki ailesinin geçimini orta standartlarda bu kişi sağlayabilir. Lükse kaçmadığı sürece o kazandığı para kendisine yeter. Bu kişi o parayla mutmaindir, doyuma ulaşmıştır. Sonrası ne? Sonrası radiye. Kul Allah'tan razı olacaktır. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Radiyeten vardiyet diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah da senden razı olsun. Mutmainne dördüncü kat, radiye beşinci kat, mardiye altıncı kat. Yedinci kat ise nefsin tezkiye olması. Kişinin kulların arasına girmesi, ruhunu Allah'a ulaştırması. Burada yedinci defa %7 nur birikimi devreye girer fazıllardan. %49 eder 7 kere 7. 2 de baştaki rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den fazla nur o kişinin nefsinin kalbinde hakimiyeti artık nurların ele geçirdiğini kesinleştirir. Burası bir dönüm noktasıdır.
Yedinci gök katına ulaşan ruh, nefs-i emarede birinci gök katına, levvamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü, mutmainede dördüncü, radiyede beşinci, mardiyede altıncı, teskiye kademesinde yedinci gök katına ulaşan kişinin ruhu, yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, ki Kudret Denizi, 3, Makam-ı Mahmud, 4, Divan-ı Salihin, 5, Zikir hücreleri, 6 ve Setel-i Müntaha, 7. Yedinci gök katında da yedi tane aleme ulaşacaktır. Ve yedincisinden Sitetli Müntaha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Allah'a ulaşmasıdır ruhun. Allah'a ulaşma yolculuğudur. Burada nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinde %51 nur birikimi görülür. %2 başlangıçtaki rahmet, 7 defa da %7 fazıl birikimi ve %51 nur birikimiyle kişi mutluluğun yarısını mutlak olarak yakalar. Bu kişi bir ömür boyunca bu yaklaşık 3 saat sürecek olan zikrini devam ettirebilirse bir ömür boyu mutluluğun yarısını yarı yarıya mutluluğu yaşar. %100 mutlu olamaz ama mutsuz da değildir. Ve en güzel tarafı konunun buraya kadar kişinin gayretini Allah Teala istemiyor. Onun zikir yapmasını bir zevk haline getiriyor Allah Teala. Ve kişi onun zevkini yaşıyor. O kişi nefsinin kalbindeki afetler yok oldukça mutluluğu giderek artan bir kişiydi. Ve de yarı yarıya nefsinin kalbindeki afetler başaldığı zaman ne kadar o kişi dünyadaki en mutlu 7 veya 8 aylık bir devreyi yaşamıştır. Neden en mutlu devre diyoruz? Çünkü bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye şeytanın müdahalesini kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk dediğimiz şeye bakın. Mutluluk bir insanın huzur içinde olması, sükunet içinde yaşaması, Allah'ın kendisini yaratmasından dolayı Allah'a devamlı şükretmesi, hamd etmesi halidir. O kişi mutludur. Nefsinin kalbindeki afetler henüz yarı yarıyadır ama o süreç içinde Allah-u Teala şeytanın o kişiye müracaatına, şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Etmediği için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak bu 7 aylık devreyi geçiriyor kişi ve hedefe ulaşıyor. Nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu. Yani yarı yarıya mutluluğu kazanmış durumda ama bu 7 aylık devrede o kişi dünyadaki yarı mutluluğu yaşayan bir insan değil, en mutlu insanlardan birisi.
Çünkü Allah Teala bir hususu engellemiştir şeytanın o kişi üzerindeki negatif tesirini, ona tesir etmesini engellemiştir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Bu noktadan itibaren şeytan tekrar faaliyete geçecektir. Kişinin yoldan düşmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Artık tesir sahası da vardır. İşte bu noktadan sonra bazı insanların Allah'a vuslattan sonra düştüklerini görmek mümkündür. Şeytan o insanlara tesir etmek için elinden gelen her şeyi gerçekleştirir ve de maksadı tektir. Tek bir hedef vardır. Kişiyi yeniden ağına düşürmek, kişinin nefsinin kalbindeki afetleri arttırmak. Nasıl yapabilir bunu? Bir tek yolu var. Kişinin o güne kadar devam eden, günde 3 saate ulaşan zikrini azaltmayı başarabilirse, şeytan bu noktada başarıyı kazanacaktır ve gayrete başlar. Ve ne yazık ki insanların bir kısmı vuslata ulaştıktan sonra yavaş yavaş tekrar nefslerinin kalbini, zikirlerini azaltırlar. Nefslerinin kalbindeki afetler artmaya başlar. İşte onlar kazandıktan sonra kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. O mutluluğu yaşadıktan sonra bu kayba ulaşmak kişiyi gerçekten büyük ölçüde huzursuz kılar. Ama şeytan hükmünü icra etmiştir. Kişinin nefsindeki hasletleri azaltmaya başlamıştır. Kişide bir tembellik, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte isteksizlik ve bunların tabii neticesi olarak da mutsuzluk baş gösterir. Bir de kişi adım adım bu hedeften kayar, kalbi giderek karanlıklarla dolar. İşte böyle bir çukura düşmemek için kişinin yapması lazım gelen şey basittir, kolaydır. O kişi günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde bir ömür boyu bu mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayabilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki Allah'a ulaştırır, mürşidine de Allah'a ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Zikrini aynı seviyede de ibadetleriyle beraber devam ettirebilirse, o kişi bir ömür boyu yarı mutluluğu yaşar, gideceği yerde Allah'ın üçüncü kat cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, en az bu seviyeyi tutturmanızı ve de bu seviyeyi kesintisiz bir şekilde devamlı kılmanızı Allah-u Teala'dan diliyorum. Biliyoruz ki aranızda davetlere geçenler var. Fizik vücut teslimini yapanlar var. Daha ötelere geçenler var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Hele bizim kardeşimizseniz, bize veya bize tabi olanlara tabi olduysanız, Allah'ın katında çok özel bir yeriniz var. Bu yerin kıymetini bilin sevgili kardeşlerim. Şeytanın telkinlerine aldırmayın. Allah için yaşayın. Zikrinizi bu 3 saatin altına düşürmeyin. Hep arttırmaya çalışın.
Ne kadar arttırırsanız günün yarısından daha ötedeki mutluluğunuz her gün biraz daha artacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan bu sevgimizi bir ömür boyu kalbimizde tutacağımızdan emin olarak ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bugün 27 Ocak 2009 Salı. 27 Ocak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş günüdür. Bundan 710 yıl evvel 1299 yılının Ocak ayının 27'sinde Osmanlı İmparatorluğu kurulmuştur. İmparatorluğun başlangıcı o gündür. Kayı boyundan gelen Osman Bey,

bir rüya görmüştü. Rüyasında göğsünden bir ağacın fışkırdığını ve dallarının her tarafa uzandığını, her tarafı kapladığını görmüştü. Osman Bey bir tasavvuf mensubuydu. Mürşidi Şeyh Edebali'ye giderek bu rüyasını anlattığı zaman Şeyh Edebali onun göğsünden çıkan çınarın bir imparatorluk olacağını, bütün dünyaya nam vereceğini, büyük bir cihan hakimiyetini oluşturacağını bir müjde olarak Osman Bey'e vermişti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizim ceddimiz Evranos Bey de Osman Bey ile aynı devirde yaşamıştır. Bu da bizi üst boyutta bir mutluluğun içine iter. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince tüylerimiz diken diken olur. Osmanlı'yı bağrımıza basarız. Osmanlı, Türk'ün dünya üzerindeki temsilcilerinin bir şaheseridir. Osmanlı deyince orada duralım. Osmanlı her şeyden evvel adaletin temsilcisiydi. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Osmanlı tebaasından bir Hristiyan kapısının önünde ağlıyor. Oradan geçmekte olan birisi, kardeşim diyor, niçin ağlıyorsun? O da anlatıyor derdini. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'ni yaptıracak. Yer arıyor. Bulmuş bir yer. Ama sahibi satmam diye tutturmuş. Fatih Sultan Mehmet adamlar göndermiş. Onun kalbini kazanmaya çalışmış. Her şeyi denemiş. Ama adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Fatih Sultan Mehmet onun toprağı üzerine şimdiki Fatih Camii'ni yaptırıyor. İşte o adam, ağlayan adama sokaktan geçen birisinin için ağladığını sorduğunda olayı anlatıyor. O da diyor ki, ya evladım diyor, neden de diyor ağlıyorsun? Git kadıya. Kadı efendi adaleti mutlaka yerine getirir. İyi ama diyor, bu senin padişahın, kadı efendinin padişahının nesi olabilir ki? Nesi olduğunu diyor görürsün. Sen git. Ve mahkeme cereyan ediyor. Fatih Sultan Mehmet ayakta, kadı efendi oturuyor. Ve mahkemenin başlaması söz konusu. Fatih Sultan Mehmet müdafaasını yapıyor. Diyor ki, ben orada bir cami yaptırmak istedim. Ve ona diyor çok paralar vaat ettim ama hiçbirini kabul etmedi. Ve diyor, ben camiyi inşa ettirdim.
Fatih Sultan Mehmet sahibinden izinsiz arsa üzerine inşa ettirdiği cami sebebiyle elinin kesilmesi cezasıyla tehdit altında. Kadı Efendi soruyor, evladım diyor, bak diyor, bu bir padişah ama diyor ben Allah'ın kadısıyım. Ve de bana emrettiği şey böyle bir durumda onun kolunu kesmektir. Ben onun kolunu şimdi kesip hükmü eda edeceğim, yerine getireceğim. Yabancı tebaa bakıyor ki gerçekten Kadı Efendi kesecek padişahın elini. O zaman vazgeçtiğini söylüyor davadan. Kadı Efendi diyor ki yani böyle bir davadan vazgeçersen sana büyük miktarda para verilir. Varsanın bedelinin kaç katı? Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben onu diyor şu anda adam davadan vazgeçiyor ve 1.000 altın vereceğim diyor. Her günde 1 altın ömrü boyunca devam edecek diyor. Mahkeme bitiyor. Mahkeme bitince Kadı Efendi derhal ayağa kalkıyor. Padişahım diyor. Şu ana kadar ben kadıydım. Ben Allah'ı temsil ediyordum. Ben oturuyordum. Siz ayaktaydınız. Ama diyor şu andan itibaren mahkeme bitmiştir. Senin sadık bir tebaan olarak ben ayaktayım. Ve artık kadı falan değilim. Sizin sadık bir tebaanınızım. Fatih Sultan Mehmet Kadı Efendi'nin sözlerinden sonra ne yapacağına bakıyor. Kadı Efendi kılıcını çekiyor. Diyor ki eğer diyor padişah olarak yanlış bir şey yapsaydın seni diyor öldürürdüm diyor. Fatih Sultan Mehmet de beraberinde getirdiği kılıcını çekiyor. Ve diyor ki eğer sen ben padişahım diye haksız olmama rağmen beni haklı çıkarsaydın benim de yapacağım şey bu kılıçla aynı şeydi diyor. Ben de seni öldürecektim diyor. Sevgili kardeşlerim, adaletin bu ölçüde hüküm ferma olduğu bir ülkenin bugünkü temsilcileriyiz. Onlar Osmanlıydılar. Bir Avrupa İmparatorluğu kurdular. Avrupa'da öyle kervansaraylar yaptılar ki Türkiye'de, Avrupa'da o kervansaraylara herkes hayranlıkla bakar. Dünyadaki en hızlı posta sistemini Osmanlı kurmuştur. Tatar ağası bu konunun uzmanıydı. İstanbul'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün ülkelerine Tatar ağasının Tatarları yola çıkardı. Sevgili kardeşlerim, birçok durak tespit edilmişti. Her durakta kuşatılmış atlar, yani eğerlenmiş atlar hazır vaziyette beklerdi. Gelen Tatar ağasının hangi adamıysa oraya ulaştığı anda terlemiş olan yorgun atını hemen bırakır. Yeni ve taze bir atla her zaman atlar hazırdı. Yoluna devam ederdi. Ve de
Bütün bu durakların ötesinde herkesin dinlenmesini temin etmek üzere kervansaraylar kurulmuştu. Kervansaraylar misafirhaneydi. Çevresinde mutlaka o kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir zeytinlik mevcuttu. Ve oradan elde edilen gelirle gelenler belli bir süre orada ücretsiz olarak kalma hakkının sahipleriydi. Hem atları hem de kendileri mutlaka doyurulurdu. Yatacak yer temin edilirdi. Kervansaraylar büyük, muntazam, teşkilatlı hanlardı. Bahçeleri olan, çok odalı ve herkesin evine tahsis edilmişti. Yani Avrupa'da yaşamakta olan bir Osmanlı, eğer bir atı varsa, bir mesleği veya kazancı olmasa da bu kervansaranın her birinde 40 gün kalmak hakkının sahibiydi. Devamlı değiştirmek imkanının da sahibiydi. Karın tokluğuna bir ömrü geçirebilirdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Avrupa'da fetihler yaptı. Bu fetihler Tımar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı isimle anılırdı. Bu grupların her birinde oranın sahiplerinin asker beslemesi temel şartı oluşturdu. O elde ettikleri, fethettikleri toprakları korumak bu muhtevada bir bütünü ifade ederdi. Bu askerlere akıncılar denirdi. Sevgili kardeşlerim, akıncılar Osmanlı tarihinde büyük bir değerdi. Kim Avrupa'da hangi paşa, hangi toprağı teslim almışsa, o toprak onun idaresine verilirdi. Üç ayrı isim altında küçük farklılıklarla aynı sistem hakimdi. Koruyucuları da o toprağı fethedenler, onlar akıncılardı. Akıncılar uzun süre Avrupa'da nam saldılar. En az üç lisan konuşurlardı. Ve de hareket haline giden bir atın üzerinde giden bir kişinin başının üzerindeki elmayı aradan geçerken attıkları okla vurabilecek kadar usta nişancılardı. Osmanlı, sevgili kardeşlerim, muhteşem bir dizaynı oluşturdu. Osmanlı, safa, dürüstlüğüyle, her şeyiyle nam salmıştı. O devirde Avrupa'da asillerle halk arasında bir hayvanla onun sahibi arasındaki fark nasılsa böyle bir durum vardı. Bir asil dilerse mahkemeye gelmeyebilirdi. Onun rızasıyla mahkemeye gelmesi asıldı. Etebadan, halktan herhangi birisine her türlü zulmü yapabilecek olan bir vasfın sahibiydi Orta Çağ'da derebeyleri. Onlar orada öyleyken Osmanlı tüm dünyaya adaletiyle nam salıyordu.
Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman eğer tarihin gerçek boyutlarını incelerseniz Osmanlı'ya karşı duyabileceğiniz bir tek his vardır. O hayranlıktır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Biz bir Osmanlıyız. Tam bir Osmanlı. Sultan Osman'la ya da o zamanki adıyla Osman Bey'le ceddimiz Evranos Bey ayrı ayrı beyliklerin sahipleriydi. Ama çok yakın arkadaşlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı her açıdan dünyaya örnekti. Adaletin, dürüstlüğün sembolüydü. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı kumaş satıcısı ki o zaman Osmanlı'nın kök boyaları bütün dünyaya nam salmıştı. Öyle ki bundan 300 sene evvelki, 400 sene evvelki, 500 sene evvelki Osmanlı'nın başından itibaren devam eden yıllarda yapılmış olan, dokunmuş olan bir kumaş dünyada en çok para eden kumaştı. Çünkü kök boyalarla boyanırdı. O boyanın bir daha değişmesi mümkün değildi. Bir İngiliz tüccar Osmanlı'dan kumaş alıyor. Ve Osmanlı tüccarı birer birer topları gösteriyor, teslim ediyor, gösteriyor, teslim ediyor. Ama bir tanesinde bir şey dikkatini çekiyor. Osmanlı tüccarının bir hata var kumaşta. O kumaşı çekiyor, defolu bir kumaş. Kenara koyuyor, ötekileri veriyor. İngiliz tüccar diyor ki neden bu kumaşı kenara aldın? O diyor ki bak burada bu kumaşın defosu var. O kumaşı diyor sana veremem diyor. İyi diyor. Defosu varsa var, o onun fiyatını düşürür. Ben onu senin o gün göreceğin düşük bir fiyatla satın almak istiyorum. Osman Tıcı diyor ki hayır diyor, onu sana vermem mümkün değil. Ötekilerden daha fazla para versen de ben sana o kumaşı vermem. Çünkü sen onu satacaksın diyor. Sattığın zaman da o kumaş diyor bir başkasına gidecek. E başkasına bu kumaşı buradan aldığını sen söylemesen de o gerçek bir tüccarsa bir bakışta Osmanlı'nın dokuduğu malı derhal anlar. Ve de onda defa bulursa sen lekelenmezsin diyor. Ben lekelenirim. Bu sebeple sana bu kumaşı vermem. Sevgili kardeşlerim, adaletin, dürüstlüğün bütün boyutlarıyla nam saldığı bir ülkeydi Osmanlı. Her mahallede o mahalleyi temsil eden bir muhtar bulunurdu. Her mahallede mevcut olan bir caminin imamıydı. Tüm mahallelerde muhtarlar oradaki camilerin imamlarıydı. O mahallenin caminin imamıydı. Her camide mutlaka bir oyuk olurdu. Her akşam elinde parası olan fakirlere yardım etmek isteyen bir kişi o camiye girmeden evvelki taşın
oyuğuna para koyardı. Ve de camiden çıkan fakirler de paraları oradan çıkarırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa o kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. Hiç kimse kendisine para verenin kim olduğunu bilmeden ihtiyacını mutlaka oradan alırdı. Her zaman o oyuk taşta para bulunurdu. Osmanlı her açıdan örnekler oluşturur sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bütün boyutlarıyla vardı. Biliyorsunuz ki bütün padişahlar tasavvuftandı. Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat, kendisini ziyarete gelen mürşidi Akşemseddin Hazretleri'yle yanındaki onun yardımcısıyla birlikte konuşurken Fatih Sultan Mehmet ve ortalıkta dolaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin Hazretleri tarafından eğitiliyor. Ve babasına diyor ki Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında sen diyor Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor babası. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Bu da diyor senin emrinde olan tebaandan birisi değil mi? Evet diyor. Öyleyse diyor, bu diyor beni neden dövüyor diyor.

akşam sünnetini hazretleriyle beraber getirdiği kişi Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Akşam sünnetini hazretleri de onun hocası. Getirdiği kişinin. Babası diyor ki, işte diyor, onun hocası olan bu da diyor, beni döverdi diyor vaktiyle diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Osmanlı bütün güzellikleri yaşadılar. Bir sabah bir kişi bakkal dükkanına giriyor ve raftaki bir şeyi istiyor. Bakkal diyor ki satılık değil diyor, size onu veremem diyor. Adam diyor satılık olmaz mı? Burası bakkal dükkanı değil mi? Evet. Burası diyor bakkal dükkanı. Ama diyor şu karşıdaki dükkandan alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Neden diyor? Çünkü diyor ben bugün siftah yaptım. Ama oradaki kardeşim henüz yapmadı diyor. Bana bir iyilik yapmanızı rica edebilir miyim diyor sizden. Oraya gidip oradan alışveriş yapın lütfen diyor. Sevgili kardeşlerim bu kadar esnaf birbirini tutardı, severdi. Birisi gitmiş bakkala. Kafasında bir düşünce var. Oradan defter olacak. Ve deftere Allah'ın evliyalarını yazacak. Gidiyor diyor ki bana şu defteri verir misin? Bakkal veriyor defteri. Arkasından diyor ki beni de yaz diyor oraya diyor. Adam hayret ediyor. Nereden biliyor diyor ne yapacağımı. Ama kasabın önünden geçerken kasap da çıkmış dışarıya beni de yaz demiş. Manavın önünden geçerken manav da çıkmış dışarıya. O deftere demiş beni de yaz. Adam kimseye hiçbir şey söylemiş değil. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tasavvufu yaşadı. İmparatorluk dürüstlük üzerine dünya üzerinde bir temsilciydi. Bütün dünyaya Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta anlatan bir bütünlüğü temsil ederdi. Ne olmuştu? Osmanlı giderek büyümüştü. Dünya hakimiyetini kurmuştu. Dünya hakimiyetini kurmakta bir başka asli sebep de deniz hakimiyetiydi. Barbaros Hayrettin Paşa sonradan Barbaros Hayrettin adını alacak olan zat çok büyük bir donanmanın sahibiydi ve bir korsandı. Adalete, adaletsizliğe hiçbir zaman müsaade etmeyen bir korsan. Çok sayıda geminin sahibiydi. Ve padişah onu kaptanı derya tayin eyledi. Böylece Akdeniz'in en büyük donanması Osmanlı'nın emrine girdi. Ve Avrupa bunu kaldıramazdı. Ve Avrupa kendi arasında bir beraberliği sağlamak üzere Andarya Derya'yı kumandan tayin ederek bütün ülkelerdeki Avrupa ülkelerindeki Hristiyanların savaş gemileri bir araya toplandı ve Osmanlı'ya karşı
Savaşa girdiler. O gece savaştan bir gece evvel Barbaros Hayettin Paşa hiç uyumadı. Tüm gece Allah-u Teala'ya yalvardı. Bu savaşı mutlaka bizim kazanmamız lazım. Biz İslam'ız. Ne yapmam lazımsa bana emret diye Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Allah-u Teala da

gemilerin bordasına dua yazılmasını istedi. Emretti ve bütün gemilerin bordalarına

yazıldı. Sevgili kardeşlerim, sabah alacakaranlıkta savaş başladığı zaman Osmanlı donanması rüzgarı baştan alıyordu ve durum çok büyük ölçüde aleyhlerineydi. Ama Allah Teala rüzgarın istikametini değiştirdi. Ve rüzgarı istikamet değiştirdikten sonra arkadan almaya başlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanması duruma hakim oldu. Andalya Dolu'nun gemilerini tarumar etti. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Osmanlı'nın Allah'tan yardım aldığını gösterir. Sevgili kardeşlerim, Piri Reis'in dünya haritasının esrarı hala süzülememiştir. Bugün dahi bilinmeyen bir şeyleri Piri Reis'in dünya haritası muhtevasında barındırmaktadır. Sır çözememiştir. Dünyanın bugün bilmediği bir ilim haritanın içinde gizlidir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı adaletin temsilcisiydi. Osmanlı'da herkes bir tarikatın mutlaka emrindeydi. Yani İslam'ın beş şartıyla Osmanlı Osmanlı olmamıştır. Osmanlı ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin ülkesiydi. Herkes tasavvuftandı.

Saray Erkanı. Ayrı bir tarikattandı. Yeniçeri Ocağı ayrı bir tarikattandı. Ama herkes tarikattandı.

sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı tarikatları olması

Ruhunu Allah'a ulaştırmadan kalfa olamazdı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden usta olamazdı. Seçimi yapacak olan yetkililerin hepsi mutlaka tarikat mensubuydu. Tarikatın üst noktalarında bulunanlardı.

Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretlerine bağlı olanlar Mevlevi tarikatının mensuplarıydı. Saray erkanı Mevlevi tarikatının mensuplarıydı. Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaşi Veli'nin müntesipleriydi, Bektaşiler. Her bir grupta ayrı bir tarikat modeli tatbikata girmişti. Aralarında en ufak bir husumet oluşmazdı. Bütün tarikatlar birbirlerinin can dostuydu. Bütün savaşlarda Pirimiz, Sultanımız, Hacı Bektaş Veli diye Yeniçerilerin köşkleri vurulurdu. Köşklerin yani davulların öyle bir ritimle vurmaları söz konusuydu ki dinleyen yabancıların yürekleri bundan sıkışma duyardı. Bir korku gelirdi işlerine. Yeniçeriler kendi nizamlarını bütün savaşlarda kullanmışlardır. Bir nevi boğma usulü. Düşmanlarını Yeniçeri ordusu mutlaka çepeçevre kuşatırdı. Bütün çevrelerden baskı başlayınca çember giderek darılırdı, darılırdı, darılırdı. Ve çemberin dışında kalanlar arkadan yardımı her zaman almak imkanının sahibiydi. Onlar Yeniçeriler de Osmanlıydı. Ama çemberin içinde kalanlar giderek sıkışarak hareketsiz bir hale gelene kadar birbirine yaklaşmalarını Yeniçeriler temin etmeye çalışırlardı. Zaten köslerin devamlı vurması, davulların devamlı vurması Osmanlı düşmanlarının sinirlerini yeterli miktarda bozuyordu. Ve de çemberin giderek daralması demek, çemberin dışında kalan Yeniçerilerin daima rahat, serbest hareket etmelerini temin ederken, çemberin içinde kalan düşmanlar giderek daha çok sıkışık bir ortamda savaş vermek mecburiyetindeydi. Öyle ki, çemberin dış cephelerini oluşturanların dışında kalanlar savaşa iştirak edemezlerdi. Hazırlardı silahlarıyla ama önlerinde bir grup çember içinde alındıkları için bir grup savaş halindeyken arkadan gelenler arkadakilerin büyük kısmı o sırada tesirsiz kalırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu Cumhuriyet İdaresi ile son buldu. Osmanlı olduğum sürece dinini A'dan Z'ye kadar tam bir muhafaza altında devam ettirdi. Yavuz Sultan Selim sefere çıktığı zaman Gobi çölünü geçerken adından inip yürümeye başlıyor. Y'ye gidiyor. Asker zaten perişan. Uzun yollardan gelmişler, at üstünde, herkes yorgun. En sonunda başvezir dayanamıyor, padişahım diyor. Asker zaten perişan. Size diyor atınızdan indiniz, yaya gidiyorsunuz diyor. Yavuz Sultan Selim onu dinliyor, diyor ki, görmüyor musun diyor. Orada diyor önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor diyor.

O diyor atından inmiş yaya giderken diyor. Ben diyor at üzerinde olabilir miyim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kırılış yıl dönümünde 710. kuruluş yıl dönümünde hepinizi kutluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yeni Osmanlılar, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. İkramı. Biz sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Sizlerle birlikte. Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Dünyada insanı en çok mutlu eden şey sevgidir. Sevmesini bilmeyen insan, sevemeyen insan mutlu olamaz. Nefret edilen insanlardan hiçbirisi mutlu değildir. Mutluluğun arkasında yatan en büyük faktör sevgidir. Öyle bir hayat yaşamalısınız ki her an etrafınızdaki herkesi sevmelisiniz. Budur ki başkalarının da sizi sevmesini mutlaka neticeye bağlar. Sevgili kardeşlerim, sadece severseniz sevilirsiniz. Beni kimse sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum zaten. Böyle söyleyen bir insan kendisine düşeni yapmamış demektir. Böyle olan insanlara deriz ki biz seni sevmeleri için evvela senin onları sevmen lazım. Sen onları severek onları sevdiğini onlara ispat etmedikçe onlardan sevgi beklemek hakkına da sahip değilsin. Allah Teala hak ve adaleti en önde tutar. Hakkı ve adaletin muhtevasına baktığımız zaman sevilmemiz için önce sevmemiz lazım geldiği kesin sonucuna ulaşırız. Bu kesin bir sonuçtur. Seversek seviliriz. Kalbimizden sevmemiz ama sevgimizi belli etmememiz doğru olmaz sevgili kardeşlerim. Sevginin karşılığı sevgidir. Ama bu sevginin bizim sevgimize karşılık sevdiğimiz insanların da bizi sevmesi bizim sevdiğimizi onlara göstermemiz de mümkün olan bir sonuçtur. Eğer bunu yapmazsak onlara karşı duyduğumuz o Allah'ın da devreye girdiği müstesna sevgiyi onlardan geri istemek hakkına sahip olmayız. Zaten sevginin geriye dönüşü bir hak değil, bir lütuftur. Taraflardan biri için hak gibi görünen bir şey, karşı taraf için bir lütuftur. Dilerse sever, dilemezse sevmez. Bir başka ifade kullanalım. Eğer biz karşımızdakileri, etrafımızdakileri sevmiyorsak, onlardan bize karşı sevgi oluşmasını beklemek hakkına sahip değiliz. Bu haksızlık olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunu
Seven sevilir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim etrafındaki insanları severse etrafındaki insanlar da onu sever. Öyleyse sevmek fiilini dikkate aldığımız zaman başkalarından bunu beklemek hakkına sahip olmadığımızı kesin bir yargı ile gözler önüne sermek gerekir. Sevgili kardeşlerim, sevilebilmek için önce seveceksiniz. Madde 1. Sevdiğinizi kalbinizde saklamayacaksınız. Davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan, o kardeşlerimizi sevdiğiniz her an açık bir şekilde anlaşılabilmeli. Öyleyse böyle yaptığınız takdirde sevilme hakkını elde edersiniz. İfade açık. Seven sevilir, sevmeyen sevilmez. Öyleyse önce biz seveceğiz. Madde 1. Sevdiğimizi açık ve kesin bir şekilde belli edeceğiz, ortaya koyacağız. Madde 2. Ancak o zaman karşımızdakinden sevgi beklemek hakkının sahibi oluruz. Buna rağmen onlardan bazıları bizi gene sevmeyebilir. Bu da mümkün. Böyle bir ortamda onlara darılma imkanımız ve hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Sevgi bir gönül işidir. Bir mecburiyet değildir. Sevgi hak edilirse ortaya çıkar. Hak edilmesi ise sizin etrafınızdakilere en güzel davranışlarla davranmanıza, bütün davranışlarınızla onları mutlu etmeye çalışmanıza bağlıdır. Bu iki taraflı bir muhteşem dizayndır. Başkasına mutluluk veren kişi, kendisi de aynı mutluluğu yaşamak imkanının sahibidir. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanları mutlu edeceksiniz. Onların mutlu istikametinde harekete geçtiğiniz noktadan itibaren her konuşmanız, her davranışınız, bu istikametteki her konuşmanız ve her davranışınız onların sizi daha çok daha çok sevmesine sebebiyet verecektir. Bir de bir sual sormak istiyoruz. Sevgi varken neden nefret? İşte insanların çoğuna bakıyoruz. Nefretlerindeki afetlerin tesiriyle etrafındaki bazı insanlardan nefret ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Onlar nefret ediyorsa, nefret ettikleri insanlar da ondan nefret ediyorlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Severseniz, sevilirsiniz, nefret ederseniz, nefret edilirsiniz. Öyleyse görevimiz sevmektir. Ancak sevmenin ışığı altında, ancak sevginin projektörü altında insanlar mutluluk denilen aydınlık içinde olurlar. Bu mutluluk müessesesi Allah ile ilişkileri ve etrafınızdaki insanlarla ilişkileri kapsar. Etrafındaki insanları hoş tutan bir insan, onlara hep en güzel davranışlarla hitap eden, onların davranışlarına en güzel davranışlarla mukabelede bulunan bir insan, her zaman mutlu olmanın sırrını yakalamıştır. Etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışmaktadır. Karşılığını mutlaka alır. Onlar da onu mutlu etmeye çalışırlar. Eşyanın tabiatına uygun bir davranış. Ne zaman ki siz etrafınızdaki insanlarla anlaşmazlıklar içinde olursunuz,
Ne zaman ki insanlar birbirlerine karşı A tarafı B tarafına kötü davranışta bulunur, bunun karşılığı elbette kötü bir davranıştır. Karşı tarafa size kötü davranma hakkını vermiş olursunuz ona kötü davranmakla. Ama eğer siz en güzel davranışlarla etrafınızdaki insanlarla ilişki kurmuşsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, hem siz mutlusunuz, onları mutlu ettiğiniz için, hem de onlar mutlu sizin tarafınızdan mutluluğa ulaştırıldıkları için. İşte insanlara küsen, onları kırgın olanlara bir açıklamamız var sevgili kardeşlerim. Acaba bu kırgınlığın sebebini teşkil eden olayda sizin hiç dahiliniz yok mu? Acaba siz o size küsen kardeşinize en güzel davranışlarda bulundunuz da ondan sonra mı size küstü? Hedef nedir? Madde 1, güzel davranana güzel davranmak. Madde 2, kayıtsız kalana güzel davranmak. Madde 3, bize kötülük edene de güzel davranmak. Allah Teala bunu istiyor bizden sevgili kardeşlerim. Ne diyordu Yunus? Dövene elsiz gerek. Dövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Bu son mısraya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sen derviş olamazsın sözünü Yunus söylüyor. Dünyadaki en üst seviye dervişlerden, yaşamış olan dervişlerin en üst seviyelerinden bir tanesini teşkil eden Yunus. Nasıl bir tevazuun içinde ki bunu söyleyebiliyor? Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki insanları mutlu etmeye çalışmak. Siz size düşeni yaptınız ama karşınızdaki insan mutlu olmadı. Başka yollar da deneyin. O gün bunu başaramadıysanız, ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün hep o kardeşinizin gönlünü almaya çalışın. Birçok insan işim kalmadı da başkalarının bana olan nefretini ortadan kaldırmaya mı çalışacağım? Bunun için mi hayatımı harcayacağım? İşte bencilliğin en büyük örneği. Evet, bunun için. Siz Allah Teala tarafından dünyaya başkalarını sevmek ve onlara mutluluk vermek için gönderildiniz. Bitmedi. Böyle yaparak gerçek mutluluğu yakalamak için gönderildiniz. Onlar bana güzel davranırlarsa ben de onlara güzel davranırım. Zannı şeytanın bütün insanları korkunç bir tuzağa düşürdüğü bir komplodur. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes birbiriyle kavga etsin. Herkes birbirine karşı diş bilesin, kin duysun. Herkes birbirine kötü davransın. Karşısındakinin kalbini kırsın ki karşısındaki de onun kalbini kırsın. Böylece herkes mutsuz olsun. Allah Teala da ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Davranışın temelinde o kişiyi, karşısındaki kişiyi mutlu etmek hedefi yatsın. Bu hedefin dizaynı içerisinde de o kişi karşısındakini mutlaka mutlu edeceği için
onun da kendisini mutlu edecek olan bir davranışta dönmesi tabii bir olay olarak tahakkuk edecektir. Sevgili kardeşlerim, dişe diş, göze göz. İnsanlar için söz konusu olan şey, etrafındaki kişilerin kendisine güzel davranmasını beklemekse, bunun bir tek yolu var. Bizim onlara güzel davranışta bulunmamız. Her güzel davranışın bedeli Allah-u Teala tarafından anında sevap tartılarına ilave edilir. Her başkalarının güzel davranışın bedeli de gene aynı anda yad edilir. Ama derecat kaybedersiniz. Öyleyse önemli mi? Elbette önemli. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden yüksekse sadece onlar cennete girebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatifiniz var. Kıyametten sonra gideceğiniz ya cennettir, ölümden sonra gideceğiniz yer ya cennettir ya da cehennemdir. Sizlerin cehenneme gitmesine ihtimal veremiyorum. Neden? Çünkü en azından hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Size ilk öğrettiğimiz şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz ki Allah bizi gösterdi size, geldiniz, bize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Sonra da sizlerle yaptığımız konuşmaların devamı sürecinde zikrinizi yavaş yavaş arttırdınız. İşte bu üç faktör devreye girdiğinde, üçüncüsü yeterli seviyeye ulaşınca, yani zikir seviyeniz yeterli seviyeye ulaşınca ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte yedi tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet. Tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması ve o ruhun Allah'a ulaşması. 3. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki daha siz Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yapmışsınız? Hiçbir şey yapmamışsınız daha. Hiçbir şey yapmamışsınız ama Allah'a ulaşmayı, bundan başka hiçbir şey yapmamışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz sadece. Bu sizi mutlaka birinci kat cennetin sahibi yapar. Yaşarsanız mutlaka mürşit aşkını Allah-u Teala size verecektir ve hacet namazını kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinizi sormak sizin için kaçınılmaz bir hedef olacaktır. Ve hacet namazını kılıp, affedersiniz, önce boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşid isteyip yattığınız zaman Allah-u Teala'nın size mürşidinizi gösterdiğini göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü o kişiye zikir zevkini, ibadetlerin zevkini Allah yaşattırmaktadır. Allah yaşatmaktadır. Onlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzelliği yaşayacaklardır. Çünkü bunu hak etmişlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İfade, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım şeklinde. Öyleyse Allah bunu söylüyorsa söz vermiştir. Söz vermişse yerine getirmemesi mümkün değildir. İşte burada kişinin gerçekten kalbi bir dilekle, samimi bir dilekle mürşidini Allah'tan istemesi söz konusudur. Bir kişi aslında bir mürşid istemeyip sadece madem ki böyle bir namaz kılmam lazımmış, ben de kılarım. Ey Yüce Allah'ım, ben de mürşidimi istiyorum, bana da mürşidimi ver tarzında, buna aslında çok fazla istememesine rağmen yasak savar gibi bunları söylemek hiç kimseyi mürşidine ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bu gönülden yapılan bir dilektir. Gönülden yapılan bir dileğin sonucu ise Allah-u Teala tarafından mutlaka tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah için yaşamak, Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamakla paralel bir seyir takip eder. Hangi oranda başkalarına yardımcısınız? Onlara nasıl davranıyorsunuz? Hedefiniz onları mutlu etmek mi? Bunların hepsi birer sualdir. İnsanlar var, tasavvufu yaşamadıkları için başkalarını ezmekten bir netice almaya çalışırlar. Onları ezerek onlara hakim olmak, üstün olmak. İşte nefsin en büyük afetlerinden bir tanesi. Üstün olma hırsı. Bu bir hırstır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bilse ki Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, o zaman zaten bütün insanlar tarafından sevilecektir. Çünkü nefsinin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçta hiç nur yoktu. Ruhu nurlarla kaplı olduğu için, nefsi de %100 afetlerle dolu olduğu için bir denge yine doğuştan itibaren vardı. Ama kişi ruhunu Allah'a gönderdi. Gönderince ruhu artık kendisinde değil. Ne yapması lazım? Zikir yapması lazım. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinin kalbine girip başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra fazıllar %98'e kadar varan fazıllar. Kişinin nefsinin kalbinde bu oran %51'e ulaştığı an o kişinin kalbinin yarıdan fazlası nurla dolmuştur. Denge daha %50'de kurulmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Ama buraya kadarı Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah-u Teala açıkça, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesini kullandığına göre, bunu mutlaka gerçekleştirir. Kişi gerçekten kalbi bir şekilde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. O kişinin ruhu kendisine ulaştırıncaya kadar bu kişiye devamlı Allah-u Teala tarafından yardım gönderilir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mükafatlandırır. Bu ermiş olmaktır. Sevgili kardeşlerim,
Hep böyle birçok insan ermiş olmayı çok büyük bir, çok zor bir işlev zanneder.

Alakası yok sevgili kardeşlerim, hiç sorunu yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala o noktadan itibaren sizi kendisine ulaştırmak için harekete geçer. Herkes için harekete geçer. Ve o kişiye evvela hacet namazını kıldırır, kişi mürşidini görür. O kişinin mizacına uygun bir mürşit olacaktır bu. Seçim kendisi tarafından yapılmadığı için mutlaka öyle olur. O tecelli eder. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman büyük bir ferahlık hisseder. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Neyin? Seyri sülukun başlangıç noktasıdır. Mürşide tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve de ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur. Bu görev dünya üzerinde gerçekleştirilmediği takdirde kişi ölünce vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka geri döndürülecektir. Her halükarda ruh, Allah'ın ruhu olan o ruh mutlaka Allah'a geri döner. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, biz hayattayken, yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırıp kemalat derecelerinde adım adım yükselmemiz. Fena makamı, beka makamı, cehid makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ulerbap olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ulerbap olmak, ihlas makamı ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Sevgili kardeşlerim, herkese kapılar ardına kadar açık. Kim mutlu olmayı diliyorsa o bu yollardan geçmeli. Geçerse ne olur? Geçerse herkesi dost olarak kabul eder. Onun intikam almak istediği hiç kimse olamaz. Ona kötülük yapılabilir ama o kötülükleri Allah Teala o kişiye hissettirmez. Onları negatif olarak değerlendirmez. İntikam almayı hiçbir zaman düşünmez, düşünemez. Allah Teala buna müsaade etmez. Buna zaten realitede gerek de yoktur. Çünkü Allah'ın adaleti mutlaka gerçekleşir. Kim bir kötülük yapmışsa bedeli anında derecet kaybetmek olarak ödenmiştir. Ve kişinin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de mutlaka cehennemdir. Neyse sevgili kardeşlerim, her kötülüğün bedeli Allah Teala tarafından kişiye sıkıntı vermek suretiyle ödettirilir. Bu da dünya üzerindeki başka bir müessese, bunun adına vicdan azabı diyoruz. Allah Teala'nın verdiği bir azaptır. Kim haksız yere bir kişiye kötü davranmışsa, ona bir kötülük yapmışsa, bunun bedelini Allah Teala ona vicdan azabı olarak mutlaka ödetir. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, güzel olan ne? Güzel olan bir insanın, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştım.

istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye bir talepte bulunması. Sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O zaman görevi ona ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyetle beraber ne olur? Tabiyetle beraber ruh bedeni terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Kafile hiçbir zaman sıfıra inmez. Devamlı yeniler katılır ve devamlı bir kısım da Allah'a ulaşıp kafileden ayrılır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları seviyor. En çok kendisine benzeyen yaratık, Allah Teala'nın en çok kendisine benzeyen yaratığı insandır. Allah Teala'nın ruh verdiği mahluk insandır. İnsanların da resulleri var, nebileri var. Ama cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Allah Teala onlara ruh üfürmüyor. Onlar da cennetlere gitmek hakkının sahipleri. Onlar için de 7 kat cennet var. Ama ruhları mevcut olmadığı için vuslata nail olamıyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız cihetle bile ne kadar çok Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en son iradenizi. Ama yolun orasına gelmeden evvel Allah ile konuşmak gerçekleşir. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her an Allah ile konuşmak, her an ondan cevap almak imkanının sahibi olmak, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu kereme, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda gene içinizden büyük kısım henüz Allah ile konuşmak imkanının sahibi değil. Ama hepiniz buna sahip olmayanlar, buna sahip olmak imkanının sahibidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye bu hedefe ulaşması için mürşid sevgisini veren ve mürşidini gösteren Allah'tır. Onun mizacına uygun bir mürşid gösterir mutlaka. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Kafileye katılacaktır. Sonra o da kafiledeki diğerleriyle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katının da soldan sağa doğru 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yolculuk aynıdır. 7 tane gök katı, 7. gök katında 7 tane alem ve dikey bir yolculukla sitedin mütahadan Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında ifna olmak. Ruh, Allah'ın ruhuydu.
Bize bir emanet olarak verilmişti. Ve ne yaptık? Emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettik. Bu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bizlere kazandırır. Bundan sonrası daha üst seviyede mutluluklara açılan bir kapıdır. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman %80'lik bir, hatta 81'lik bir mutevaya kavuşur. Sonra kişinin daimi zikre ulaşması

Nefsini de Allah'a teslim etmesi gelir. Ruh, fizik vücut ve nefs en son teslim olan, daimi zikirde teslim olabilen nefstir. Afetlerin gerçek sığınağı ve de sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu sizi Allah'ın katında sonsuz bir mutluluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Daha bulunduğunuz yerdeki bizim kardeşlerimizden olan mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bir insanı birinci kat cennetin sahibi yapan şey sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talepte bulunan bir kişi, hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterir. Dilememişse, göstermez. O zaman ne olur? O zaman o kişinin tekrar hacet namazını kılıp, Allah-u Teala'dan yeniden mürşidini istemesi lazım. Bunun sahih olması halinde, yani gerçek bir dileği ifade etmesi halinde, Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini hacet namazı kıldığında gösterecektir. İşe düşen iş, Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşidi, Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Finzan'da olsa, ona ulaşıp tabi olmaktır. İşte bu olay mutlaka ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kervana, yola çıkan gruba katılmasına, ruhlar grubuna katılmasına sebebiyet verir. Aynı yolları takip ederek 7 gök katını birer birer aşar diğer ruhlarla beraber ve 7. katta 7 tane alemden geçerek Sittetül Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücresinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ne olur? Yok olur. İşte Allah'ın ruhu sahibine teslim edilmiştir. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra günün yarısını aşan bir zikir, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettirir. Nefsimizin teslimi içinse daimi zikre ulaşmamız gerekir. Daimi zikir, Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarını kapsar. Her biri Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bize göre çok güzel bir zaman parçasını beraberce kat ettik. Sizlere göre neler oluyor sevgili kardeşlerim? Böyle bir sohbeti dinlediğiniz için mutlu musunuz? Eğer mutluysanız zaten ya yoldasınız ya da ulaşmışsınız. Ama bu mutluluğu hedefe ulaşmak için dinleyenler için de yapılması lazım gelen şey hemen hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah kimi gösterirse o mürşide ulaşmak.

çalışmak. Sadece o mürşitle hedefe gidilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, o kişi kalpten bir dilekle müracaat etmişse mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, "Ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum," derse Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, "Ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum. Beni mutlu kıl." tarzında bir dua ederse Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, Ya Rabbi." İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım." Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dinlemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine men o kişiyi yünip yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygambere indirdiğin son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse, o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse,
ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu, Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse,

mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, yedi tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bizde diyor ki sana ruhumdan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek, bir dilek karşılığı cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek.

Afetler duruma 150'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur,
pintilik. Düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah-u Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği ne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından fazılar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin
yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey, Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazıl yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah-u Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrolü altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattıvail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cennette hak etmiştir.
Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır. Devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Nefsinin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ve ulul elbap olacaktır. Daha sonra muhlis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen
bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir veteri olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa, o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız. Hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Maktubi aleyhim ve amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Kim sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha şu dünyadaki nadir güzelliklerden birini yaşamak için birlikteyiz. Neden öyle dedik nadir güzellikler? Çünkü sevgili kardeşlerim, bunca televizyon yayını yapılıyor. Ama bunlardan bizi mutlulukta birleştiren tek konuşma bizimki. Mutluluk konuşması veya yarenlik. Sevgili kardeşlerim, hadi bütün dünyayı bir tarafa bırakalım. Biz sizinle bir köşeye çekilelim, yarenlik edelim. Allah'tan bahsedelim, mutluluktan bahsedelim, yerlerden göklerden bahsedelim. Şu dünyayı boş verelim. Gözlerimizi yukarıya dikelim. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözlerini göklere dikermiş, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Gözlerini yukarı göklere diktiğini görüyoruz diyor Allah Teala. O günler yakın diyor. İşte o günler yakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın güzelliklerinin bütün dünyada öğrenileceği günlere doğru süratle yaklaşıyoruz. Ne mutlu sizlere orada bir güneşli günde gökyüzünün mavisini görebiliyorsanız, beyaz bulutları görebiliyorsanız, ağaçların her birinin ayrı ayrı yeşilden örülen yapraklarını görebiliyorsanız, artık mevsimi geçti ama o çiçeklerin renklerini görebiliyorsanız, deniz size yeşilini ve mavisini gösteriyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, şu dünya bir güzellikler demetidir. Siz etrafınızdaki insanlarla tasavvufa yakışır bir muhteşem ilişki kurmuşsanız, sizi seviyorlarsa, sizse onların üzerine titriyorsanız, onları sevmenin en büyük boyutlarıyla seviyorsanız, o zaman mutluluktan uçarsınız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hangi cins sevgi olursa olsun, sevmek yaşamın damarlarında akan kandır. Sevmek hayatın kalbidir. Sevmek hayatın mutluluk göstergesidir. Sevmek mutluluğun yegane simgesidir. İşaretidir. Hadi Osmanlılığımız tuttu gene. Alameti farikasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber bir yeni gün, yeni ufuklar, yeniden Allah ve yeniden sizler ve biz. Gene birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik Allah ile birlikte. O, biz ve sizler. Biliyor musunuz? Bu üç muhteva bir bütündür. O yaratan,
bizlerse yaratanınız. Bir tek Allah var sevgili kardeşlerim. Her şeyi yaratan, kainatı yaratan, kainatı yaratmadan evvel de var olan diyor ki biz altı günde üç asıl, üç karşıt altı alem yarattık diyor. Sonra da diyor arşa istiva ettik. Bir takım saflarda diyorlar ki göklerde sizin inandığınız gibi bir tanrı Allah yoktur. Allah her şeydir. Sevgili kardeşlerim, Allah Halık'tır. Yaratıcıdır. Allah'tan başka her şey sadece bir mahluktur. Yani yaratılandır. Bu altı alem, üç asıl, üç karşıt, altı alemin altısı da birer yaratıktır. Ve Allah-u Teala rahmetiyle ve ilmiyle onları, bütün alemleri kuşatmış durumda. Rahmeti de Allah'a aittir. İlmi de Allah'a aittir. Ama Allah her şeye kadirdir. En çok kimlere acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu zavallı ateistlere. Allah yoktur diye çenelerini yırtıyorlar. Ama ilmin onları her ileri aşamaya götürüşünde yeniden Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetinde kalıyor zavallılar. Nasıl bir düşünce tarzı ki sevgili kardeşlerim? Bu insanlar nasıl düşünemezler ki hiçbir şeyin kendi kendisine var olmayacağını, mutlaka bir yaratanın olacağını? Şimşekler çaktığı o başlangıç devresinde kainatın bir tanecik canlı bir şey oluşmuş. Tek hücreli. Ondan da her şey gelişmiş. İyi de bir tek hücreden bu insanın oluşması müessesesi. Allah Teala dinozorları yaratmış, filleri yaratmış, develeri yaratmış, atları yaratmış. Sonra maymunları yaratmış. Maymunları da insana çevirmiş. İşte bu kadar. Böyle söylerler. Sevgili kardeşlerim, maymunlardaki gelişme sürecine bakıyoruz. 19 çift kromozomdan başlayan bir gelişme süreci. 19, 21, 23, 25, 20, 25. 25'te bitiyor. Peki insan? İnsan 23 çift kromozomlu. 23 çift kromozomda bir maymun türü zaten yaşıyor. 27, 25 çift kromozomlu bir maymun türü, 23 çift kromozomlu maymun türünün daha gelişmiş bir örneği. İnsan eğer bu serinin sonu olsaydı, 27 çift kromozomlu bir mahluk olarak yaratılması gerekirdi. Öyle değil mi? Yanlış mı düşünüyoruz? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi tesadüfen her şey oluştu diyorlar. Hep bizim aklımıza Ebu Hanefi'yi getiriyorlar. İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri ile bir ateist bir camide münazara etmeye karar veriyorlar. Ve camiye zamanından daha evvel giden ateist başlıyor etrafındakilere atıp tutmaya. İmam-ı Azam da gelmesi lazım gelen zaman da gelemiyor.
O zamandan tam 2 saat sonra camiye ulaşmış, telaş içerisinde. Ateist diyor ki, ne haber diyor, korkundan diyor, ancak şimdi gelebildin, öyle değil mi? O da diyor ki, hayır öyle değil. Çünkü diyor, derenin, bizim oradaki nehre ulaştığım zaman baktım ki diyor, nehrin köprüsü şu son seller sebebiyle gitmiş. Ama sonra diyor, inanılması güç bir şey oldu diyor. Karşıdaki ormanı görüyorum diyor. Ormandaki ağaçlar görünmeyen testerelerle kesilmeye başlandı. Sonra diyor, kesilen ağaçlar gene görünmeyen testerelerle kereste haline getirildi. Sonra görünmeyen çekişler, görünmeyen çiviler ve o keresteler bir uçtan öbür uca köprüyü gerçekleştirdiler. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Ve de ben o köprüden geçerek hamdolsun ki yetiştim. Ateist diyor ki, sen diyor çocuk mu kandırıyorsun? O diyor, söylediğin mümkün olur mu diyor. Hiçbir şey olmaksızın kendi kendine çalışan testereler, ağaçlar, kesilen ağaçlar, çivilerin çakılması, köprünün oluşması. Buna diyor bütün alem güler yahu diyor senin bu palavrana. Ebu Azam, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bak diyor, bir köprünün bile başka bir sebep olmaksızın kendi kendine oluşabileceğine inanmıyorsun diyor. O halde diyor, kendine bak bakalım diyor, şu insanlara bak. Sen diyor görebiliyorsun. Bana bu sözleri söylediğine göre düşünebiliyorsun. Acaba diyor kendi kendine bir insan var olabilir mi? Bu zamanlı Darwin zamanımızda yaşasaydı asla böyle bir teorinin sahibi olmazdı. İnsan maymundan yaratılmıştır. Maymunun bir yeni versiyonudur tarzındaki bir ifadeyi hiçbir zaman kullanamazdı. Çünkü genetik kodlar artık bunu kesinleştirmiştir ki maymunların bittiği yerden sonrasında değil insanın kromozom sayısı, maymunların arasında. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de maymun haline getirdiği insanlardan bahsediyor. Belki de 23 çift kromozomlu maymunlar insanlardan oluşan maymunlar olabilir. Ama insanın maymundan oluşması, sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz insanı salsalin veya tayin adı verilen bir organik hale dönüşebilen topraktan yarattık diyor. Ne kaldı geriye? Geriye sadece inanmayanların bir zavallı iddiaları insan maymundan türemiştir. Bir maymunun beyninin vücuduna oranı insan beyninin vücuduna oranının 1/5 kadar. Yani insan beyni vücuduna göre, maymunun vücuduna göre beyninin yapısının 5 kat büyüğü. Dünyadaki en büyük beyinli mahluk insan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. İnsan olmakla huzur duyun, mutluluk duyun ki Allah Teala sizleri insan olarak yaratılmış. Kainattaki en yüksek dereceli bu dergahla huzur duyun, gurur duyun ki Allah Teala sizi devrin imamının dergahına nasip kılmış. Allah'a çok şükredin. Çok hamd edin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya yaşanmaya değer bir yer. Eğer ondaki güzellikleri incelerseniz, görmek isterseniz
ve de görebilirseniz. Unutmayın, ne yaratılmışsa, ne görüyorsunuz? Yerler, gökler, denizler, karalar, hava, bulutlar, yağmur, kar. Çiçekler, ağaçlar, sudaki balıklar, havadaki kuşlar. Siz onların hepsinin sahibi olarak yaratıldınız. Allah da sizleri sizlerin sahibi sıfatıyla yarattı. O emrinde olmaktan huzur ve mutluluk duyduğumuz en yüce tek yaratıcıdır. Başka bir yaratıcı mevcut değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her halükarda sadece birer yaratık olduğumuzu unutmayalım. Allah ile olan ilişkilerimizde hep mutluluk şarkıları olsun eski bahçelerimizde. Eski bahçelerden muradımız hep geçmiş günler. Hep bana geçmiş günler bahçeleri hatırlatır. Güneşli bahçeleri, meyve vermiş ağaçları, yemyeşil, asma yapraklarını, salkım salkım üzümleri ve kara incir ağacının içi kıpkırmızı kocaman kara incirlerini. Bunlar benim çocukluğumun hatıraları sevgili kardeşlerim. Bursa'nın Muradiye Mahallesi'nde biz bir evde çocukluğumu geçirdim. Ayva ağaçları, armut ağaçları, bir defne ağacı, dut ağacı, özellikle birkaç tane incir ağacı, erikleri unutmuşum. Bir de asıl unuttuğum şey karadut ağacı. Yedi derde deva derler karadut ağacı için. Bütün mahalle bizim karadut ağacının devasından faydalanırdı. Biz çocuklar da karadut ağacına çıkıp dutları yemeye kalktığımız zaman eve üstümüz başımız kırmızı kan lekeleri gibi lekelerle dolu olarak dönerdik. Ve hafif tertip annemiz kızardı bize. Sevgili kardeşlerim, işte eski bahçeler. Sizin de eski bahçeleriniz olacak. Sonra bugünlere döneceksiniz. Bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegen. Biz bu planette doğmuşuz. Bu planette yaşıyoruz. Ama fizik vücudumuzla. Halbuki fizik vücudumuzun uzantısı var. Ruhumuz. Fizik vücudumuzun uzantısı var. Nefsimiz. Ruhumuz mu? O Allah'a gidecek. Gitti. Ama nefsimiz bizimle beraber kalacak. İşte o dış dünyayı, başka alemleri onunla yaşayacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki biz yıldızları zemin katının tavanı yaptık. Zemin katının her tarafına nefs uçabilir, gidebilir. Hem de ne kadar uzak olursa olsun saniyelerle ölçülür gidişi. Dakika sürmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki onunla birlikte olmak, berzah aleminde yaşayabilmek, bütün o gezegenleri,
görebilmek. Elbette hepsini görmeye insan hayatı yetmez. Ama onun gönderdiği yerlerdekileri rahat rahat görebilirsiniz. Nefsiniz de duvarların içinden geçebilirsiniz. Hiçbir duvar size mani olamaz. Bu zahiri alemde dolaşıyorsanız, uçuyorsanız, insanlar sizi göremezler. Siz onları görürsünüz, bütün söylediklerini işitirsiniz. Onlar sizi göremezler. Siz konuşsanız bile konuşmanızı işitemezler. Sevgili kardeşlerim, aslında güzellikleri düşündüğünüz zaman her şey o kadar güzel ki. Allah Teala diyor ki, biz Câsiye suresi 13. ayet-i kerime, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün yerler, bütün gökler biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Daha ne olsun be sevgili kardeşlerim? Her şey bizlerin. Kainatı bizler için yaratmış Allah Teala. Hiçbiriniz de iyi ama biz oraya gitmedik ki, gidemeyiz ki demeyin sakın, gidiyorsunuz. Her gece bir yerlere gidiyorsunuz. Ne yazık ki giderken ışık duvarını aşıyorsunuz, buradakileri unutuyorsunuz. Dönerken ışık duvarını aşıyorsunuz, oradakileri unutuyorsunuz. Ve eğer bir gecede özellikle bir saat çalıp da 8-10 defa kendinizi uyandırırsanız, o zaman pek çok şeyi hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, uçmak bir büyük şey. Zikir yaparken birdenbire durdurulursunuz Allah Teala tarafından. Sonra vücudunuz hiç kımıldamadığı halde sağa doğru döndüğünüzü, sonra sola doğru döndüğünüzü yaşarsınız. Sonra bu dönüşlerin arkasından bir dönüşle nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Allah Teala'ya çok şükredersiniz, çok hamd edersiniz. Onun size başka alemleri göstermesi sebebiyle. Orada da bizim gibi insanlar var. Her ne kadar bizim kurgu bilimciler acayip insan portreleri çiziyorlarsa da realite de onlar da bizim gibi sevgili kardeşlerim. Belki onların dizeleri kendi düşüncelerini aksettiriyor sadece. Ama Allah Teala gerçek alemlere götürür. O zaman bizim dünyamızdan çok daha teknik seviye itibariyle ileride gezegenler göreceksiniz. Ama çok geri gezegenler de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Kısaca her şey o kadar güzel ki nasıl hamd etmezsiniz, nasıl şükretmezsiniz bizleri yaratmaya layık gören Allah-u Teala'ya? Yaratıldınız, öyleyse seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz ki yaratıldınız. O zaman bu sevgiye layık olmaya çalışın. Allah'ı sevin. Allah'ı sevmenin yansıması kulları sevmektir. Herkesi sevin. Size kötülük eden bir insana sevgiyle yaklaştığınız zaman ondaki sevgi çiçeklerini tomurcuklandırmış olursunuz. O da sizi sever. Nefretin, kinin, düşmanlığın
insanları sürükleyebileceği bir tek yer vardır sevgili kardeşlerim. Cehennem. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar cehenneme kendilerini mahkum ederler. Bir insanın cennete girmesi, dünya saadetine ulaşması kendi elindedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin iradenizden bir sonuç bekliyor. Sizin iradenize karşı öyle bir dizaynın sahibi ki Allah Teala sizin iradenizin, kişisel iradenizin, irade-i cüz'iyenizin, cüz'i iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel şartı. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık sizin için cehennem söz konusu olmaz. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Sadece bir dilek. Sadece bir dilek. Bir tek dilek. Sadece. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Bunun için dört tane inanç şartının sahibi olmanız lazım. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Bir kısım insanlar buna da inanmıyorlar. Diyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah, insan ölür. Ruh diyorlar insana hayat verir. Allah Teala diyor ki doğduğunuz zaman size ruhumuzdan üfürdük. Adem Aleyhisselam'ı diyor, onu yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük. Ona hayat verdik, sonra da ruhumuzdan üfürdük diyor. Hayatı Adem Aleyhisselam'a veren şey ruh değil, Allah. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki öldüren de yaşatan da biziz, yuhyi ve yumitu. Hayatı veren de öldüren de biziz. Bizden başka kimse hayat veremez, kimse hayatı sona erdiremez diyor. Zannetmeyin ki bir insanın hayatı kendi elindedir, değildir. İki insan düşünün, Boğaz Köprüsü'ne atmışlar kendilerini. Birisi ölüyor, ikincisi ölemiyor. Canlı kalıyor. Ne yapmak istemişti? İkisi de ölmek istemişti. Ama kendi iradelerine tabi olarak bir şey yaptıklarında sadece Allah'ın uygun gördüğü ölebiliyor. Hayatınız Allah'ın elinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah'a ulaşma dileğinizin dört esasa bağlı olması gerekir demiştik. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. İki oldu inanç şartları. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Üç oldu. Ve eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler bu dört inancın sahipleridir.
Şimdi eğer sevgili kardeşlerim, aranızda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyorum. Siz kendinize zulmediyorsunuz. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren, yani bu dört şartın sahibi olduğunuz andan itibaren ben hükmümü icra ederim diyor. Sizi diyor, Furkanlar veririm size, kör, sağır ve dilsiz olan sizleri gören, işiten ve idrak edenler kılırım. Furkanlar veririm size, günahlarınızı bu furkanlarla örterim.

Allah sizin üzerinizde 7 Furkan'ı tatbik alanında geçirir. Veya 3 Furkan'ı veya 1 Furkan'ı. Ama ister 3, ister 7, ister 1 olsun, onlara verdiği derecatla mutlaka sizi sevapları günahlarından fazla bir hale getirir Allah-u Teala. Bunun için tek bir şart istiyor sizden, huşu sahibi olmanızı. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bundan sonraki merhaleleri kendi gayretine vabeste değil. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda huşu sahibi olur. Ve de Allah'ın yolunda en güzele doğru yelken açar. Mutluluklar O'nundur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği anda cennetin birinci katını elde etmiştir. Ama ölmüşse gideceği yer sadece birinci kat cennet olabilir. Hayatı olsaydı Allah Teala mutlaka onu üçüncü kat cennete ulaştıracaktı. Çünkü diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından dilediğini değil. Çünkü o noktada kişi Allah'ın kulu değil. Tağut'un kulu. Dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır. Buradaki ulaştırma keyfiyeti mutlaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Manası mutlaka ulaştırırım. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi 14. basamakta mürşidini görmeye ehil olur. Allah Teala onun hacet namazını kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu vücudundan ayrılacaktır. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel bir zeminde ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak yaklaşacaktır. Sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Ondan evvel Allah'a geri dönmüş olan diğer emanet ruhların sahiplerine ulaşması gibi o da sahibine iade edilecektir, teslim edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ama siz bize, her seferinde ben size bu suali sorduğum zaman, hayır diyorsunuz, bize de öyle görünüyor her şey. Her şey çok güzel. Allah yaratınca böyle yaratıyor. Emirlerine itaat edeni mutlak olarak saadetine ulaştırıyor. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Mutlakanın başında da mut var. Mutluluğun başında da mutlak mut var. Mutlaka mutluluğa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane seçeneğiniz var. Kapkaranlık bir dünyada yaşamak, geceyi yaşamak ya da nurlarla dolu bir dünyada yaşamak, gündüzü yaşamak. Ne zaman gerçek anlamda
bütün boyutlarıyla nurlarla dolu bir dünyada yaşar.

Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman sizin için dünya her tarafı nurlardan oluşan bir dünyadır. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz? Sizler ve biz bir sevgi dünyasında yaşıyoruz. Birbirimizi çok sevenleriz. Allah'ı en çok sevenleriz. Öyleyse bu sevgi dünyasını sakın nefretle örtmeyin. Mutluluk güneşinizi bulutlarla kapatmayın. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel en büyük hedefe götürücü faktörü daima önde tutun. O zikirdir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber." Habibim diyor Allah Teala, ey benim sevgili Resulüm diyor. Aslında bu ifadeyi biz ilave ediyoruz. Kime hitap edildiğini söylemek için. Çünkü sana diye hitap etmiş. Belli ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana diyor, Kur'an'dan okuduğumuz o ayetleri Kur'an'ı tilavet ederek, okuyarak onlara oku, anlat. Tilavet et. Sonra da diyor, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor. Namazın münkerden ve fuhuştan men etmesi zikirle kılınan bir namazda söz konusudur. Boşlukları hep zikirle geçireceksiniz. Fatiha'dan sonra sureye geçerken Allah kelimesini birkaç defa tekrar etmeyi usul haline getirin. Namazın bütün aralıklarında hep Allah kelimesini tekrar ederek devam edin. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe teheccüd namazı kıldıkları zaman Allah Teala'nın emrini yerine getiriyorlardı. Diyordu ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gecenin en az üçte birinde, en çok üçte ikisinde hep Allah'ı zikrederek sadece sana mahsus olan teheccüd namazını kıl. Ama bütün sahabe bu işe bu açıdan bakmadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala öyle demiş olabilir dediler. Ama biz de kılacağız. Öyle bir sonuç oldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi buna müsait değildi. O zaman mumu öyle bir şekilde koydular ki mum ışığı bahçeye vuruyordu. Onlar da evi dolduran sahabe bahçeyi de dolduruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 12 saatlik bir gece düşünürsek eğer, onun en az 4 saatini namazla geçiriyorlardı. Düşünün ki 11 rekatlık bir namaz söz konusuydu. Rekatlık namazın 4 saat sürdüğüne dikkat edin. Namaz baştan aşağı zikirle kılınıyordu. Sevgili kardeşlerim, bunu biz de denedik.
Erbay'ın çıkardığımız zaman Ankara'da kardeşlerimiz de bize o 40 gün süreyle iştirak ettiler. Onlar devamlı kalamadılar ama işlerinden çıkan dergâhta soluğu alıyordu. Onlarla beraber gece 3 saat, 4 saat namaz kılmaya çalışıyorduk. Ama hiçbir zaman bunu başaramadık. Bırakınız ellerinizin üzerine namaz kılmayı. Dirseklerimizi yere dayamamıza rağmen, dirseklerimizi yere dayamamıza rağmen namazları hiçbir gün 4 saate çıkaramadık ki bu en az devreydi. Sevgili kardeşlerim, onlar öyle çok kolay olan şeyler yapmamışlar. Bunları ancak deneyenler bilir. Allah Teala'nın emrettiği teheccüd zaman namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nafile bir namaz olarak emredilmiştir. Gecenin en az üçte birini kaplayacak şekilde. Gece 6 saat olsaydı üçte biri 2 saat olacaktı. Gece 12 saatse üçte biri 4 saat oluyor. Bir deneyin. Bakalım 11 rekatlık bir namazı nasıl 4 saatte kılacaksınız? Sadece bir tek yolu var. Devamlı zikirde olmak. Gene Fatiha söyleyeceksiniz. Zamm-ı sure söyleyeceksiniz. Ama geri kalan zaman parçasını mutlaka zikirle geçirmeniz lazım. O zaman sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki çok mutlu insanların arasına siz de girersiniz. Onlar öyle yücelmişler, zikirle yücelmişler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği ve Allah'ın zatını da gördüğü bir vaka değil mi sevgili kardeşlerim? Tarih tekerrürden ibarettir. Bu devrede de aynı şeyler yaşanıyor. Siz de öyle yapın. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar güzellikler yaşarsınız. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman mutluyum diye. Ah sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan şu mutsuz insanlara öylesine acıyorum ki. Neden? Sadece bir tek sebep var, tek bir sebep. İblis onları aldatıyor. Münkerle ve fuhuşla emrediyor. Ama dikkat edin, sadece iki çeşit insan vardır. Şeytanın kulu olanlar, Allah'ın kulu olanlar. Şu dünyada ve bütün kainattaki, bütün gezegenlerdeki insanlardan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes insan şeytanların veya şeytanların kuludur ki o şeytanlar cin şeytanlardır. Yani şeytanlar da cinler de dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa topraktan. Sevgili kardeşlerim, işte terazinin bu tarafında mutluluk var, bu tarafında da mutsuzluk. Her zaman mutluluk denilen şu kefe aşağıda olmalı, ağırlık daima bu kefede olmalı.
Hep bu galip gelmeli. Onun için en az günün yarısından fazlasını zikirle geçirmelisiniz. Zikri hayatınızın bir parçası yaptığınız zaman o zaman mutluluğunuzun nasıl kat kat arttığını göreceksiniz. Bütün mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor ki. Şu dünyaya adı verilen gezegene sizleri göndermiş ve bu devrede göndermiş. Bu devrede yani bizim görev sahibi olduğumuz devrede. Bu da Allah Teala'nın bir büyük lütfu diye düşünüyorum. Hamdolsun ki ilmi bize öğretti. Başkalarına verilmeyen bir ilim Allah Teala tarafından bize verildi. Eğer bu ilmi bir bütün olarak kabul ediyorsanız bu kesin bir ifadedir. Başkalarına verilmeyen bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse bununla huzur duyarız, bununla mutluluk duyarız, bununla Allah'a köle oluruz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu hayatı yaşadığımız sürece biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak inanılması güç bir mutluluk. Hayatınızın her saniyesinde sizi mutlu kılacak olan bir şeyler vücuda getirir Allah Teala. Herkesi bunun için seferber eder. Herkes sizi mutlu etmek için vardır. Bundan habersiz olan insanlar hiçbir şeyin farkında olmaksızın şu dünya üzerinde yaşarlar ve ölürler. Niçin yaratıldıklarını, ne yapmaları lazım geldiğini hiç bilmeksizin. İşlerinden gelen şey hep şeytanın kulları oldukları için hep şeytanın ilkalarıdır. Ulaştırdıkları şeylerdir. Ve onlara tabi olurlar. Şu dünyada zengin olmayı, insanlara caka satmanın bir vasıtası olarak düşünürler. Ve de nefslerinin doğrultusunda hep bir tek şey için yaşarlar. Başkalarından üstün olmak ve bu üstünlüklerini başka insanlara ispat etmek. Allah'ın üstün kıldığı kişiler bunu yapmak gereğini duymazlar. Çünkü etraflarındaki insanların kalplerindeki sevgiyi Allah oluşturur. O sadece Allah'ın kendisine kesintisiz olarak yaptırdığı güzel davranışları gerçekleştirir. Herkes mutludur. Ama en çok mutlu olan Allah'ın kölesi olandır. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, neden birbirimizi bu kadar çok seviyoruz? Çünkü bizim sevgimiz size Allah'tan dolaşarak ulaşıyor ve katlanıyor. Sizin sevginiz bize Allah'tan dolaşarak geliyor ve katlanıyor. Kat kat sevgilerin içinde yaşıyoruz. Kainatın en güzel şeyi sevmek. Biliyoruz, hepinizden ayrı ayrı işitiyoruz. Bizi çok seviyorsunuz. Ne kadar çok sevdiğinizi Allah Teala da söylüyor. Ama biz de sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok sevdiğimizi bir gün Allah size de söyleyecek.
Ya onun bizi ne kadar çok sevdiği ve sizleri ne kadar çok sevdiği, bizim şu zavallı yaratığın sevgisinin sonsuz katı, Allah Teala onu seviyor. Bu kulunu seviyor. Bizim ona karşı duyabileceğimiz azami sevginin sonsuz katı. Netice itibariyle sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah katındaki değerimiz ne olursa olsun, bunu hiç unutmayalım. Hepimiz, biz de dahil olmak üzere, hepimiz sadece bir mahlukuz. Halik sadece O'dur. Yaratan Allah'tır. Eğer bu dünyada yaşıyorsak, Allah yaşamamızı uygun gördüğü için, O bizim dünyaya gelmemizi uygun gördüğü için varız. Anne babalarımız mı? Onlar sadece bir vasıta. Biz de kendi çocuklarımız için bir vasıtayız. Onlar da kendi çocukları için bir vasıta olacaklar. Ama yaratan Allah'tır. İşte bir defa da denizin yeşiline, göğün mavisine bakalım. Hep göklere baktıkça, beyaz bulutları gördükçe bizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Her ağaçtaki farklı yeşili gördükçe bizi hatırlayın. Çiçekleri gördükçe bizi hatırlayın. Ve bizi düşündükçe, bizi daha çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için hayattayız. Sahip olduğumuz her şey sizlerle paylaşılmak üzeredir sevgili kardeşlerim. Eğer işler uygun giderse, inşallah yakın bir zamanda Amerika'da da bir uydumuz olacak. Bunun bizi ne kadar mutlu ettiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Kalbimizden geçeni O biliyor. Bütün gayretimizle o uyduyu karşılayabilecek olan imkanların sahibi olmak için hepimiz çalışıyoruz. O zaman Dabbetül Arz'ın ne olduğu ortaya çıkacak. Yerden yükselen insanların hiçbirisinin ondan kaçamadığı bir ses gelecek göklerden. Göklerden seslenecek. İşte o şu anda sizlere hitap eden Nur TV'dir. Uydudan, göklerden sesleniyoruz size. Görüntümüzü Allah Teala oradan gönderiyor. İşte şimdi de kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği o göklerden gelen uyduyla yaşıyorsunuz. Nur TV'nin muhterem izleyenleri. Ama bizi bilgisayardan izliyorsanız, o zaman dünyanın neresinde olursanız olun, hangi kıtada olursanız olun, beş kıtanın hangisinde olursanız olun, biz muhakkak sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraberliğe doyulmuyor. Mutluluğu şu bir saatlik zaman devresi içerisinde Allah Teala bize bir kalp beraberliği, gönül beraberliği içinde bir defa daha yaşattığı için ona
ondan sonsuz hamd ve şükrederek bugünkü bu yarenliği inşallah burada tamamlıyoruz. Sizi ne kadar çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Ama biz gene de size çok ama çok sevdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel mustakîm. Sırâtel enâmte aleyhim gâlel mağdûbi aleyhim ve râdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir mutluluğu yaşamak üzere. Eğer söz konusu olan Allah'sa, Allah'ın sohbeti yapılıyorsa, orada mutlaka mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir bütündür. Dünya hayatında mutluluk ve cennet hayatında mutluluk olmak üzere iki ayrı cephesi söz konusudur. Cennet mutluluğu hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya mutluluğu ise yavaş yavaş elde edilir. Son safhaları ise çok daha fazla zaman alıcı faktörlerdir. Ama kazandıkça kazanılan hüviyette yaşam değişir. Yani mutluluğun süreci içerisinde nefsinizin afetleri azaldıkça faziletler nefsinizin afetlerinin yerini aldıkça mutluluğunuz her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse cennet mutluluğu huriler, kılmanlar huzur içerisinde bir sonsuz hayat, yaşlanmamak, aynı yaşta herkes aynı yaşta olarak cennete girecek ve sonsuza kadar orada gene aynı yaşta hiç yaşlanmadan, ihtiyarlamadan yaşayacak insanlar. Sonsuza kadar muhteşem bir hayat. Peki, dünyada mutluluk nedir? Dünyada mutluluk üç cepheyi içerir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Üç ayrı cepheden üç ayrı mutluluk söz konusu ve bir tanesi eksik olduğu zaman o insan mutlu değildir. Yetmez. Mutluluğun, dünya saadetinin, dünya mutluluğunun ikinci şartı mutluluğun kesintisiz olmasıdır. İnsanın mutluluğu Allah tarafından sağlanılan bir mükafatlar dizisidir. Ve oraya ulaştığınız zaman bunun kesintisiz bir devamlılık arz ettiğini göreceksiniz. Üçüncü faktör, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kaostan, kavgadan kurtulma halidir. Sulh ve sükunun iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yerli yerine oturması halidir. Öyleyse kimdir mutlu? İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de bir sulh ve sükun halinde olan ve bu sulh ve sükun halini devamlı koruyabilen, devamlı olarak yaşayan insan mutludur. İşte mutluluk bu dizayn içerisinde vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Eğer bir insan mutlu olduğunu zannediyorsa kendisine dikkatle baksın. Biz insanlara diyoruz ki tasavvuf sizi mutlaka hemen cennet saadetine ehil kılar. Ama bunu kıyametten sonra yaşarsınız. Dünya saadetini ise tasavvuf size adım adım verir. 3-4 aylık bir devrede, diyelim ki daha yavaş bir insan, 5-6 aylık bir devrede dünya saadetinin yarısını o kişi elde eder çabucak. Ama ondan sonrası artık yavaş gidecektir. Hele daimi zikre ulaşmak daha da yavaş bir metredir. Seneleri mutlaka muhtevasına alır. Ve bu seneleri dediğimiz zaman herkes oraya ulaşamaz. Oraya ulaşmak için devamlı gayret göstermek mecburiyetindedir Allah'ın evliyaları. Daimi zikir, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak tarif ettiği, çıkılması çok kolay olmayan bir müessesedir. Peki kolay çıkanlar var mı? Evet var. Allah'ın bütün Resulleri oraya kolayca çıkarlar. Daha doğrusu kendileri çıkmazlar, çıkarılırlar. Allah onları bir gayretlerinin sahibi olarak, karşılığı olarak değil, gayret edeceklerdir ama gayretleriyle, o gayretleriyle ulaşabilecekleri bir yer değildir daimi zikir. Ama Allah Teala onlara vehbi olarak daimi zikri verir, onları nimetlendirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle en çok istediğimiz şey ne biliyor musunuz? Hepinizin şu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu yaşamanız. Herkes derece derece yaşar, tamam, ama daimi zikre ulaştığınız zaman o seviyenin mutluluğunun devamlı bir mutluluk olduğunu göreceksiniz. Kesintisiz bir mutluluk olduğunu. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaştığınızı göreceksiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga bittiği için bir sulh ve sükun halinde olacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Buraya dikkat edin, başkaları size düşman olabilir. Onlar hiç vazgeçmezler düşman olmaktan. Ama siz onlara düşman olmayacaksınız. Hatta kalbiniz müzeyyen olduğu zaman düşmanlarınızı da seveceksiniz. Düşmanlarınıza acıyacaksınız. Allah Teala'nın onları cezalandırmaması için talepte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere gelince kimdir mutlu insan? Kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah'ın bütün emirlerini zamanında yerine getiren kişidir. Kimdir Allah ile olan ilişkilerde mutluluğun sahibi? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen kişidir. Hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk içerisinde yaşayacaktır kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dünyada mutluluk adı verilen bir müessese, içiniz mutlu, dışınız mutlu, Allah ile ilişkileriniz de size hep mutluluk veriyor. Öyle bir güne ulaşmanızı, hepinizin ulaşmasını bütün gönlümüzle Allah'tan diliyoruz. Duamızın kabulünü de diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta yapılan İstanbul'daki o güzel hatıra gününde kardeşlerimiz kasetleri gönderdiler. Ben de yakından izledim sizleri. Ne kadar büyük bir mutlulukta biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, benim için, buradaki kardeşleriniz için, Türkiye'nin her tarafından gelen sizleri orada bir arada görmek, ne kadar çok yeni kardeşimiz aramıza katılmış, Allah'a ne kadar çok şükrediyoruz, hamd ediyoruz biliyor musunuz? Hepinizin o güler yüzleri, tehalükle bizi izlemeniz, gülümsemeniz, heyecanlanmanız, müzayedeler. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber aynı mutluluğu yaşadım. Sizleri seyrederek hayatımın en mutlu günlerinden birini daha böylece yaşamış oldum. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına insanlar öfkeleneceklerdir. Allah'ın dostlarına kin duyanlar olacaktır. Ama sizler Allah'ın dostları, onlara kin duymayacaksınız. Onlara düşman olmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, tasavvufun yani İslam'ın hayata geçirilmesinin temel hedefidir. Olayların üzerinizdeki negatif tesirinin yok edilmesi tasavvufun temel amacı. Olaylar gene devam eder. İnsanlar gene negatif davranışların sahibi olmakta devam ederler. Ederler ama onların negatif davranışları mutluluğa ulaştığınız zaman sizi üzemez. Size bir tesir icra edemezler. Çünkü Allah Teala her an sizinle beraberdir. Nefsinizde afetler mevcut olmadığı için öfke, kin, düşmanlık, haset ve buna müteferri olgular artık iç dünyanızda mevcut olmadığı için mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerle birlikteyiz. Hala o gecenin güzelliğini bir defa daha yaşıyorum. Sizlerle beraber olduğumuz o gece. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Gene sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? İşte hayat, biz istesek de istemesek de Allah'ın bize verdiği vadeye kadar yaşamak mecburiyetinde olduğumuz bir güzelliktir. Bir mutluluk vesilesidir. Mutluluğu yaşayabilenler için. Ama insanlar her zaman şeytanın dizaynı içerisinde, onun afetlere tesiri sebebiyle huzursuz ve mutsuz olacaklardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, size şeytanla mücadeleyi öğretiyoruz. Ondan korkmayın. Söylediklerimize riayet ederseniz şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sadece iki faktörden hareket edeceksiniz. Bir, Allah ne emrederse şeytan onu yapmamanızı emreder. Anlayacaksınız ki o şeytan, o ne söylüyorsa tam tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın emrettiğini gerçekleştireceksiniz. İki, Allah neyi yasak etmişse şeytan mutlaka onu yapmanızı ister. Gene kanunu biliyorsunuz. Onun dediğinin gene tersini yapacaksınız. Öyleyse şeytan size bir şey yapamaz. Onun şu dünyadaki en büyük düşmanıyla şu anda karşı karşıyasınız. Her seferinde yenilmek mecburiyetinde. Onun için en büyük düşman biziz. Ama şeytan çok iyi biliyor ki güçlü olan biz değiliz. Bizim sahibimiz Allah'ımız. Hadi bakalım ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Eğer bana tevekkül ederseniz, ya da baştan başlayalım. Ey amin olanlar, bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana tevekkül ederseniz, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa gene ben galip gelirim, diyor Allah Teala. Ve bu sözleriyle bizlere çok açık ve kesin Allah bir şeyler söylemiş oluyor. Neden en kuvvetli biziz? Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Asla. Ama bizim sahibimiz Allah, bizimle birlikte sahipsiz değiliz. En kuvvetli O. Kainatı yaratan Allah. Öyleyse O bizimle beraberse, biz onunla berabersek elbette en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil ama en kuvvetli bizimle beraber olduğu için. Sevgili kardeşlerim, bu tarihi bir yere yazın. Bu söylediğimi bir yere yazın. Gelecek günlerde anlaşmazlıklar olacak. Daha ötede savaşlar. Şeytan ve şürekası dünyayı ele geçirmek için ciddi planlar içerisindeler. Ama yenilmeye de mahkumlar. İşte onları yenecek olan Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, son savaşta kuzu mu kurdu yener, kurt mu kuzuyu yener, o zaman belli olur. Unutmayın, Allah en kuvvetlidir. Allah'a karşı savaş verenler eninde sonunda yenilmeye mahkumdurlar. Şu dünyada kendilerinin kuvvetli olduğunu zanneden zavallılara hep acımışımdır. Hala da öyle zannediyorlar. Dünyanın sahipsiz olduğunu zannediyorlar. Bir avuç suda bütün insanları boğarız zannediyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlardan Allah olduğunu iddia edecek olanlar çıkacak karşınıza. Bizi en büyük düşman belleyenler onlar olacak. Ama yenilenler de onlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göğsünüzü gere gere Allah'a hamdolsun, şükrolsun ki biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizim dostumuz deyin. Göğsünüzü gere gere bunu söyleyin. Hiç kimseden korkmanız için bir sebep yoktur. Niçin yoktur? Allah bizimle beraberdir. Öyleyse mutlu olmanız için çok sebepler var. Kendinizi sağlam bir zeminde, dünyanın en sağlam zemininde hissetmeniz için de. Sevgili kardeşlerim, Allah ne kadar nasip etmişse bu dünyada o kadar yaşayacağız. Ama üzerimizdeki o ağır vazifeleri ifa etmekle vazifelendirildik. Öyleyse uzun bir hayat. Ama mutlu bir hayat. Başkalarına göre çok eziyetli, çok meşakkatli sayılabilir. Ama bize göre hiç sayılmaz sevgili kardeşlerim. Allah her zaman bizimle beraberdir. Öyleyse o Allah ki başkalarına büyük huzursuzluklar olarak intikal eden olaylar bizim için sadece mutluluk vesilesi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, hiç hapse girdiniz mi? Biz 90 gün Medrese-i Yusufiye'de kaldık. Yani etrafımızdaki yüzlerce insan her gün Allah'ı öğrendiler. Ne kadar çok insan bize söyledi biliyor musunuz? Eğer biz sizi dışarıdayken tanısaydık, burada, bu hapishanede olur muyduk diyen ne kadar çok insanla tanıştım. ...90 günlük bir süre hep onlarla beraberdim. Dertli insanlar, problemli insanlar, ama onlar bize aktardılar. Biz Allah'a aktardık. Ard arda çözümler geldi. Çözümler geldikçe onlar birer birer huzura kavuştular. Hayır sevgili kardeşlerim, benim sebebimle değil. Benim vasıta olmam sebebiyle onları mutluluğa ulaştıran Allah'tı. Her gün, her gece, her an onlarla beraberdik. Her an sualleri vardı. Her an onlara çözüm ulaştırıyordu Allah-u Teala. Problemleri halledildikçe Allah'ın varlığını anlıyorlardı. Yaptıkları hataları anlıyorlardı. Allah'ın dostlarını tanıyorlardı. Sonra 90 günün sonunda tahliye olduk. Sonra da beraat ettik. Ne o gün, ne o günden bugüne kadar geçen devre içinde hiçbir suç işlemedik. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz, şükrederiz. Ama adalet dağıtmakla görevli olanlar, RTÜK, bizim televizyonlarımızı, bizim radyolarımızı birer birer kapattı. Sevgili kardeşlerim, ne yazar sizlere? Bilgisayar ağından dünyanın neresinde olursanız olsun ulaşıyoruz. Ona da el atıyorlar ama bize engel olamazlar. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'a karşı savaş vermek nedir biliyor musunuz? Bu zavallı insanlar, Allah'ın düşmanları, zannediyorlar ki o Karunları çıkardıkları zaman bize de hakim olabilecekler. Ama size uydudan da sesleniyoruz. Ama size bilgisayardan da sesleniyoruz. Ve bu seslenmeyi de Türkiye'den yapmıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görürsünüz böyle bir sahnede? Onlar bize düşman olabilirler. Ama onlar bizim düşmanımız olamazlar. Bu şerefe layık değiller. Ayrıca bizim iç dünyamız onları düşman kabul edemez. Sadece acaba onlara nasıl yardım edebiliriz de Allah'ın güzelliklerini yaşayabilirler diye bir dilek hep içimizde var olmuştur. Bizim uğrumuza ölenlere de hep acımışızdır. Evet sevgili kardeşlerim, mesela bir Yıldırım Çavlı bize olan düşmanlığı sebebiyle emaneti geri alınmıştır. Gözleri yuvalarından fırlamış bir şekilde ölen bir kardeşimiz. Ona çok şeyler söyledik. Yolunu değiştirmesi gerektiği konusunda. Ama hatalar yaptı, büyük hatalar. Ve Allah emanetini geri aldı. Çok kişi böyle rahmetli oldu sevgili kardeşlerim. Mehmet Erol diye birisi. İktibas gazetesinin sahibi Ercüment isimli birisi. Bizi deli diye tımarhaneye tıktırmak isteyen bir profesör ve halk tarafından iyi de bir insan olarak tanınan bir profesör Ayhan Songar. Birçok kuvvetin sahibi olduğunu zanneden insan. Bir zelzele gecesi hayatlarını kaybettiler. Onun dışında da hasta olmadan ölen, kuvvet sahibi olduğunu zanneden insanlar, ve felç gelen insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş verenler, mahkumiyeti, mağlubiyetin mahkumiyetini sırtlarında mutlaka hissetmelidirler. Allah'a karşı savaş veren herkes mutlaka mağlup olur. Ne mutlu bizlere ki bizler Allah'ın yanındayız. Allah bizimle beraber. Öyleyse en kuvvetli biziz. O en kuvvetli olduğu için. Sevgili kardeşlerim, farkı görebiliyor musunuz? Ülke ekonomisinin tarumar edildiği, mahvedildiği, öldürüldüğü bir noktada Türkiye. Ekonomik açıdan korkunç bir durumla karşı karşıya Türkiye. O noktaya boşuna gelmedi. Türkiye dünyanın en büyük petrol yataklarının sahibidir. Türkiye dünyanın en büyük bor yataklarının sahibidir. Dünyadaki ikinci büyük toryum madeni Türkiye'dedir. Onun için onlar diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Neden bu kadar oyunlar oynanıyor? Neden Türkiye ekonomisi çökertilmeye çalışılıyor? Arkasında bunlar var. Türkiye bir petrol denizinin üzerindedir. Dünyadaki en büyük petrol yatakları. Öyleyse düşmanı çok olacaktır. Ve o düşmanlar birinci raundu kazanmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ülke ekonomisinin düze çıkması konusunda hiçbir gayretin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyorum. Türkiye'nin borçları son 7 yıl içerisinde gayri safi milli hasılasına göre %7'den, affedersiniz %17'den %89'a fırlamıştır. Ve yıllarca buradan dil dökmemize rağmen, sözlerimiz hiç dikkate alınmadı, mektuplar yazmamıza rağmen bütün yetkililere

2,5 milyon insan işinden oldu, işinden atıldı. 4 kişilik aile yuvası Türkiye'nin ortalamasını teşkil eder. 10 milyon insan aç. 120

Hala uyuyor bizim ekonomistlerimiz. Sevgili kardeşlerim, ülke ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Türkiye'nin borçlarını ödeyebilme imkanlarının hepsi özellikle tüketildi. Hem bütçe açıkları hem de küçülen ekonomi, yani refah devletini fakr-ı zaruret devleti haline getirmek için gayretler başardılar. Sadece 2001 yılında Türkiye gayri safi milli hasılası dolar üzerinden %25 küçüldü. Sevgili kardeşlerim, üzerlerinize ciddi vazifeler düşüyor. Bu ülkenin evlatları. Başka kurtuluşu sağlayacak olan hiç kimse görünmüyor ortalıkta. Nerede bu insanlar? Gözlerinin önünde ülke karış karış parsellenip yabancılara satılıyor. Ülkenin yatırımcıları her türlü nedeni kullanarak ülke dışında yatırıma mecbur ediliyor. Yabancı sermaye ülkeye çekilmeye çalışılıyor. Aç insanların vücuda getireceği bir kaosun sonunda bir ekonomik dominyon olması söz konusu ülkenin. Buna bizim yüreğimiz dayanmaz. Ve en hazini çözümler varken bunun yapılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek günlerde her şey düzelecek. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Bütün çözümleri hamdolsun ki biliyoruz. Gene biliyoruz ki ülkenin potansiyeli bunların hepsini karşılayabilecek seviyede. Ama şu anda çözümü bizden başka bilen yok. Ve bizim de o çözümü gerçekleştirmememiz için her şey yapılacaktır. Ama Allah da gerçekleştirmek için her şeyi yapacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün çok acı günler yaşıyor Türkiye. Ama gelecekte Osmanlı'nın mirasına sahip olduğunu ispat edecek ülkemiz. Dünya üzerinde layık olduğu yere mutlaka yükselecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun Allah'ın sizinle beraber olması şu kainatın en büyük teminatıdır. Kendinizi mutlu hissedin ki düşmanlıkların seviyesi ne olursa olsun galip olanlar Allah ile beraber olanlardır. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn ediyor ki gelecek günlerde neler olduğunu göreceksiniz. O kuvvetlerine güvenenlerin ne hallere düştüğünü göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar her şeyin sahibinin Allah olduğunu

bilmiyorlar. Ölenler öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah bizlerle beraber. Öyleyse mutluluğu yaşayın. Daralan ekonomik standartlar sizi geleceğin aydınlığına taşısın. Bugünün karanlığını görmezlikten gelin. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a güvenin. Allah'a tevekkül edin. Bilin ki Allah Teala bizlerle birlikte. Öyleyse kuvvetli görünenlerin ne kadar kısa zamanda ne durumlara düştüğünü göreceksiniz. Unutmayın, her şeyin sahibi Allah'tır. Şuna sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bütün bu olaylar vücut bulmadan yıllarca önce Allah Teala bize bütün çözümleri öğretti. Ekonominin nasıl düze çıkacağını, altın karşılıklı bir parayla enflasyonun derhal nasıl düşeceğini, sonra da Türkiye'nin bir yatırım şantiyesi haline nasıl geleceğini yıllarca evvel gösterdi Allah Teala. Onun araştırmalarını yaptırdı. 27 tane araştırma orada Devlet Planlama Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezinde ve kütüphanesinde. Çözümler orada. İnsanların bizim söylediklerimize değer vermesi ya da vermemesi, o da umurumuzda değil. Vade gelmeden, Allah'ın tayin ettiği vade gelmeden hiçbir şey olmaz. Ama o vadenin geleceğini biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğe güvenle bakın. Gelecek sizlerindir. Bütün bu hengamelerden nasıl düze çıkılacağını hamdolsun ki Allah bize öğretti. Hiç endişeniz olmasın. Biz varız. Var olduğumuz sürece de mutlaka kurtuluşa gideriz. Zulüm sonsuza kadar devam etmez. Allah her şeyin sahibidir. Günü gelince devran değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahlaksızlıklar üzerine kurulan bir dizayn uzun süre devam edemez, çökmeye mahkumdur. Öyleyse sizler ahlakı temsil eden tasavvuf mensupları, en sağlam zemini siz oluşturacaksınız gelecekte. Sizden öğrenecekler doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı. Siz geleceğin meşaleleri olacaksınız. Allah sizleri onun için yetiştiriyor. Başkalarının ahlaksız olması sizi hiç ilgilendirmemeli. Kendi yolunuzda sağlam adımlarla geleceğe doğru yürümelisiniz. Allah ile beraber. Sevgili kardeşlerim, her şey hangi çirkin görünüşün arkasında olursa olsun, Allah'ın eli değdiği zaman en güzel hüviyete döner. Sevgili kardeşlerim, bir, bu hazin günleri yaşamanın sıkıntısı söz konusu olabilir. Bir de geleceğin o sonsuz güzelliğinin ihtişamı olabilir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o bize geleceği gösterdi. Her şeyin en güzeli döneceği
bir yeni devre gelecek dünyaya. Bir sulh ve sükun dünyası oluşacak. Orada olacağız. Merkezinde biz olacağız. O günler sevgili kardeşlerim, şu dünyanın bir sulh ve sükuna ulaştığı günler olacak. Dünyada adaletsizlik değil, adalet hakim olacak. Mutsuzluk değil, mutluluk hakim olacak. O günler gelecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o günleri bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Dünyada son bir sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Geleceğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse sonucu biliyoruz. O noktaya nasıl gelinir? O noktaya nasıl ulaşılır? Onu Allah biliyor. Her şeyi dizayn eden O, sahibimiz. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Hayatımızın mı şu kadarcık kıymeti yok. İnsan ömrü Allah'tan başka hiç kimsenin elinde değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güven duymak nedir bilir misiniz? Şöyle bakıyorum genel standartlara, hamdolsun ki bütün problemlerin çözümünü bize öğretti. Öyleyse gelecekten korkmanız için sebep yok. Ama geleceğe güvenmeniz için çok sebep var. Aklını başına toplayabilenler kimlerdi? Nuh zamanında Nuh'un gemisine binenlerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güveniyoruz. Ve yapılacak şeyi biliyoruz. Çözümün kesin olduğunu da biliyoruz. Öyleyse ülkemize düşman olanlar, sizlere düşman olanlar ne yapacaklarsa yapsınlar, görelim bakalım. Ama sonuç mutlak olarak kurtuluştur. Bir de şunu bilmenizi istiyorum ki, sadece Türkiye'ye yönelik olan bir olayla karşı karşıya değil dünya, bir küresel program içerisinde şeytan ve onun avanesi iç çembereyle, dış çembereyle bütün dünyaya egemen olmak istiyor. Ve zaten parasal açıdan öyle bir durumdalar. Bu onlara yetmiyor. Ama daha ötede
sevgili kardeşlerim, anlaşmazlıklar var. Ama Allah'ın gösterdiği şey, anlaşmazlıkların sonunda kurtuluş var. Dünyaya sulh ve sükunun yerleşmesi var. Adaletin yerleşmesi var. Bunları bu nesil inşallah mutlaka görecek. Sevgili kardeşlerim, bana dikkatle bakın. Ben ona güveniyorum. Ve kainatın en sağlam zemininde yaşıyorum. Sizler de öylesiniz. Öyleyse yenilmeyen sadece Allah'tır. Ve onunla berabersek o neticeye ulaşacağız. Hiç kimseden endişemiz yok. Sizlerin mutlu olmanız için, bunun için hayattayız. Ve bu hayatı sadece Allah yolunda tüketiriz. Bizim için de her saniyesi ayrı bir zevktir. Sizlerle beraber olmanın, sizlerle Allah'ın güzelliklerini yaşamanın, Allah'ın mutluluğunu paylaşmanın, Allah'ın bize öğrettiği geleceği bilmenin, o büyük huzurunu yaşarız. Elbette kaoslar olacaktır. Ama sonuç mutlak bir dünya sulh ve sükunudur. Sevgili kardeşlerim, bu bir müjdedir. Allah'ın müjdesi. Sakın moralinizi bozmayın. Bu kötü günler geçecektir. Başkaları tedaviyi bilmese de, reçeteyi bilmese de biz biliyoruz. Ekonomik reçete elimizde. Öyleyse endişe edecek hiçbir şey yok. Onun için size hep diyorum ki geleceğe güvenle bakın. Başkaları hangi sıkıntıyı duyarlarsa duysunlar ama sizler sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, bizim ve Allah'ın sizinle beraber olduğumuzu bilin. Öyleyse hiç unutmayacaksınız. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bana tevekkül ediyorsanız diyor, bilin ki sizi yenecek yoktur. Bana tevekkül ettiğiniz zaman diyor, ben sizinle beraberim. Bütün dünya düşmanınız olsa ben galip gelirim diyor. Neler yapacağımı hiç belli olmaz. Neler yapacağını gelecek günlerde göreceksiniz. Ama hak batıla galip gelecek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sağlam bir yapıyla gözlerinizi geleceğe döndürün. Gelecek ahlaksızlıklara ahlakın hakim olacağı, batıla hakkın hakim olacağı bir güzellikler demetini muhtevasına alacaktır. Uzun yıllar
dünyada bir muhteşem adalet ve bolluk devri yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaret ettiği o devirden bahsediyorum. Ve o devrin teminatı söz konusu. Teminatın sahibi ise Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geleceğinize dikkatle bakın ki o gelecek bir güneştir. Anladınız. Allah Teala hepinizi Allah'ın sonsuz aydınlıklarında, nurunda sonsuz mutluluklara sahip kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcenahin kılmasını diliyoruz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş, evvel indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir, bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'laşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşit sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah-u Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'laşmayı dilemek birinci safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha. Ruhunuzu Allah'laştırıp teslim etmek üçüncü safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi üçüncü safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi üçüncü safhaydı. Fizik vücudunuzun teslimi dördüncü safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak iki. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. 5. İrşada ulaşmak. 6. İradenizi Allah'a teslim etmek. 7. 7 safha ve gördük ki ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devrelerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatli diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele. Görülüyor ki sahabe tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kul iken, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tagut ediyor Allah Teala. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tagutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tagutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tagutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse iki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tagutun dostları, tagutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün. 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak. 65 yıl 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zatı demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yıl yaşayacaksın. Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse cennete girmesi mümkün olmadığı gibi hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tagutun kulu, tagutun dostu ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim,
O zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki, benim Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan diyor, senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Bana ulaşmayı dileyip dilemediğini. Ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum diyor. Yani bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. Ben diyor Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehennemine atarsa bu haksızlık. Bey gafil, sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre, bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah-u Teala, hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni illa cennetine sok diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür. İkinci uçak, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçakta yok. Şimdi bey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlla öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben diyorsun bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah-u Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz
başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimize idi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, işte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey esas husus konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanız size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerlemeyle yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennete kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile
10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan. Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetine alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor işte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak. Ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın. Ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kalbindeki gözde, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki kalbi
gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah-u Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı acacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah-u Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? 1. Bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. 2. Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki, ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır, ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı. Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına

ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela, her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz, emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor: Lokman 15'te ve tevi sebila men inabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ve Zümer 'sinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, iradenizi de dört, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş.
وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyat ilde fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkisiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru ilallahi Allah'a affedersiniz irci'i ila rabbike Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor irci'i ila rabbike Rabbine geri dön geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuza da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadi o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış, Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yol da Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, adetteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız.
Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'yı haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor. Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah-u Teala. İşte diyor, bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizle bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayeti kerimesinde, onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor. Buyurun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a bir kere daha sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hamdolsun ki gene birlikteyiz. Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere gene bir araya getirdi. Konumuz bu. Mutluluk. Huzur. Yaratılma sebebiniz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. İnsan olarak, yani kainattaki en değerli mahluk olarak, Allah'ın kainatta en çok sevdiği, en üstün mahluku olarak yaratıldınız. En sevdiği, en üstün mahlukunuzsa Allah-u Teala mutlaka sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmesini ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürebilmeli. O Allah sizleri en güzele ulaştırmak istiyor. En güzeli yaşayabilmeniz söz konusu. Ve bütün bu huzurun, mutluluğun, saadetin bir başlangıç noktası var. Olmazsa olmaz bir başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, bu kişinin mutlu olması, saadeti yaşayabilmesi, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da her şeyden ama her şeyden önce bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz ne olur? Bu dünyada mutluluğu asla yaşayamazsınız. Dilemezseniz ne olur? Kıyametten sonra da gideceğiniz yer cehennem olur. Neden kardeşlerim? Neden mutsuz olasınız? Neden cehenneme gidesiniz? Neden Allah'ın değil de şeytanın dostu olasınız? Daha açık bir ifade kullanayım. Neden Allah'ın değil de şeytanın kulu olasınız? Unutmayın. Allah'a ulaşmaya dilemeyen herkes şeytanın kuludur. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte size Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor.
Zümer 17'de Allah'ın söylediği şey şöyle: Vallazi neştene bu tagute en yabuduha ve enubu ilallahi febeşir ibadi.

Ne diyor Allah Teala? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor. Ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Lehimül büşra, onlar için müjdeler vardır. Onlara müjdeler vardır. Müjdeler vardır. Febeşşir ili ibadi. Öyleyse kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş sahabe? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'ın kulu olmuşlar. Hem cennet müjdesini almışlar, hem dünya müjdesini almışlar. Arkasında ne var? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennet müjdesi de, dünya müjdesi de bunların içinde mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için garanti veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyin diyor. Dileyeni mutlaka ben kendime ulaştırırım. Ne demek bu? Bu şu demek. Kim bana ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ben onu kendime ulaştırarak üçüncü kat cennetin sahibi kılarım. Bir. İkincisi de onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. 24 saatin 24 saatinde de mutlu olmaz. Ama yarısından daha fazlasında, 12 saatten fazlasında mutlu kılarım ben onu diyor Allah-u Teala. Yani yaptıklarının, işlediği fiillerin yarısından fazlası ona derecat kazandıracak fiiller olur diyor. Mutluluk, sevgili kardeşlerim, bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Sulh ve sükun hali. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir vetiredir. Bir insanın gerçekten mutlu olması demek, zamanın her parçasında o kişinin huzur içinde olması, zamanın her parçasında, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de bir anlaşmazlığın, bir savaşın mevcut olmaması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Sizin mutlu olmanız için, mutluluğu yaşayabilmeniz için onun için buradayız. Mutlu olmak istiyorsanız o zaman bilin ki tavsiyeler, emirler bize ait değildir. Allah'ın emirleridir.
Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizleri kainatın en yüksek varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün varlıkları olarak kabul ediyorsa, en üstün yaratıkları olarak kabul ediyorsa, kainattaki bütün mahlukların içinde en çok sizi seviyorsa ve sizin sadece mutlu olmanızı istiyorsa ne yapar? Siz olsaydınız ne yapardınız? Mutlu olmanın yollarını gösterirdiniz. İşte Allah-u Teala da bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarıyla ve Resullerine, evliyalarına indirdiği sohbet kitaplarıyla, yazdırdığı sohbet kitaplarıyla insanlara mutluluğu öğretir. Çünkü insanı yaratmaktan muradı, yarattığı mahlukunun, en çok sevdiği mahlukunun, bütün diğer mahluklardan üstün kıldığı mahlukunun mutlu olmasıdır. En çok sizleri seviyor. İnsanları, siz bir insansınız. Kainatın en üstün mahluku, mutlu olmaya layıksınız. İşte problem buradan başlıyor. Siz mutlu olmaya layıksınız. Ama siz mutlu olmayı hak ediyor musunuz? Sadece mutlu olmayı gerçek anlamda isteyenler mutlu olabilir. Diyeceksiniz ki, kim mutlu olmak istemez ki? Elbette istiyoruz, hepimiz mutlu olmak istiyoruz ama çok büyük bir kısmımız mutsuzuz. Elbette. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz, kesin. Ama mutlu olmanın yolunu bilmiyorsunuz. Mutlu olmak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dileğinize bakar. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Herkes dilemiyor. Ama o dilemeyenlerin arasında her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye garanti veriyor. Onun mutlak olarak saadete ereceğine dair garanti veriyor. Bu garanti cennet saadetinin 3. katına kadar çıkıyor. Dünya saadetinin de yarısına kadar çıkıyor. Gerisini garanti etmiyor. Buraya kadar kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesi buraya kadar ulaştıracağına dair garantisi var Allah-u Teala'nın. Kim olursanız olun. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu dilek sizi şeytanın sultasından, şeytanın tasallutundan mutlaka kurtaracaktır. Şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olacaksınız. Dikkat edin ki ayet-i kerime son derece açık. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludur. Şeytanın kullarının mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar nefslerindeki afetlerle yaşarlar. O afetler var olduğu sürece hiç kimse mutlu olamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz nefsinizin afetlerinden temizlendiğiniz ölçüde şu dünyada geçerlidir. Onların yarısının temizlenmesini de Allah-u Teala garanti ediyor. Mutlulukla nefsin afetleri arasında acaba ne gibi bir ilişki var? Ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuz olmak üzere
üç tane vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın size üfürdüğü, Allah'a ait bir emanet, onu mutlaka Allah'a iade etmek mecburiyetindesiniz. Gelin onu, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek üzere harekete geçin ve Allah'ın evliyası olun. Dünya saadetinin yarısını, üçüncü kat cenneti garanti edin. Eğer istemezseniz, ruhunuzu Allah'laştırmak istemezseniz, o zaman bu dünyada hep mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Hayır sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki, ben zengin olurum, çalışırım, çabalarım ve mutlu olurum. Olamazsınız. Zengin olmakla hiç kimse mutlu olamaz, olmamıştır, olamayacaktır. İsterseniz yakından bakın çok zengin olanların hallerine, belki de onlara acırsınız. O kadar çok problemlerle başa çıkmak mecburiyetinde oldukları için. Bir insanın nefsi afetlerle doludur. %100 bütün nefsler, kalpleri afetlerle dolu olan mahluklardır. Bütün nefsler böyledir. Nefsinizin kalbinde öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet gibi 19 tür, 19 grup afet var. Afetlerin müşterek özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, doğuştan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerin hepsi Allah neyi emretmişse onu yapmamak üzere programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye yönelik bir program altındadırlar. Bir de Allah'ın size emanet olarak verdiği ruhunuz var. Tam onun aksi, ruhunuz hasletlerle doludur. Hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Gerçek ifadesini kullanalım. Ruhun hasletleri Allah'ın hiçbir yasağını işlemezler. Emrettiği şeyleri de yapmamaları mümkün değildir. Bu sebeple nefsiniz tezkiye ve tasfiye olmamış bir nefisse, yani afetlerinden kurtulup faziletlerle donatılmamışsa, doldurulmamışsa, nefsinizin işlediği hiçbir hataya ruhunuz iştirak etmeyecektir. Nefsiniz mütemadiyen günahlar işleyecektir. Ruhunuz her seferinde vücudunuzdan ayrılacak ve nefsinizin işlediği suçun elindeki mizandaki derecesini görecek ve ona göre
ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecektir. Her günahınızın arkasından Allah-u Teala size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Her işlediğiniz güzel fiilin, Allah'ın emrettiği istikamette bir fiilin, bir başkasına vücuda getirdiğiniz bir faydanın, bir başkasını mutlu kılmanızın, Allah'ın bir emrini yerine getirmenizin arkasından haz duyarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Allah Teala size ferahlık verir, mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Öyleyse her mutluluğu Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz zaman mutlaka yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin emrindeyseniz şeytanın emrindesiniz. Ruhunuzun emrindeyseniz Allah'ın emrindesiniz. İşte böyle bir dizaynda güzellikler, Allah'ın emrettiği şeylerin vücuda getirmesi, getirilmesi, her güzel konuda sizin mutluluğu yaşayabilmeniz, insanların çoğunun zannettiği gibi çevrenizdeki insanlara bağlı bir husus değildir. Size bağlı bir husustur. Siz kendi mutluluğundan mesul olan yegane kişisiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Herkes mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmıştır. Öyleyse mutluluk iki hüviyette de yakalanabilir. Bir, nefs teskis yoluyla bu kalıcı bir mutluluktur. Nefsinizi teskiye ve tasfiye ettikçe, nefsinizdeki afetleri azalttıkça mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için tamamen nefsiniz de ruhunuzun hasletlerine paralel fazıllarla dolu olacaktır. Fazilet ehli olacaksınız. Kemale ereceksiniz. Kemalat derecelerinin en yükseğine çıkacaksınız daimi zikre ulaştığınız zaman. O zaman sizi yanlışlar yapmaya götüren bir nefsiniz olmayacak sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetleri olmayacak. Ve her an etrafınızdaki insanları mutlu eden, yasak ettiği, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çevresine sadece mutluluk ulaştıran bir insan olacaksınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluğu istiyorsanız, kalıcı bir mutluluk istiyorsanız, mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız, bunun bedeli daimi zikirdir. Ne zaman sonsuz bir şekilde zikrin sahibi olursanız, Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde gece gündüz iç dünyanızda tekrar ediyorsanız,
o zaman o hedefe ulaştınız demektir. Daimi zikrin sahibi oldunuz demektir. İşte o zaman nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş, yerine faziletler dolmuş olacaktır. Fazıllar. Böylece fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Erdemli bir insan olacaksınız. İnsanı kamil olacaksınız. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getireceksiniz. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşayacaksınız. Yasak ettiği fiilleri işlemedikçe mutluluk yaşayacaksınız. O zaman hayatın gerçekten yaşanmaya değer bir, müstesna bir hüviyeti olduğunu tespit edeceksiniz. Ve Allah'a olan sevginizin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra da hayran olacaksınız. Ama hep ömrünüz boyunca o kesintisiz mutluluğu yaşayacaksınız. Daimi zikrin sizi ulaştırdığı yerde kesintisiz bir iç dünya mutluluğu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğu ve kesintisiz bir Allah ile ilişkiler mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Öyleyse bu zikir açısından mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Kaos var. Diyalektik savaş var. Hepsi mutsuzluğun kesin işaretleri. Peki mutluluğun arkasında ne var? Sevgi, sulh ve sükun, huzur. İç dünyanızda bir uyum hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki uyumsuzluğun bittiği noktada bütünüyle sizi kavrayacak olan bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda çevrenizdeki insanlarla bir uyum, bir kesintisiz sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde, çevrenizde yaşayacağınız, Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız için her emri yerine getirdikçe yaşayacağınız bir muhteşem dizayn, yani devamlı zikir, devamlı bir betin olduğu için devamlı bir mutluluk. Ve yasak ettiği fiilleri işlemedikçe duyacağınız bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden insanlar mutsuz? Çünkü şeytan öyle istiyor.
Allah Teala mutsuzluğun da mutluluğun da standartlarını vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve sizi mutsuzluktan kurtarıp mutluluğa ulaştırmak için indirmiş bütün mukaddes kitaplarını. Ve Kur'an son nebiye, son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bundan sonra şeriat kitabı gelmeyecektir. Gelmesi mümkün değildir. Onun için kıyamete kadar şu dünya adı verilen gezegende insanları saadete ulaştıracak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Mutluluğun birinci cephesinde zikrin varlığını görüyoruz. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artar. Neden? Çünkü afetler azalır. Sizi mutsuz eden Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluk ve arkadan Allah'ın verdiği ceza ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk. Öyleyse nefsi afetlerle dolu bir insan her an yanlışlıklar yapacaktır. Her an Allah ona azap edecektir. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman geçerli değildir. Hadi bakalım kişinin iç dünyasına, dış dünyasına, Allah ile olan ilişkilerine neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında insanlar neden mutsuz? Çünkü iç dünyalarında nefsleriyle ruhlar arasında bir diyalektik kavga o kişinin ömrü boyunca devam etmiştir. Ömür boyunca bir diyalektik kavga o kişinin iç dünyasında kavga sebebiyle, kaos sebebiyle mutluluğu yok etmiştir. Kişi mutluluğu yaşayamamıştır. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada karmaşa vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse bir kişinin iç dünyasında nefsi hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhu da Allah'ın emrettiklerini yaşamak ister. Nefs Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Ruh da Allah-u Teala neyi emretmişse onu yaşamak ister. Öyleyse yaşadıkları ve hedef gördükleri şeyler birbirinin zıttı. Öyleyse şeytan devamlı olarak insanları münkerle ve fuhuşla emreder. Nefslerinde afetler dolu olan insanlar da hep münkerle ve fuhuşla yaşarlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek yasak ettiği fiilleri devamlı işleyerek yaşarlar. Her olaydan sonra Allah onlara azap eder. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Böylece kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öyleyse dizayna baktığımız zaman
bir unsur görüyoruz sevgili kardeşlerim. İç dünyasında insanlar her an bir kavga ile, bir kaosla birlikte yaşarlar. Allah neyi emretmişse ruh onu mutlaka işlemek isteyecektir. Nefse işlememek isteyecektir. Burada kavga vardır. Her an ya Allah'ın emrettiği bir şeyi ya da yasak ettiği bir şeyi işlemek bir alternatif olarak karşınıza çıkacaktır. Orada ya ruhunuzun dediğini yapacaksınız, Allah'ın emrettiğini işleyeceksiniz. Birinci olayda, ikinci olayda da Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyeceksiniz. Veya nefsinizin talebine uyacaksınız, Allah'ın emrettiğini işlemeyeceksiniz, yasak ettiği fiili işleyeceksiniz. Birinin sonunda mutluluğu yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirirseniz, namazınızı kılarsanız, huzur içinde mutlu olursunuz. Orucunuzu tutarsanız mutlu olursunuz. Allah'ın emrettiği güzel ilişkilerle etrafındaki insanlara yardımcı olursanız, mutlu olursanız, mutlu olursunuz. Ama tersini yaparsanız, o zaman da mutsuz olursunuz. Unutmayın ki sizlerin aklı Allah'ın emirlerinin yasak edildiği, yasak ettiği bütün fiillerin rahatça işlenebildiği bir ortamda şuur kazandı. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı devamlı olarak nefsinizin kazanması istikametinde vücudun kumandanı olan akıl vücudunuza emirler verecektir. Nefsten bir talep gelecektir Allah'ın bir emrinin yapılmaması konusunda. Ruhtan bir emir gelecektir Allah'ın emrinin yapılması konusunda. Ve aklınız hep Allah'ın emrinin yapılmaması konusunda sizi kandıracak, Allah'ın emrini gerçekleştirmeyeceksiniz. Böyle değil miydi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işliyordunuz. Nefsiniz öyle istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her fiilin rahatlıkla işlenebildiği bir ortamda şuur kazandığı için Allah'ın emirlerine yeşil ışık yakmayacaktır. Yasaklarını da işlemenizi mümkün kılacak emirler verecektir fizik vücuda. O zaman mutsuz olacaksınız. Neden? Çünkü her işlediğiniz yanlışın arkasından ister Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek, her işlediğiniz yanlışın arkasından Allah size azap verecek, ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve bu sıkıntıyı hep yaşayacaksınız. Mutsuz

0: 4 saat boyunca aklınız başınızda olup da aktif olduğunuz bütün zaman parçalarında hep huzursuz olacaksınız. Allah'ın emirlerini çiğnediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için yetmez. Onun ötesinde, daha ötesinde asıl önemli olan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga, kesintisiz kavga, diyalektik kavga. Mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Peki daimi zikre ulaşmış olsaydınız mutsuz olacak mıydınız? Olmayacaktınız. Neden olmayacaktınız? Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Neden? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşıp da fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başladıktan sonra zikrinizi arttırarak nefsinizin kalbine yerleşen fazılları devamlı olarak arttırmak imkanının sahibisiniz. Her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. 7 defa %7 nur birikiminde %49 eder ve 2 de onun dışında kazandığınız nurla %51 nura ulaştığınız yerde ruhunuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmış olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbindeki fazıllar %51 oranında rahmet %2, %49 fazıl afetlere galip gelmişlerdir. %50'den fazla sulh ve sükun haline iç dünyanızda ulaşmış olursunuz. Zikriniz arttıkça daimi zikre doğru yaklaşırsınız. Fizik gücünü teslim edersiniz %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaştığınız zaman %100 nur birikiminde nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ve iç dünyanızda 19 mertebe müzeyyen olmayı nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasından sonra sağlayabilirseniz iradenizi de Allah'a teslim eder ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Böyle bir metrede neler oldu, neler bitti? Olaylar dizisine baktığımız zaman şunu görürüz sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde afetler varken iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında her saniye kavga vardır, dövüş vardır, anlaşmazlık vardır, diyaleklik bir savaş hüküm sürer. Savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa o kişi iç dünyasında mutlak olarak mutsuzdur. Mutsuzluğun arkasında bu yatıyor. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu mutsuzluktan eser kalmayacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olacaktır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Her iki grupta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıdığı için iç dünyanızdaki kavga tamamen sona erecektir. İç dünyanızda ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşayacaksınız.
1: kesin

garantisiz bir mutluluk. İç dünyanızda sülh ve sükun, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği mutluluk artık yaşanmaya başlanmıştır. Öyleyse dış dünyanızdaki durum ne? Nefsinizdeki afetler üstün olmayı ister. Sadece üstün olmak yetmez. Başkalarına bunu ispat etmek ister. Yetmez. Başkalarına emretmek ister. Yetmez. Başkalarına tahakküm etmek ister. Her biri nefsinizin afetinin bir belirtisidir. Ve dış dünyanızdaki insanları bu sebeple bu saydığımız şeyleri sağlamak üzere dışınızdaki insanlarla olan bütün münasebetlerinizde onları sadece mutsuz edersiniz, huzursuz edersiniz. Onlara üstünlüğünüzü ispat etmek konusunda devamlı onları rencide eden bir insan olursunuz. Bütün insanlar mutsuzluklarının arkasında her şeyden evvel bunun olduğunu bilmeliler. Başka insanlara verdiğiniz rahatsızlık. Bunun manası başka insanlarla aranızda devamlı bir huzursuzluk var, çekişme var, bir nevi savaş var. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanlara siz huzursuzluk verdiğiniz zaman, her yaptığınız yanlışlığın arkasından, her başkasına huzursuzluk tattırdığınız, başkasına huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz her olayın arkasından Allah size azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. O huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz, üzdüğünüz insanlar sizden intikam almak sevdasıyla yaşarlar. Bir intikam alma düşüncesi içine girerler. Fırsat buldukları an intikamlarını alacaklardır. Onlara huzursuzluk verdiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu ve huzursuzluğu onların sizden intikam alması halinde bir defa daha yaşayacaksınız. Size karşı bir haksız fiil yapılmıştır kanısındasınız ve bu sebeple üzülürsünüz. Dış dünyanızdaki üzüntünüzün ikinci safhası. Yeter mi? Yetmez. Nefsiniz olduğu için size yapılan bu haksızlık saydığınız şeye karşı çıkıp siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabildiğiniz takdirde bir defa daha üzüleceksiniz bir haksız fiil işlediğiniz için Allah'ın azabı ve ruhun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşayacaksınız. Ya karşınızdaki kişi çok güçlüyse, intikam alamıyorsanız, o zaman bir stres başlar sizde. Alınamamış intikam, yani kin oluşur. Bu sefer de bu stres sebebiyle huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. İntikamınızı aldığınız zaman bir haksız fiil işlediğiniz için huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse
4 defa ard arda huzursuz olacaksınız. Dış dünyanızdaki anlaşmazlıklar sebebiyle siz mutsuz bir insansınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, hiç kimseyi kıracak hiçbir davranışta bulunamazsınız. Bulunmazsanız eğer, hiç kimseyi rencide etmeyeceksiniz demektir. Hiç kimseye huzursuzluk vermeyeceksiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela siz başkasına huzursuzluk vermediğiniz için kesintisiz bir mutluluk yaşıyorsunuz dış aleminizde. Yeter mi? Yetmez. İkinci alternatif, başkalarına huzursuzluk verseydiniz sizden intikam alacaklardı. Kimseye huzursuzluk vermediğiniz için hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alan kişiler sebebiyle oluşan mutsuzluğu yaşamayacaksınız. 2. Hiç kimse sizden intikam almadığı için siz de kimseden intikam almak gereğini duymayacaksınız. Ve mutluluğunuz devam edecek kesintisiz bir şekilde. 3. Ve dördüncüsü, hiçbir zaman şuuraltı birikimine uğramanız mümkün değildir. Çünkü sizin için intikam talebi yok ki anlamamış intikam oluşsun, kin oluşsun, stres oluşsun. Öyleyse dış dünyanızda da siz mutlu bir insansınız. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Neden başlangıçta Allah ile olan ilişkileriniz yüzünden huzursuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz. Getirmeyince Allah-u Teala size azap eder. Bilmediğiniz bir huzursuzluk her an size ulaşacaktır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her fiilden sonra Allah'ın azabı ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sizi mutlaka gelip yakalayacaktır. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de hep huzursuz bir insan olacaksınız. Sıkıntılar içinde yaşayan huzursuz bir insan. Peki, ya daimi zikre ulaşmış olsaydınız, bütün emirleri yapmak sizin için büyük bir zevk olacaktı. Her olayın arkasından mutluluğu yaşayacaktınız. Yasakların hepsine riayet sizin için bir mutlak davranış biçimi olacaktı. Ve her Allah'ın yasağını işlemekten kendinizi kurtardığınız noktada, ki hepsini de kurtaracaksınız, kesintisiz bir mutluluk halini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu bir insan olmak daimi zikirle mümkünmüş. Daimi zikre ulaşamıyorsunuz. O zaman ikinci metodu kullanacaksınız. Başkaları için yaşamak. Ne zaman bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçerseniz, o zaman harekete geçtiğiniz andan o mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktaya ana kadar hep Allah'ın size mutluluk ve huzur verdiğini, mutluluk verdiğini, ruhunuzun nefsinize huzur verdiğini yaşayacaksınız. Öyleyse aksi varit mi? Evet. Ne zaman bir başkasını haşlamak üzere, ona bir kötülüğü yapmak üzere, onun hak etmediği bir kötülüğü bir başkasına yapmak üzere harekete geçerseniz, o zaman da
şeytanın sizinle beraber olduğunu ve Allah'ın size devamlı azap verdiğini yaşarsınız. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse daimi zikre ulaşamayan bir insanda etrafındaki bütün insanlara onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olduğu andan itibaren bu gayret var olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşamaya devam eder. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutsuzluğunuzun veya mutluluğunuzun arkasında başkası yok. Sadece siz varsınız. Top sizde. Öyleyse mutlu olmak için kendinize düşeni yapmalısınız. Mutluluğu en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün kalbimizde dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Unutmayın, Allah Teala'dan bir talebiniz varsa ona hangi istikamette yapacaksanız yapın, ama şunu bilin: Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey istemez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğa ilk adımı atacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman mutluluğunuz biraz artacak. Ama Allah'a ulaştığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Üstelik üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Mutluluksa, cennet mutluluğu diyorsanız, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğu başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir dileğiniz cenneti kurtarmanız için yeterli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda 3. basamaktasınız. 14. basamakta tabiyetiniz 2. kat cennet. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun nefsinizin kalbini tezkiye ettiğiniz noktada, %51 nurla doldurduğunuz noktada Allah'a ulaşması 3. kat. Dünya saadetinin yarısı, nefsinizin kalbi %51 nurla dolacak ve cennetlerden 3. kat. Garanti. Dünya saadetinin yarısıyla cennet saadetinin 3. katı garanti. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın garantisi altındasınız. Sizden istediği şey mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Ve dünya saadetinin yarısını ve 3. kat cenneti de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde garanti eder. Garanti altındasınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Kılavuzudur. Bir saadet rehberidir. Mutlaka kişiyi saadete ulaştırır. Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse 3. kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor o kişiye. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek münib olmak demek. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. İkinci kulluktasınız, tabi olduğunuz anda. Nefs tezkiyesi o zaman başlar. 21. basamakta 7 gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah buraya kadarını garanti eder size. Üstelik de daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza öyle bir sınır koyar ki şeytan size hiçbir şekilde tesir edemez. Şeytan şu anda bütün insanlığı işletiyor. Neden mi? Herkesle
ayrı ayrı konuşur milyarlarca şeytan. Ve insanlar o sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Halbuki şeytan tarafından devamlı işletilirler. Şeytanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar şeytanın kuludurlar. Evvela Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." diyor Allah Teala. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunuyorlar. İnkar demek. Fuhuş da bir kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali. Her biri ayrı bir istikamette fuhuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sözümü dinleyin. Eğer şimdiye kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Allah Teala garanti vermiş mi? Vermiş. Söylüyor açık ve kesin bir şekilde Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ya ama Hasan'ın böreği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hala dilemeyecek misiniz? Bizim dışımızda olanlar, sizlere sesleniyorum, kendinize yazık ediyorsunuz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz sizi kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaştırılacaksınız. Garanti altındasınız. Öyleyse gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dünya saadetinin yarısını %51 nur birikimiyle, davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını garantili olarak Allah Teala düzelteceğine söz veriyor. Garanti ediyor bunu. Ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştıracağını da, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı zaman nefs tezkiyesi yaptınız demektir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine göre orada da diyor ki Allah Teala: "Femen tezekka fe inneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefs tezkiye olacağına dair, arkasından da tasfiye olacağına dair. Ve ilallahil masir diyor Allah Teala, ve Allah'a döner. Dönerek Allah'a ulaşır. Allah'a geri dönerek Allah'a ulaşır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse şu dünya yaşanmaya değer bir yer. Bize mi öyle geliyor yoksa? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yaşadığınız mutluluk sebebiyle ne demek istediğimi hemen anlamış ve idrak etmiş olacaksınız. Yaşayarak. Şu dünya size çok mu sıkıntılı geliyor? Çekilmez bir dünya mı gibi mi geliyor? Gam dolu, keder dolu bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Sevgili kardeşim, sen sadece kendine zulmediyorsun. Allah Teala reçeteyi vermiş, neden tatbik etmiyorsun? Diyorsun ki benden daha şu dünyada bahtsız insan var mı? Benden daha mutsuz, benden daha huzursuz kim olabilir ki? O senden daha mutsuz olmadığını düşünen sen, evet sen, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dile bakalım da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak gelecek içinden. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'ın ne söylediğini bilmediğiniz için dalalet çukurlarında ömür tüketiyorsunuz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Sıkıntıdasınız. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz çok kötü durumdasınız. Neden? Madde bir, gideceğiniz yer cehennem. Madde iki, dalalettesiniz. Madde üç, takva sahibi değilsiniz. Madde dört, şirktesiniz. Madde beş, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Madde altı, tağutun yani insan ve cin şeytanların dostusunuz. Madde yedi, tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar tağutun kulusunuz. Madde sekiz, hüsrandasınız. Madde dokuz, hidayette değilsiniz. Madde on, amelleriniz boşa gitti. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amelleriniz boşa gider. Ve bütün bunlar ilaveten 11. faktör, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bu kadar çok negatif faktörün sahibi oluyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Söylediklerimiz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Mutsuzum diye bütün dünyaya haykırmak geliyordu içinizden. Benden daha mutsuz insan var mıdır bu şu dünyada diye düşünüyordunuz. Huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Herkesin size düşman olduğunu düşünüyordunuz. Siz de hiç kimseye dost değildiniz. Ve mutsuz ve huzursuz bir insanken mutlu bir insan olabilir misiniz? Kesin. Sevgili kardeşlerim, bu garantiyi biz vermiyoruz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama bu garantiyi veren bizim sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hazineler mi? Onlar burada bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla mutlaka faydalanmanız lazım gelen dersler var bu bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla. Hangi konuyu istiyorsanız sadece düğmeye tıklayacaksınız. Ve de dinleyeceksiniz o konunun bütün Kur'an-ı Kerim'deki sır dolu o muhteşem dizaynını. O zaman din adamıyım diye geçinenlerin hangi seviyede olduğunu görmenin hüznünü yaşayacağız sizinle beraber. Bu bizim tüylerimizi diken diken edecek. Bütün insanlara yol gösterdiğini zanneden insanların aslında hiçbir şey bilmediğini, kendileriyle beraber bütün insanları cehenneme sürüklediğini görmenin hüznünü yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ve bu sizi çok yaralayacak. Her zaman mı şeytan galip gelecek? Hayır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytan size artık dokunamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah Teala şeytanla aranıza öyle bir zırh çeker ki şeytanın sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülük yapması artık asla mümkün değildir. Size yaklaşamaz bile. Hep uzakta kalmaya mahkumdur. Eli mahkum. Şu karanfilimi çiğneyim. Sesim tutulmadan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok sevdiğimizi hala anlamıyor musunuz? Ya hadi biz sizden biriyiz. Ya Allah? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Hiçbirinizin cehenneme gitmenizi istemiyor. İnsanları cehenneme atan Allah değil.
insanların bizatihi kendileri. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Allah Teala size seçtiğiniz istikamette yardımcı olmaz. Eğer cehennem yolunu seçerseniz, kendiniz o yolu seçtiniz, kendi bilginizle cehenneme gidersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyi seçerseniz Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Sizin bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz, Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırması için yeterli garantidir. Allah Teala sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada mutlaka yardımınıza gelir. Artık Allah'ın himayesi altındasınız. Allah'ın koruyucu şemsiyesi altındasınız. Mutlaka Allah size ard arda öyle şeyler verir ki cehenneme gitmenizi imkansız kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık sizin cehenneme gitmeniz mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çok değil, bir dakika sonra öldünüz. Hiç namaz kılmamışsınız, hiç oruç tutmamışsınız, hiç zekat vermemişsiniz. Allah'ın emirlerinin hepsi hak getire. Hiçbir pozitif dereceniz yok. Hep derecat kaybetmişsiniz o güne kadar olan ömrünüz boyunca. Öyle bir noktadayken günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bütün dünyanız aydınlanır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bilin ki siz zaten seçilmişlerdensiniz. Çünkü insanların %90'ı Allah Teala tarafından seçilir. O seçilenlerin de ancak onda biri, belki de daha azı Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o bahtlı kullarından birisi olursunuz Allah Teala'nın. Allah derhal sizinle olur. Ve yardımı unutulmaz bir şekilde alırsınız. Hayatınızın en mutlu devresi başlar. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak geçer içinizden. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsiniz tezkiye oldukça ferahlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi derhal cennetine hazırlamak için hazırdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onunla bir beraberliğin içine girer. O kişinin üzerinde furkanlarını gerçekleştirir Allah Teala. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açar. Ve kalbin içine ihbat koyar. Allah'ın söylediklerini anlayabilecek olan bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Kişi zikir yapar, Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kişinin kalbine ulaşır. Bu nurlar %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. Ard arda gelen olaylar. Huşu sahibi olan kişinin de hacet namazını kılıp mürşidin sorma yetkisi var Allah-u Teala'dan. İnsanlar hala Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Tasavvuf veya tarikat diyorlar bir bölümüne. İkinci bölümüne de şeriat diyorlar. Baştan aşağı yanlış bir tecelli. Üstelik onların tarikat dedikleri şey, tarikatın dışında kalanların da hepsinin üzerine farz. Sevgili kardeşlerim, bir bilinçsizlik bütün dünya insanının İslam aleminin üzerine çökmüş. Ama merak etmeyin. Ondan evvel Hristiyanların üzerine çökmüş. Ondan da daha evvel Yahudilerin üzerine çökmüş. Bir süre sonra insanlar dinlerini unutmuşlar.
İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Yani adına tasavvuf denilen şeyi bütün boyutlarıyla yaşadılar. Tasavvuf sadece Kur'an'ı yaşamaktır. Başka bir şey mi zannediyordunuz yoksa? Sevgili kardeşlerim, saklamayın benden. Yalnız siz değil. Herkes öyle olduğunu zannediyordu. Biz bu açıklamaları yapana kadar. Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Bu demişler, burası tasavvuf, burası şeriat. Benim zavallı kardeşlerim, her şey ne kadar kötü olmuş, ne kadar unutulmuş Kur'an, değer verdiğimiz her şey nasıl yok olmuş iblis tarafından. Ah sevgili kardeşlerim, derdim büyük. Bunları herkese öğretecek olan vasıtaların sadece bir tanesine sahibiz. Bir tek uydumuz var daha. Şeytanın taraftarları iki ayrı kutupta en az 7 tane uyduyla çalışıyorlar sevgili kardeşlerim. 7'şer tane uyduyla çalışıyorlar. Ve insanları sadece aldatmakla meşguller. Biz Allah'ın dostları ise şu anda bir tane uydunun hamdolsun ki sahibiyiz. Eğer fırsat bulsalar da bundan evvelki iktidarlar onu da mutlaka yok ederlerdi. Allah'tan ki her türlü resmi evrakın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, ama kapattılar. Radyomuzu kapattılar. Televizyonumuzu kapattılar. Bir tane daha radyomuzu kapattılar. Yaparlar. Allah'ın dostlarına insanların çoğu düşmandır. Çünkü insanların çoğu şeytanla işbirliği halindedir. Ama bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Ve silkinerek kendinize gelin. Ve bana söyleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız size diyecek sözümüz yok. Ne yapalım? Kendi elinizle kendiniz cehennemi seçtiniz. O zaman buyurun. Ama eğer içinizde mesela siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bize gelin. Biz o yolları sizlere öğretmek için buradayız. Allah hepinizin mutlak olarak saadete ulaşmanızı ister. İstemeyen şeytandır, iblistir ve onun avanesidir. Ve hepsi onlar, şeytanlar ve cinler münkerle ve fuhuşla emrederler. Ama siz siz olun, aklınızı başınıza toplayın ve düşünün. Ben deyin, mutlu olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonra da bize sorun. Ama sahiden mi? Ama gerçekten mi? Yani ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersem, gerçekten Allah-u Teala beni kendisine ulaştırır mı? Üçüncü kat cenneti bana gerçekten verir mi? Hiç beni sıkmadan verir mi? Evet. Size hiç sıkmadan verir. Her şeyi o temin edecek. Size namaz kılma zevkini Allah verecek. Allah size namazı sevdirecek. Bir. Allah size orucu sevdirecek. Namaz kılarken zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah ile beraber olmak size zevk verecek. Oruç tutarken açlık hissinizi alacak Allah Teala. İftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı yeniden açacak. Sevgili kardeşlerim, Allah size zikri sevdirecek. Zikir sizin için bir zevk olacak.
size nefs tezkiyesi yaptıracak. Yani nefsinizin kalbine %51 oranında nur yerleştirecek. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an vücudunuzu terk eden devrin imamın ruhu başınızın üzerine geleceği için yerini ona terk eden ruhunuz, sizi terk eden ruhunuz ana dergâha ulaşacak. Oradan gök katlarına çıkanlarla beraber birinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat ve yedinci katın soldan sağa 7 tane alemi ve indi ilahi 7. alem, indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha. En son, kainatın en son, en üst noktasındaki ağaç. Sevgili kardeşlerim, eğer resimden birazcık anlıyorsanız, eğer bir gün o ağacı görürseniz, o kadar güzel renklerin dünyada hiçbir ağaçta bulunmadığını göreceksiniz, hayran olacaksınız. O sitreye, müntehadaki ağaca, sitretin müntehaya. Öyle bir yeşiller topluluğunu dünya üzerinde hiçbir zaman ne bir tabloda yakalayabilirsiniz ne de genel görüntüde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zor mu? Hayır, hiç zor değil. Eğer hedefiniz Allah'a ulaşmaksa, ermiş evliya olmaksa, herkes günahlarının hüviyeti ne olursa olsun, herkes ermiş evliya olabilir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala derhal üzerinizde Rahim Esması ile tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beraat ettiremem. İlla innen nefse le emmaretin bisui. Muhakkak ki nefs kötü olanla, kötülükle emreder. Emmare nefstir o. Kötülük emreden nefistir. İlla ma rahime rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Ne demek bu Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi? Allah'ın 2 tane esması var. Aslında 99 tane ama şu anda konumuz 2 tane. Rahim esması, Rahman esması. Rahman esması bütün insanlık için geçerlidir. Allah'ın rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Unutmayın, Allah Teala hep şuraya, kalbinize bakar. Acaba bir gün siz de Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz diye. Dilerseniz neden kalbinize bakıyor? Derhal kalbinize Rahim esmasıyla tecelli edeceği için. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Görmeyen gözleriniz görmeye başlar. İşitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İdrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Neyi? Allah'ın bu aleme ait olan güzelliklerini. Allah ile olan lüzumlu ilişki kurulduktan sonra nasıl bir mutluluğun yaşanacağını. Mutlu olmanız için aslında her şey hazır. Sizin bundan haberiniz yok sevgili kardeşlerim. Aramıza henüz katılmayanlara sesleniyoruz. Mutlu olmak mümkün mü? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi o kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın garantisi oraya kadar sevgili kardeşlerim.
Ama size zikri sevdiren, namazı sevdiren, orucu sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, sizi mutsuz bir insanken, dünyanın en mutsuz insanı sanıyorken kendinizi mutlu bir insan yapacak olan O'dur, Allah'tır. Yapar mı? Evet yapar. Biz yaşadık, etrafımızdakiler yaşadı. Hepimiz biliyoruz. %100 eminiz. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir diyor Allah Teala. Onun sözünü yerine getireceğinden emin olanlarız biz. Bizim üzerimizde yerini getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan ölmek, mutluluktan uçmak, mutluluktan çıldırmak, bunlar deyimler ama bunları yaşayabilirsiniz. Gerçekten unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah sizinle beraber. Allah sizi mutlu kılmak üzere var. Hepiniz onun dostusunuz. Veya daha başka bir ifade kullanmak daha doğru olur. Dostu namzedisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dinemeden Allah'ın dostu olamazsınız. Ama potansiyel olarak siz Allah'ın dostu sayılırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan sizin üzerinizde hüküm fermadır. Üzerinizde hep sizi kandırarak, sizi mutsuz etmek için her türlü yolu dener. İnsanların üzerine cinleri saldırtır büyücüler. Aslında hepsi şeytanın emrindedirler. İnsanların üzerine huzursuzlukları büyüyle gerçekleştirirler. İnsanlara zulüm yapmaktan zevk duyarlar. İblis ne yaparsa yapsın cehenneme gideceğini biliyor. Bir de bunun için daha alt kat cehennem yok zaten. En alt cehenneme gidecek. Yani ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın zaten gideceği yer orası. En kötüsü cehennemin. Onun için çok rahat bir şekilde bütün insanlara zulüm yapmak için hayatını kullanıyor. Kıyamete kadar devam edecek olan o sonsuz uzunluktaki hayatını. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar devam edecek olan diyorum ama kıyametten sonra da yaşayacak iblis. Cehennemde sonsuza kadar yaşayacak. Kıyamet gününde öldükten sonra tekrar dirilecek. Cehennemde sonsuza kadar yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden mutsuzsunuz? Neden reçeteyi alıp tatbik etmiyorsunuz? Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizle de Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şimdi bir kısmınız bana soracak. Biliyorum. İyi ama ruhum vücudumu terk ettiği zaman ben ölmez miyim? Hayır, ölmezsiniz. Siz öldüğünüz için ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a ulaşmayı dilememişseniz ruhunuz vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman manyetik alanlar sona ereceği için bir kutup nefsinizi çekemez, ikinci kutup da ruhunuzu çekemez. Ve bu sebeple nefsinizde, ruhunuzda, vücudunuzu öldüğünüz zaman terk eder. Ama ya daha evvel ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman öldüğünüz zaman ruhunuz geri gelir. Tekrar Allah'a
geri dönmek üzere. Azrail aleyhisselam ve onun melekleri tarafından geri gönderilmek üzere. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala tarafından sizin mutluluğunuza göre tanzim edilmiş. Allah-u Teala sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı diler. Dünyada dünya saadetini yaşamanızı, ahirette ahiret saadetini yaşamanızı. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk üç dünyanızda, üç aleminizde birden olması lazım gelen bir uyum halidir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek, savaşı bitirerek mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirerek mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getireceksiniz. Yasak ettiklerini işlemeyerek de, Allah'ın emirlerini yerine getirerek de mutluluğu yaşayacaksınız. Sadece mutluluğu. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Buradan baktığımız zaman sadece mutluluk görünüyor. Gözlüklerimiz öyle. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki tebliğ hepinize yapıldı. Hiç kimse tebliğin dışında değil. Size en az 3 defa söylendi ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dilemelisiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. İşte tebliğ bu kadar. Bu tebliği dikkate almayan, yerine getirmeyen kişi bu dünyada mutsuz bir hayatı yaşamak üzere kendini hazırlasın. Zaten insanlar hep şikayet eder sadece. Ama bilmedikleri için, kendine düşenin ne olduğunu bilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki bilmemeleri de aslında sadece unutmalarından kaynaklanıyor. Yoksa herkese tebliğ yapılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyin ha, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mutlaka denmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda kavga olduğu için iç dünyanızda, iç aleminizde mutsuzsunuz. Kimle kim arasında? Nefsinizle ruhunuz arasında. Nefsiniz mi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret vesaire vesaire. 19 grup afet. Ruhunuzsa onların zıttı olan bütün güzelliklerle kaplanmıştır. Nefret mi? Nefsinizde, ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat. Nefsinizde cehalet, ruhunuzda ilim. Nefsinizde cimrilik, ruhunuzda cömertlik. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. Başlangıçta geceyle gündüz bir arada devreye giriyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Karanlıkla temsil ediliyor afetler. Kapkaranlık bir nefs kalbiniz var. Yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa o kadar karanlık. Ve ruhunuzda %100 nurlarla dolu, %100 aydınlık. %100 aydınlıkla %100 karanlık, karayla beyaz birlikte size tecelli ediyor. Eşit şartlar altındasınız. Denge kurulmuştur. Yüze
Yüz. Kötülük ve iyilik, karanlık ve aydınlık, güneş ve gölge, sıcak ve soğuk. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi kapkaranlıktır doğuşunuzdan itibaren. Baştan aşağı kötülüğe dönüktür. Peki ruhunuz, o da baştan aşağı iyiliğe dönüktür. Öyleyse özellikleri ne? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek ister. Allah'ın emrettiklerini ise asla işlemek istemez. Afetler bunlar. %100 afetlerle dolu bir nefsle hayata gelirsiniz. Ya ruhunuz? Oysa onun tamamen aksi, nefsinizin tamamen aksi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlıdır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeye. Öyleyse birinin talebi ötekinin mutlaka reddedeceği bir husustur. İkisi için de geçerli. İşte böylece aklınız fizik vücuda neyi yapmasını emrederse o emrettiği şey birine mutlaka ters gelecektir. Nefsiniz ve ruhunuz arasında devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devamlı sizi huzursuz edecektir. Birinin talebi diğer tarafından mutlaka reddedilecektir. İçinizde hep kavga olacaktır. Neden mutsuzsunuz o zaman? Şundan mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı

olursa insanlar orada mutsuzluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizleri Allah Teala en güzele davet ediyor. Eğer Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bir tek dilek. Tekrar soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz ki? Ama bakınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neler oluyor? Daha dilediğiniz anda küfürden kurtuluyorsunuz. Dalaletten kurtuluyorsunuz. Takva sahibi oluyorsunuz. Mümin oluyorsunuz. Allah'ın cennetine girmek için ehil oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda 7 saniye sonra sizin için cehennem kapıları kapanmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten şuradan kalbinizden dilediyseniz, sakın kendinizi ben Allah'a ulaşmayı diledim diye aldatmayın. Dilemişseniz derhal belli olur. Siz namazı ansızın sevmeye başlarsınız. Zikri sevmeye başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, sizin için bütün ibadetler angarya olmaktan çıkar, zevk haline gelir. Kim namazı zevkle kılıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Ona dikkatle bakın, o mutludur. Ama diğerleri mutlu değillerdir. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. O zevk yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Kişi gene eski mutsuz hayatına geri döner. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörler sizi terk eder. Dilemeyen adamın durumuna bakalım. O kişi takva sahibi değil. Bir, o kişi şirkte. İki, o kişi küfürde. Üç, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kulu. Dört, tağutun dostu. Beş, gideceği yer cehennem. 6, hüsranda. 7, amellerin hepsi boşa gitmiş. 8, hidayette değil. 9, gideceği yer cehennem. 10, bu kişinin amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse hem tağutun dostu, hem tağutun kulu. İki ayrı ayet-i kerime birinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ötekinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tağutun dostu ve tağutun kulu. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd edin, şükredin ki Allah-u Teala sizleri seviyor.

Her an kurtulmanızı bekliyor. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o kadar. Dilediğiniz anda Allah Teala üzerinize derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecelli görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı işitir hale getirir. Ve kalbinizi idrak eden bir hale getirir. Ve şu inançların sahibi olursunuz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Bir, iki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığına inanıyorsunuz. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği söz üzere sizi mutlaka kendisine ruhen ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İşte bunlara inanan kişi mutlak olarak kurtuluşa ermiştir. Allah Teala mutlaka onun üzerinde rahim esmasını tecelli edecektir. Ona furkanlar verecektir. Ne olur furkanlar verirse? O kişinin kapalı gözleri açılır. O kişinin görme hastasının üzerindeki kışavet açılır. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre açılır. Kulaklarındaki vakra açılır. İşitme hastasındaki mühür açılır. Kalbindeki mühür açılır. Kalbindeki ekinet alınır. Kalbine ihbat konulur bu kişinin. Bu 7 tane işlem yapılırken her biri için o kişinin amel defterinde kazançhanesine rakamlar konur sevgili kardeşlerim. Böylece kişinin sevapları günahlarını mutlak olarak aşar. Çünkü günahların hepsi örtülür. Mutlaka sevabı vardır. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamamıştır. Öyleyse kişinin günahları mutlaka o noktada örtüleceği için o kişi mutlak olarak sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Bu kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? İşte bakınız müminin 102 ve 103 cennete ve cehenneme girecek olan insanları ifade ediyor. Müminin 102, o kişi kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Ali İmran 15'te. Yine Ali İmran suresinin 195. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bir defa daha cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden sevapları günahlarından fazla olan kişidir? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dilemiyorsa mutlaka onun günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gider. O kişi hüsranda kalır. Hüsranda olanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Şuranızdan, kalbinizden sımsıkı bir dilek, sıcacık bir dilek Allah'a ulaşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Başladığı anda siz gören, işiten, bilen bir insan olursunuz ve verdiği furkanlarda da bütün günahlarınız örtülür. Dilediğiniz andan 7 saniye sonra sizin sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşmıştır.
bu noktadan sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Hiçbirinizden vazgeçmiyor. Hep bekliyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka garanti ediyor. Çünkü sizi mürşidinize ulaştıracak, nefs tezkiyesine başlatacak, zikir yapmayı sevdirecek, bu sebeple severek zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Aştığı zaman nefsiniz tezkiye olmuştur. Her %7 fazla birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer aşan ruhunuz 7. defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle 7. gök katına çıkacak. 7 tane alemi geçip Sitetül Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. İşte burası ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu yer. İşte burası dünya saadetinin %51'ine sahip olduğunuz yer. İşte burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Hadi koşuşun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitret-ül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel gülleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi. Hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarıyla turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki. O sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan. Sevmek değil sevgili kardeşlerim. Aşık olmak da değil. Onun da ötesi, onun da ötesi. Hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz. Her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde. avunmak için şu sevgiye dayalı standartta, avunmak için Allah'ı tanımadığını evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar. Her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere, uslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesteder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi, yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur.
1: acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile

bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara, yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim vaktiyle, onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha, ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik, çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz.

Buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi bir çocuktu. Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin, dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya. Onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa, evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah-u Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz
Allah-u Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. Aa, benim mutsuz kardeşim. Bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, aa benim gözümün bebeği, seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın, hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, ya Rabbi böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim. Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, hadi bakalım diyor, açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık, şimdi hakikati gördün. Firavun diyor ki, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin. Allah-u Teala diyor ki, ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye.
Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim diyor Allah Teala. Şu cesedin var ya diyor, seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek 1000 yıllar boyunca insanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler diyor Allah Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da. Secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani ilaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun, benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki, bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin.

gördükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır, bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefsleri ne derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhları ne derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Bileşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız bir, sizin dışınızdaki herkes var. İki, Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız, hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz. İçinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye

üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın. Ve başkalarına sizden bahsederken, işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa, başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim, Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız,
Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen. Orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzebillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. Enestayin ihtina sıratel mustakim. Sıratel lezzine enamti aleyhim. Dalin. Amin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar. Sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ve ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar. İnsan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasına aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor.
belki şimdi bana. Peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş. Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir. Bu kendilerini başkalarıyla mukayese edip de onların evlerinde yiyecek ekmekleri bile yok. Ama bizim var. Öyleyse biz mutluyuz. Her ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini hiç yerine getirmiyorsak da, yasaklarını da her zaman çiğniyorsak da, belki de bu yasakları çiğnemek sebebiyle mutluyuz. Yani Allah'ın yasak ettiği içki içmek gibi bir takım yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz.
Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir. Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında
İblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için, şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanla, şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaştığınızda 14. basamakta sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde bu noktadan sonra Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştınız mürşide. Bu devrede sadece bizim için bu geçerli değildir. Neden değildir? Çünkü hangi mürşide, bir insan dünya üzerindeki mürşitlerden hangisine giderse gitsin, o mürşit mutlaka bize bağlıdır.
Öyleyse bir gün Allah'tan hepsi soracaklardır. Ne yapmaları lazım geldiğini. Güneş giderek ortalığı ısıtmaya başlamıştır. O zaman gerçekleri öğreneceklerdir ve taviyet gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, onlar henüz bilmiyorlar. Sormaktan da korkuyorlar. Ya öyleysek? Yani Allah'ın Resulü isek. Bunu Allah Teala kaç yerde ispat etmiş durumda. Onlar henüz bunu sormuyorlar. Ama soracaklar. Sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsiniz ve ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100, negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır. Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder.
Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına, yani afetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor, müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2. O noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi
tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah-u Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlememeye çalışan, çok büyük ölçüde bunu başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsle ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah-u Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazla birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaşacaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz dergâhta bir, ana dergâhta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de 7 tane aleme geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala
ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin teskiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillah'ı geçeceksiniz. Sonra züht makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısına fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz, nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesvesesinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı. Osmanlı onların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru, onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında aynı vücutta bir başka varlık daha var, ruh. O da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulul Albab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı yap açık.
Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile, sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini

imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi O yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için. Ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikirde olacaktır. Zikir yapmak Allah Teala'dan devamlı rahmet, fazl ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, fazl ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır. Her saniye bir derecat değil, 700 derecat kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım, hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur.

Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz, bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizde değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde, onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki, biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan, kalbinizden olmadıkça Allah'ın elinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa, dilinizin "Ya Rabbi, ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum" demesi, 100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, diliniz de o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuzda garanti, cennet mutluluğunuzda garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı, %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikir sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını
nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde sizlerle beraberiz. Allah'ın hepinizden istediği şey mutlu olabilmeniz. Bunca mukaddes kitap, peygamberlere verilen ve emredici hükümdeki kitaplar, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim ve emredici hükümde olmayan yeni Allah'ın yazdırdığı kitaplar, Hazreti Mevla Celaleddin Rumi'ye verilen Mesnevi, Abdülkadir Ceylani Hazretleri'ne yazdırılan kitap, Yunus'a yazdırılan şiirler, başka kitaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mukaddes kitaplarda farzlar koymuştur. Onlar peygamberlere indirilen mukaddes kitaplardır. Emirler vermiştir Allah-u Teala. 7 vakit namaza dair emirler vermiştir. Oruca dair emirler vermiştir. Kurban kesmeye dair. Her açıdan nerede Allah-u Teala'nın emirlerini görüyorsanız bir kitapta o kitap vasıtasıyla bütün insanları gönderdiği bir emirler dizisi. İşte onlar peygamberlere indirilen mukaddes kitaplardır. Allah Teala'nın Said-i Nur Saadetleri'ne yazdırdığı Risale-i Nurlar, Mevla Celaleddin Rumi'ye yazdırdığı Mesnevi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırdığı Marifetname, bunların hepsi Allah-u Teala'nın başkalarına bir emir ifade etmeyen, onlara olan sevgisini belirttiği kitaplardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlara her mürşidine yazdırdığı kitap bir armağandır, bir hediyedir. Onların, bütün insanların mutluluğu için zemin hazırlayan bir hediye. Allah-u Teala'nın Nebi Resullerle Veli Resuller arasında da bir ayrımı söz konusudur. Nebiler için Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlara şeriat kitabı verilir ve onlarla hükmederler.
Sevgili kardeşlerim, bütün bu kitapların indirilmesinden Allah-u Teala'nın muradı ne? Bütün bu kitapların indirilmesinden Allah-u Teala'nın muradı, bütün insanları o kitapların nuru altında mutluluğa ulaştırmak. İşte o kitapların ışığı altında, Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında mutluluğa davet ediyoruz sizi. Allah ile insan arasındaki ilişkiler 7 kademede oluşur, 7 safhada oluşur. Bu 7 safha 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın o 28 basamaklık merdivenin bütününü üzerimize, bütün insanların üzerine farz kıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü Allah-u Teala bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmalarını istiyor ki hepsini farz kılmış. Ama daha başlangıçta insanların cenneti için öyle bir kapı açmış ki herkes bu kapıdan içeriye, herkes bir tek dilekle rahat rahat girer ve de birinci kat cenneti, ikinci kat cenneti ve üçüncü kat cenneti elde edebilir. Bunun hiçbir zorluğu yoktur. Herkes cennete gidebilir. Kim cennete girmeyi istiyorsa, o kişinin bir tek dileği onun cennete girmesi için yeterlidir. O kişi diyecek ki Allah-u Teala'ya, ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Nasıl senin bu evliya dediğimiz dostların, veliler dostlar demek, senin cennetine kavuşmuşlarsa ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ben de cennete kavuşmak istiyorum. Bunun için sen diyormuşsun ki bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin, mutlaka takva sahibi olursun. İşte ben de o dileğin sahibi olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de takva sahibi kıl. Gerçekten böyle mi olay sevgili kardeşlerim? Evet, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bu kaçıncı takvadır acaba? Çünkü Kur'an-ı Kerim 7 tane takvadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Bu dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci takva. Ve üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşması. Bunların hepsini Allah-u Teala otomatik olarak devreye sokuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar Allah'ın öyle sevgilileriyiz ki kainatta her şeyi bizim için yaratmış. Evvela bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Çünkü insan olarak yaratılmışız. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Yani
sizin emrinize tabi kıldım. Hepsine sahip olabilirsiniz. Hepsine hükmedebilirsiniz. Her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yarattığım her şeyi, sizin için yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Emrinize açtım, sizin emrinize tabi kıldım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynı çok açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. O Allah. Ve Allah Teala hepimiz için buyuruyor ki İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Bu insana Allah'ın üfürdüğü ruhtur. Allah Teala bu bapta bütün insanlar için bir kapı açmış. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. İrci'i ila Rabbike. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. İşte böyle bir dizayn içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dileyerek önce takva sahibi olmak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizi nasıl bir mutluluğun sardığını o günden itibaren işi müşahede ederiz, yaşarız ve de büyük bir mutlulukla Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini duyduğumuz o mutlulukla idrak ederiz, hissederiz. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Buradan kalpten söyleyeceğiniz bir tek dilek, Allah Teala'nın sizi mürşide ulaştırmasını temin ediyor. Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. 7 tane kat aşarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Çünkü ruhunuz sizin ruhunuz değildir, Allah'ın ruhudur. Allah'ın bizlere ulaştırdığı bir emanettir. Ve Allah Teala buyuruyor Nisa 8'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine ulaştırmanızı
emreder diyor Allah Teala. Sizlere emreder. Ye'muru kum, sizlere emreder. Öyleyse herkeste bir emanet var. Allah'ın ruhu doğarken kendisine üfürülmüş ve Yüce Rabbimiz Allah-u Zülcelal, Allah-u Teala ruhunu geriye istiyor. Öldükten sonra mı? Hayır, öldükten sonra ister cehenneme gidecek olsun, ister cennete gidecek olsun, herkesin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, yardımcıları eliyle mutlaka Sidretül Müntaha'ya ulaştırılır. Oradan da ruh dikey bir yolculukla ait olduğu Allah'a ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep kendinize şu suali sorun. Allah bizden ne istiyor? Allah'ın sizden istediği şey mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Ve kesintisiz mutluluktur. Neticede kesintisiz mutluluktur. Bir insanın mutlu olabilmesi için iç dünyasında sulh ve sükunun temin edilmesi lazım. Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Dış dünyasında mutluluğun temin edilmesi lazım. Sulh ve sükunun temin edilmesi lazım ki kişi mutlu olsun. Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğun oluşması lazım. Kesintisiz bir mutluluğun. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde, üçünde de mutlu olmamız söz konusu. Mutluluk bir bütündür. Yalnız insanın iç dünyasında mutluluk oluşması, diğerlerinin oluşmaması mümkün değildir. Kendi iç dünyanızda sulh ve sükun, etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Sevgi ve bu söylediğimiz uyum hali birbirini tamamlayan iki faktördür. Allah Teala insanın sevmesini ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı o kişinin sevilmesidir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan nefret ederse Allah da ondan nefret eder mi? Hayır, etmez. Ama o kişinin mutlu olmak imkanları Allah'ın kanunları ile de yok edilmiştir. Ne demek istiyoruz? Allah mı o kişinin mutsuz olmasını istiyor da kişi mutsuz oluyor? Hayır. Kişi kendisini mutsuz kılıyor. Sevgili kardeşlerimiz, mutluluk bir uyum halidir. Bir insanın iç dünyasında, başlangıçta nefsi de var, ruhu da var. Nefs ve ruh Allah'ın o muhteşem
dengesi üzerine kurulmuştur. Ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var ve nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, yalancılık, her türlü kötülük nefsin afetlerinde. Bir de ruhunuz var, yani Allah'ın ruhu, o da %100 hasletlerle donatılmış. Öfkenin yerine sükunet var. Kıskançlığın yerine diğergâmlık var. İsyanın yerine itaat var. Nefretin yerine sevgi var. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. 100 üzerinden puanlandırdığınız zaman 100 puan negatife karşılık 100 puan pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsinizin afetleri yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen ruhunuz yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte iki ayrı güç doğuşunuzdan itibaren içinizdedir. Allah Teala nefsinizi, fizik vücudunuzu yaratıyor ve kendisine olan, kendisine ait olan kendisinin ruhundan da üfürüyor. Böylece bütün insanlar bir üçlüden oluşuyor. İş dünyanızda sulh ve sükunu nasıl sağlayacaksınız? Nefs tezkiyesi yoluyla. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve temel şart. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Likulli evabim ve hafiz. Bütün evap olanlar için, bütün hafiz olanlar için. Hafiz başının üzerine bir Allah'ın gönderdiği ruhun gelmesiyle muhafaza altına alınan bir kişi. Evvab'da meaba sığınmış olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın cennete girmesini temin eden ilk ve en önemli faktör, olmazsa olmaz şart, sadece bir dilektir. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişinin ruhu mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bunu garanti etmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor.
Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes dilese herkesi ulaştıracak. Ama ne kadar korkunç bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlası, %95'ten fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu dünya gözlerini öyle bir hırsla bürümüştür ki Allah'la meşgul olmak gereğini duymazlar. Hiçbir zaman mutluluğu yaşayamazlar şu dünya üzerinde. Zaten Allah ile ilişkileri yoksa kıyametten sonra da gidecekleri yer sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada mutlu olmak varken, en az yarı yarıya mutluluğu Allah-u Teala garanti etmişken, bundan sarf-ı nazar etmek, böyle bir şeyi kabul etmemek ve Allah'a layık olmaya çalışmamak, sadece bir tek dileğin tahakkuk etmesiyle oluşur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhuna mülaki olmak demek, ulaştırmak, ulaşmak demek, vasıl olmak demek. İlka kelimesi, likae kelimesi aynı kökten geliyor. Mülaki olmada aynı kökten geliyor. Likae varmak, ulaşmak demek. Ulaştırmak manası da kendisiyle beraber var tabii. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim bize ulaşmayı dilerse, kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse demek. Çünkü Allah'a ulaşacak olan şey sadece ruhumuzdur. Söylediğimiz gibi o bizim değildir. Allah'ın ruhudur. Döneceği yer, ulaşacağı yerde mutlaka Allah'ın zatıdır. İşte o ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması bizim bir tek dileğimize bakar. Bütün insanlardan her kim şu dünya hayatını yaşarken "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir talepte bulunursa bu talep yeterlidir sevgili kardeşlerim. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şura 13'te bunu söyleyen Allah Teala Rad 27'de de aynı konuyu şöyle ifade etmiş. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onları kendi haline bırakır. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Dalalette olanlardan, ki herkes dalalette, her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ne demek? Allah'ın kendisine ulaştırması. Bu hakikatlerin hepsi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ve bugüne kadar da Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, yani Musevilerin arasında da, İslam'ın arasında da, her devirde bir kısım insan, küçük bir grup,
hep bunu gerçekleştirmişlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyip yola revan olmuşlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırmıştır. Yola devam edenler için daha sonra fizik vücutların teslimi gelir. Daha sonra nefsin teslimi gelir. Daha sonra da en sonra iradenin teslimi gelir. Öyleyse insan dört ayrı serbest muhteva taşır. Allah'a teslim edebileceği ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır ve iradesi vardır, serbest iradesi vardır. Allah-u Teala hepsinin teslimini ister. Teslim ettikçe o kişinin ölümden sonraki gideceği cennet daha üst noktaya ulaşır. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı geçmektedir. Ve de gök katlarını Allah-u Teala bize gösterdiği zaman gördük ki 7 tane gök katı var. Her biri ayrı bir işlevi ifade eden 7 tane gök katı. Bu 7 gök katının her birine ulaştıktan sonra insanların ölmesi söz konusuysa daha kişi birinci katta ruhunu ulaştırmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşidini Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Dikkat edin, herhangi bir mürşide tabi olmanız Allah-u Teala'nın emri değildir. Herkes mürşidini Allah'tan soracaktır. Bu bir farz emirdir. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah-u Teala. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a mürşidinizi sorun diyor. Sizi kim Allah-u Teala'ya ulaştıracaksa o kişiyi Allah'a ulaşmaya size kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. O kişiye hacet namazını kıldırır Allah Teala. Bu talebi o kişinin içine verir. Kişi gece saat 12'den sonra boy abdest alarak kıldığı hacet namazıyla mürşidini görür. Ona ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Ve bu tabiyetimi takip ruhu derhal vücudu terk eder. Devrin imamının bulunduğu nerede terk eder? Hangi mürşide tabi olduysa orada terk eder. Ruh oradadır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahta onarlık insan safları arasındaki kendisine ait olan yer o anda hazırlanır. Sıradaki yerini alır. Bundan sonra seyri sülük yapacaktır. Nefsinin kalbindeki afetlerin her %7 azalmasında, afetlerin yerine %7 fazıl birikimi geldiğinde, fazıl nurları geldiğinde, o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a varacaktır. Bu vuslat olayını gerçekleştiren Allah'tır, engel tanımaz. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, esas olan budur. Bu dileğin üzerine kişinin zikrini Allah arttıracaktır. Zikir arttıkça kişinin ruhu yükselecektir. 7 defa %7 nur birikiminin sağlanması için zikrin giderek 7 kademede artması söz konusu.
Öyle bir noktaya gelmesi lazım ki kişinin üç-dört saatlik zikri tahakkuk ettirmesi lazım. Yedi tane gök katını açsın, ruhu Allah'a ulaşsın. Ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılan kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Bunu yapmayanlar, henüz yapmayanlar sizlere sesleniyorum. Neden denemiyorsunuz? Belki birçok insan size mürşit tayin edecektir. Falancaya tabi ol, peşmekana tabi ol diye. Hayır, öyle yapmayacaksınız. Sormanız lazım gelen makam Allah'tır. Eğer siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyseniz zaten mürşit aşkıyla yanar yüreğiniz. Allah-u Teala da size hacet namazını kılmanın üzerine mutlaka mürşidinizi gösterir. Ulaştınız, tabi olduğunuz anda Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince ruhunuz vücudundan ayrılır ve günahlarınızı Allah-u Teala sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün günahlarınızı Allah-u Teala örtüyor. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman o örttüğü günahları bir de sevaba çeviriyor. Ve de yedi katlık bir yolculuğa çıkıyor ruhunuz başka ruhlarla beraber. Hiçbir engel tanımaz bu. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Bu konudaki bütün engelleri Allah yok eder. Ve de ruhunuz mutlaka yedi tane gök katını aşarak Allah tarafından ulaştırılır. Ve de ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ama ruhunuz ayrılmadan evvel nasıl nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlere dolu olduğu için bir denge ortamı %100'e mukabil, %100 afet doluluğu, haslet doluluğu ise ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, nefsiniz kalmıştır. Nefsinizin kalbi ne kadar afetle doluysa o kadar da hasretle doludur. Yalnız bu noktada gelenler haslet nurları değildir, fazıl nurlarıdır. Fazileti oluşturacaktır çünkü. Bu gelen nurlar nefsinizin kalbini %49 artı 2, %51 doldurur. Bu mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan kesim size Allah'ın bir hediyesidir. Çünkü insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluk olarak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen bütün insanları bu safhalardan geçirerek onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Ve de günde yaklaşık 3 saatlik bilemediniz daha yavaş zikir çeken birisi için 4 saatlik bir günlük zikir bu konunun halli için gereklidir. Ve bir insanın zikri sevmemesi de mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse zikri o sevmeyecektir. Allah ona sevdirecektir. O kişi böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sol göğsünün altında birinci gök katını, sağ göğsünün altında zikir yapmaya devam edecektir. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında. Sonra üçüncü katta sol göğsünün üstünde, dördüncü katta sağ göğsünün üstünde. Beşinci katta tam köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, altıncı katta kaşlarının birleştiği yerde, yedinci katta saçlarıyla alnının birleştiği yerde zikir yapacaktır. Ve bu zikre paralel olarak
ruhu adım adım diğer bütün gök katlarına ulaşacak olan sülükteki olanlarla, yani saliklerle, salihler değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Salik, yani sülükte olan seyri sülük, Allah'a doğru yapılan ruhların bu yolculuğun adıdır. Adı seyri sülüktür. Bu sülüku, Allah'a doğru yaklaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek bu yolculuğa ulaşmış olanlar, mürşitlerine tabi olarak ruhları vücutlarından ayrılıp ana dergiye ulaşanlar saliklerdir. Tekrar ediyorum, salihler değil, salik, sülükte olanlar, Allah'a doğru yolculukta olanlar, seyri sülükte olanlar, onlar yedi tane gök katını, bu çekiş yerlerini değiştirme süreci içerisinde yedi sekiz aylık bir devrede normal standartlarda her ay bir devreyi düşünürseniz, 7 aylık bir devrede bu konuyu halledebilirsiniz. Ve ruhunuz, siz hayattayken Allah'a ulaşır. Ne olursunuz? Ermiş evliya olursunuz. Şimdi konunun can alacak noktasındayız. Kim Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunursa, Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın verilmiş sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Kişinin durumu ne olursa olsun, ne kadar çok cürme olursa olsun, ne kadar çok hata yapmış olursa olsun, hatalarını affetmekle kalmaz, onu bir de Allah-u Teala sevaba çevirir sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi işte bu kadar çok seviyor. Bu kadar çok seviyor ve sizin için her şeyi hazırlamış. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün insanlara hitap ediyoruz. Sadece bizim kardeşlerimize değil. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşit olarak bizi seçmeniz şart değil. Allah Teala zaten size bulunduğunuz yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka gösterecektir. Hacet namazını kıldığınız zaman onu reel olarak yaşayacaksınız her biriniz. Gidin her biriniz kendi mürşidinize ulaşın. O mürşitlerin bağlanacağı yer biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi vuslata nail etmesini ve en az böylece üçüncü kat cennetin sahibi kılmasını, bu kadar kolay şartlar içinde, çünkü bunların hepsini size Allah yaptıracaktır, siz hiçbir özel gayretin sahibi olmayacaksınız, bu kadar çok lütfu hepiniz elde edebilirsiniz. Hiç kimse için bir engel söz konusu değil. Sadece bir dileğiniz, ruhunuzu Allah'a, Allah'ın ulaştırması için ve size üçüncü kat cenneti tahsis etmesi için ve de nefsinizin kalbini %51 nurlar dolduracağı için dünya mutluluğunu da, eğer bu seviyeyi düşürmezseniz zikir seviyesini, bir ömür boyunca dünya mutluluğunda yarısını yaşamanızı Allah garanti ediyor. Daha çok mutlu olmak isteyen dik yokuşu tırmanır, zikrini 18 saate çıkarır ve de fizik vücudunu teslim eder. Daha çok mutlu olmak isteyen daimi zikre ulaşır. Onlar az bir grubu temsil ederler. İnsanların küçük bir kısmı bunları başarabilir. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya mutluluğunu yaşamak, Allah-u Teala tarafından herkese açılmış bir kapıdır. Bunu gerçekleştirmemiş olanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, hiç beklemesinler. Hemen Allah'a
Mülaki olmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler ve de mutluluklarına Allah-u Teala mutluluk katsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usulü haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah-u Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah-u Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara

karşısında karşı koymamak, intikam da almamak. 3. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için, bize tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam, ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir, ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü, yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, İşte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna İnsana ruhundan öpürmüş. O en çok sevdiği mahlukunda mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah-u Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet.

Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Ve teslimi tabiatıyla. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradenin Allah'a teslimi. 5. 2 daha. 7. İşte 7 safa. Teslimler 1. Ruhun teslimi. 2. Fizik vücudun teslimi. 3. Nefsin teslimi. 4. İradenin teslimi. Neden bunları anlatıyoruz? Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah-u Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayetel kürsi okuyan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fethetli müntihadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış.
Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidin nerede olduğunu öğrenecektir ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır, Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyur ama içindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam eder. İki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak içindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Sonra fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları, işte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, 3'ünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Muhlis olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yine 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslim'de Allah-u Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hz. İbrahim'i görüyoruz. Allah-u Teala Hz. İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve üç grubun da, üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler.
Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in halif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dininde aynı ayetlerini alarak o dinin mensuplarıyla konuşarak o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur.
aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Ondan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah-u Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah-u Teala. Bir, İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah-u Teala. İki, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah-u Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil, elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane safha ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez. Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah-u Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında
Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah Teala herhangi bir tanesinin Allah Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak, bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak, bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın
kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an, saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları dediğiniz zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu, dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler, edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına fenalık edenlere, kötülük edenlere, başkalarını huzursuz edenlere acırlar, onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar, onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçinecek olan hayatı yaşasınlar, o hayat olsun, İster ölümden sonraki hayat olsun, ikisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar. Öyleyse bu tarzda bir davranış biçimi onlar için mutlak bir değer taşır. Onlar severler. Allah için severler. Allah için dost olurlar. Ve Allah için yaşarlar. Bu yaşantı boyunca başkalarına bakış açıları onlara zarar verici bir hüviyet taşıyamaz. Onlar kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah-u Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan, ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır. Ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur. Kin duyamaz. Öyleyse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen, özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daim zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar, düşmanlık edenlere sadece acırlar. Çünkü onların hangi standartlarda ceza göreceklerini çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bir çalışma olması lazım bunun? O kişiyi cennete ulaştıracak olan bir çalışma olması lazım. Hayatımızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da onlar da cehennemden kurtulsunlar. Başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan için bu dünyada huzur ve mutluluk yaşanması mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük ettirmektedir. Ve başkalarından da onlar devamlı kötülük görmektedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatta mutluluk elbette söz konusu olmaz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrettiği yola girenler, bunlar mutlaka Allah'ın kendilerine verdiği mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. da o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarını koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibin meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah-u Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olan bir kişi altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara, onlar cennetin sahipleridir. kazandıkları dereceler, kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekle çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış. O zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşid sevgisi vererek ona mürşidine ulaştırmış. Tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Belki de daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hangisi olursa olsun, ister Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister o kişi gayretiyle ruhunu Allah'a ulaştırsın, gayreti de veren

Kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutluluğu sağlayan şey, bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse söz konusu olan şey ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdi. Sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa onun kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün. 150 sene sürsün. 150 sene sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar. Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye
Kiramen, katibi, melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler

açıklanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevlidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında, ruh Allah'ın ruhudur, oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin, serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime, hangi miktarda iyilik yaparsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız, o kötü davranışınızla o kişiyi üzerseniz, ona zarar verirseniz, o zaman da derecat kaybedersiniz. İkisinde de sebebiyet veren şey sizin kendi iradenizdir. Allah-u Teala kişisel iradelere karışmaz. Neden? Çünkü adaletin temsilcisidir Allah-u Teala. Adaletin sahibidir. İnsanlar için söz konusu olan şey kendi aklını kullanmak suretiyle iradesini bu istikamette sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak. İşte bu hedeftir. Kim hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o gayret başarılsın ya da başarılamasın. O kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım. İstiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayaktayken zikredin diyor, otururken zikredin diyor, yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş,
Ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz. Bu gece de hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daim zikre ulaşanlar için artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Bütün insanlar onlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah-u Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İç dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah-u Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse, davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa, işte o zaman siz Allah'ın en yakın dostlarından olursunuz. Bu ise kesintisiz bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olup çok zikrederek, daimi zikre ulaşarak Allah'ın dostu olmak ve kesintisiz bir mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına zarar verip o insanları üzerek huzursuz olmak? Huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah-u Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim, o kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah-u Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin. Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir.
dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Fatiha me as-salavat.

0: avere il caffè.
1: Ha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu billahi mineşşeytan ve cennet. Elhamdülillahi rabbil alemin. Tövbe iyyâken estaîn ihdinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin bir aradayız? Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. İşte şimdi sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmak için huzurlarınızdayım. Mutluluk. Allah'ın bütün insanları mutlaka ulaştırmak istediği hedef. Bütün insanların mutlaka ulaşmak istediği hedef. Mutluluk. İnsanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Hedef ve sonuç. İçinde bulunduğumuz üçüncü bin yılın muhtevasına baktığımız zaman, ikinci bin yılın bütün muhtevasına baktığımız zaman hep onu görüyoruz. Bütün devirlerde dünya üzerindeki insanların %90'dan fazlası mutsuz. Mutluluğu yaşayamıyorlar. Mutlu olmaları için, mutluluk zannettikleri şey için her şeyi var olan insanlar da mutsuz. Yani fakirlere göre zengin olmak mutluluğun ta kendisidir. Ama zengin insanların hayatlarına bir inceleyin bakalım. Mutlu olduğunu zannettiğiniz o insanların ne kadar mutsuz olduğunu görmeyecek misiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, para saadetin anahtarı değildir. Para nefsinizin afetlerinin azmasının vasıtasıdır. Mutsuzluğun vasıtasıdır. Ama para kazanamazsınız, yaşayamazsınız. Çünkü en azından gıdanızı, hayatta kalmanızı temin edecek olan yiyecekleri satın almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey ne mene bir şeydir acaba? Hadi gelin onu araştıralım beraberce. Kur'an hakikatleri ışığında mutluluğa bakalım. Nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, ahiret mutluluğu, yani cennet mutluluğu. Veya dünyadaki mutsuzluk, ahirette de cehennem. Bu iki zıt kutup bütün insanlar için geçerlidir. İnsanlar sadece hak ettiğine ulaşabilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya bakacaksınız. Muhteva ne diyor? Cennet saadeti çok iyi bildiğiniz bir konu. insanların enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere sonsuza kadar yaşadıkları bir güzelliktir cennet hayatı. Allah'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir mutluluk hayatı sizlere, hayatını sizlere ikram etmesidir. Bu konuda kerem buyurmasıdır. Cennet hayatı Allah'ın büyük hediyesidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu mutluluğa ulaşmanız için yeterli görülüyor Allah-u Teala tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bizi ilk defa dinleyen herkes, hadi canım sen de, bir dilekle insan cennete mi girermiş? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalanı kurtulamamışlar. Bu tarzdaki düşüncelerin hepsi fasafisodur. Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kenlem yekündür Kur'an hükümleri karşısında. Madde 1. Sahabeden 10 kişi değil, sahabe adını verdiğiniz kim varsa hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlar. Ensar ve muhacirin hepsi. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikünel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyacak ve orada ebediyen kalacaklardır. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Sakın sahabeyi münafıklarla karıştırmayın. Neden böyle söylüyoruz? Karıştıranlar var da. Hangi karıştıranlar? Soruyoruz onlara. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle diyorlar. İyi, çok güzel. Münafıklar da görmemiş mi? Yoksa görmemişler münafıklar? Putperestler de görmemiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Ateşe tapanlar da görmemiş mi? Hristiyanların da, Yahudilerin de dinlerini yaşamayan kesimi de görmemiş mi? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşler. O devirdeki Mekke halkından görmeyen yok. Ama çok küçük bir kısmı sahabe olmuşlar. Öyleyse farklı bir ifade bu. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Tabi olanlar diyor. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ı basiret üzere görerek, kalp yüzümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Benim ve bana tabi olanların diyor, sahabeden bahsediyor. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitapları sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabe, hepsi Allah'ın cennetine girecek. Kim girecek? Sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerin içinden sadece ona tabi olanlar. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti sadece bir dileğinizle kesin olarak olgunlaşan bir meyvedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an-ı Kerim'de o kişi aminu olanlardan birisidir. Amin olanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girecek olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır ve amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşanlardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye o amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'ın zatına şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki, "Men

Emen kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Allah'a birinizin ulaşmayı diledi mi, Allah mutlaka onları Allah'a ulaştıracak. Tamam. Ulaştırırsa ne olur? O insanlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece amen olmuş kişi, ulaşamadan ölmüş, gene Allah'ın cennetine girer. İşte Allah'ın dizaynı son derece açık olarak görünüyor Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olurlarsa ne olur insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Çünkü onların kazandıkları derece itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse onlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha fazladır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Kimin tartıları hafif gelirse, sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, yani o kişinin kazandığı dereceler itibariyle sonuç negatifse, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebedi kalanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte insanlardan her kim nefsini hüsranda bırakmışsa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ateştir. Neden? Kazandıkları dereceler sebebiyle, itibariyle, kazandıkları dereceler kaybettiklerinden az olduğu için gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse buradan kesin bir sonuca ulaşıyoruz. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ama kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve Allah-u Teala amin olanların gideceği yerin cennet olduklarını ve onların hüsranda olmadığını söylüyor. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmadığını, tam aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor bu insanlara? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda, o andan itibaren Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlıyor. Bu tecelli birkaç dakika içinde onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bu onlara büyük ölçüde derecat kazandırıyor, kazandırılmasını sağlıyor Allah Teala tarafından. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala, gene derecat kazanıyorlar. Kalplerindeki ekinleti alıyor, gene derecat kazanıyorlar.
Bir şey mi yapmışlar? Evet, çok şey yapmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi bu kadar. Bir dilek sadece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek. Ayetler son derece kesin olarak söylüyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kazandıkları dereceleri kazandığı dereceleri Allah Teala mutlaka kaybettikleri derecelerden yukarı çıkartıyor. Neyle çıkartıyor? İşte ard arda yaptığı bu işlemlerle. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebini işittiği, gördüğü ve bildiği an. Üçü birden aynı anda olur. Hem işitir, hem bilir, hem görür. Allah emindir ki o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Derhal başlar. Gözündeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınacaktır. Yerine ihfat konulacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Bunların hepsini gerçekleştirirken, bunları gerçekleştiren insanlar Allah'ın katında kıymetli insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın emrine itaat etmiş insanlardır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı dilemekten başka hiçbir şey yapmadıkları halde, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, salt bunun için, onların öyle dereceler kazanmasına sebebiyet verir ki, bu insanların kaybettikleri derecelerden daha öteye ulaştırır onları, amin olanları. Ve böylece onları hüsranda olanlar olmaktan kurtarır. Ve sonra ne yapar? Kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlar. O da derecat kazanmasının sebebidir. Ve ona irşat makamını gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Öyleyse neden Yunus öyle söylüyor? Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç melek, birkaç huri isteyene vergil ani. Bana seni gerek seni diyor. Aslında o seni gerek seni dediğine Allah'a ulaşmak da hiç zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Otomatik olgunlaşan bir meyve. Hanginiz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah onu evliya yapacağına mutlak olarak söz veriyor. O kişinin Allah'ın evliyası olmasını, ermiş olmasını garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ya o kişinin rızası yoksa mı diyorsunuz? Sözümüz bu şartla zaten. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah-u Teala o kişinin kalbinde işitir, bilir ve görürse, o zaman o kişi üçüncü basamaktadır. Allah'ın tecellisi dördüncü basamakta başlar. Kişiyi otomatik olarak 14. basamağa ulaştırır. Bu basamaklar boyunca verdiği her ihsanın karşılığında o kişiye derecat yükler. Pozitif derecelerle o kişiyi teçhiz eder. Öyle ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra ölse mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve bu kişi kendisinde hayret edici değişiklikler görür. Namaz kılmayı sevmeye başlamıştır. Bu kişi oruç tutmayı sevmeye başlamıştır. Zikir yapmayı sevmeye başlamıştır. Allah'a ulaşmak konusunda büyük bir iştiyak duymaktadır.
Bu şartlar içinde bu kişi öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşidine ulaşamadığı 10 tane ihsan alırken ihsanları aldı, hatta belki sonuncuları alamadı. %2 nur birikimi gerçekleşemeden öldü. Hangi şartlar içinde ölürse ölsün, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet bu kişi içindir. Öyleyse bizleri ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'ın cennetinden asla ümidinizi kesmeyin. Allah Teala size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz karşılığında birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetleri garanti ediyor. Eğer dilediniz ve öldünüzse mutlaka birinci kat cennetin sahibisiniz. Daha mürşidinize ulaşmadan evvel ölmüşseniz. Ama yaşadınız, Allah Teala size hayat verdi, mürşidinize tabi oldunuz ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Nefsiniz nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. İradeniz güçlenmeye başladı. Ama daha ruhunuz birinci kata bile çıkmadan yola çıktı, birinci kata bile ulaşamadan öldünüz. İkinci kat cennet sizin. Dünya mutluluğu çok az bir seviyede sizin tarafınızdan yaşanabilir. Çünkü nefsinizin kalbinde %7'den daha az nur birikimi sırasında siz ölmüştünüz. Peki başka birisi Allah'a ulaştıktan sonra öldü. O kişinin durumu ne olur? Bir defa Allah'a ulaştıktan sonra diyoruz ama aslında o ulaşmış değildir. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Her şeyi hazırlayan o. Kalbinizdeki ekinneti alan, yerine ihbat koyan, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alan, kulaklarınızdaki vakrayı alan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviren, göğsünüzden kalbinize nur yolu açan, sadece bir tek şey için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için, Allah'ın bütün kapalı kapılarını açık hale getiriyor ve zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını kapalı hale getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz, cennetiniz müemmen. Cennetiniz teminat altında, mutlak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Mürşide ulaştığınız için değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah-u Teala 10 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı, tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren ölürseniz, ikinci kat cennet sizin. Allah'a ulaşamadan öldünüz, ikinci kat cennet sizin. Ama ömrünüzü Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak kadar uzun tutmamış. Bu sebeple ikinci kat cennet. Peki yaşasaydınız? Yaşasaydınız siz değil, Allah sizi Allah'a ulaştıracaktı. Siz Allah'a ulaşmış olmayacaktınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktı. Size namazı sevdirecekti, orucu sevdirecekti. Daha ilk perşembe günü herkesle beraber oruç tuttuğunuz zaman acıkmadığınızı görecektiniz. İşte o zaman anlayacaktınız ki bu yol farklı. Allah-u Teala sizi acıktırmıyor. Sigara içiyorsanız sigara içmenin sıkıntısını size oruç günü yaşatmıyor. İçki içiyorsanız Allah'ın yoluna girmeden evvel oruç boyunca içki ihtiyacını size hissettirmiyor. Diyelim ki siz eskiden de İslam'ı yaşamaya çalışmış biriydiniz ama oruç günleri sigara tiryakiliğiniz ve içki tiryakiliğiniz yüzünden kalbini kırmadığınız adam kalmıyordu.
Ama şimdi öyle değil. O zaman işin içinde başka bir iş var. Allah'ın işi var. Allah'ın müdahalesi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah müdahale ediyor ve sizi mutlaka kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Ama ben Allah'a ulaşmayı istiyorum ama görevlerimi yapamıyorum diyenler var. Hayır sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ne kendinizi aldatabilirsiniz, ne başkalarını. Eğer namazları Allah Teala size sevdirmemişse, orucu sevdirmemişse, eski huylarınız aynen devam ediyorsa, her an günahlar işliyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim de Allah beni kendine ulaştırmıyor, Allah bana namazı sevdirmiyor, Allah bana orucu sevdirmiyor diye kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz ne olacaktı? Dileseydiniz Allah size orucu da, namazı da, zikri de, zekat vermeyi de, Allah yolunda hizmet yapmayı da sevdirecekti sevgili kardeşlerim. Ve bizi kardeşimiz olmadan dinleyenler, bütün dünyaya açık bir kapının sahibiyiz. Bu kapı dünyanın en geniş kapısıdır. Çünkü hidayet bu kapının temel direğidir. Hidayetin merkezi bu kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükseldi. Ve 7 defa bu iş tamamlanınca 7. gök katını aştı. Sitetin müntahaya ulaştı, oradan da Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Allah'ın evliyası oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Bedavadan kazandınız böyle bir şeyi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı ait olduğu yerde müşahede edin, mütalaa edin. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. En önemlisi karşılıksız verendir. Karşılıksız mı? Biz Allah'a ulaşmayı diledik, Allah Teala onun için verdi diyeceksiniz. Doğru. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi evliya yapmasının üçüncü basamaktan 22. basamağa çıkarmasının, üçüncü kat cenneti size vermesinin, dünya saadetinin yarısını size hediye etmesinin yanında sizin talebiniz ne yazar ki? Bir dilek sadece yaptığınız şey, Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, 10 tane ihsan vermiş, bir adım atmışsınız, 10 katını almışsınız. Bir daha adım attırmış size. Bu sefer de mürşidinize ulaşmışsınız. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsunuz. Gene 10 katını vermiş. 10 tane nimet onunla kalmamış. 7 tane gök katını ruhunuza aşırmış. Nefsinizin afetlerinin yarısını size zikri sevdirerek yok etmiş. Dünya saadetinin de yarısını vermiş. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin bir de mürşidinize ulaşıp tabi olmanızın karşılığı olarak. Biri bir karınca, biri bir dünya. Allah'ın verdiği taraf, Allah'ın bu sonsuz insanları bir dünyayı oluşturuyorsa, sizin Allah'tan, Allah için yaptığınız şey,
bir karıncadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaştınız? Dünya saadetinin de yarısına ulaştınız. Cennet saadeti derhal elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti gıdım gıdım elde edilir. Öyle bir tabir vardır, gıdım gıdım olmak. Adım adım gayretle hedefe yürümek. İşte Allah-u Teala dik yokuş diyor. İşte Allah-u Teala insanların sırtındaki yük diyor. Dik yokuşu çıkartırız diyor size, sırtınızdaki yükü alırız diyor. Acaba ne demek istiyor? Dik yokuş daimi zikirdir. Gerçekten bir yerden sonra ilerlemekte zorlanacaksınız. Ama sadece o zorluğu aşanlar Allah'ın has kulları olurlar. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Aramızdaysanız, o hedef için aramızdasınız. Allah'ın has kulları olmak için. Öyleyse gayret etmezseniz oraya ulaşamazsınız. Mutlaka gayretin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadeti, bir bütün olarak dünya saadetini istiyorsanız daimi zikrin arkasındadır. Daimi zikir kesintisiz bir dünya saadetinin kapısıdır. Daimi zikirden evvel kısmi mutluluk vardır. O da mutluluk, gerçek anlamda bir mutluluk değildir. Ne kadar nefsinizin kalbinde afet kalmışsa o kadar daha mutsuzluğu yaşayacaksınız. O afetlerin 24 saatlik bir zaman devresine oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte Allah'ın evliyası olduğunuz zaman, tekrar edeyim, bunu sadece bir dilek karşılığı Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Allah'ın büyüklüğü, yüceliği konusunda ona huşu duymanın ötesinde minnet duyacaksınız. Çünkü o karşılıksız verendir. Sizin ona verdiğiniz birse başlangıçta 10 katını vermiştir. Gene bir adım attınız, mürşidinize ulaştınız, gene 10 katını aldınız. Ama bu 10 katlardan 10'uncusu 10 katın yüze çıkışını ifade eder. 10 katında 10 katını vermesini ifade eder. Ondan sonra göğün her katını yükseldikçe bu 10 katın onu 100 eder. 1'e 100 vermeye başlamıştır Allah-u Teala. Bunun manası 7. gök katına ulaşana kadar her katta 100 arttırarak Allah-u Teala 100'ü 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaştırır. Ve Allah'ın dostu olmak şerefine erersiniz. Her kazandığınız derecenin karşılığında artık Allah size 700 katını verir. Bir başka ifadeyle Allah sizin cehenneme gitmemeniz konusunda bütün tedbiri almıştır. Sevgili kardeşlerim, belki binde birdir ama buna rağmen hidayete erdikten sonra o hidayetten düşen insanların varlığını da unutmayın. Şeytan, insanlar hidayete erip de Allah'ın koruyucu kalkanı onların üzerinden kalktığı zaman o noktaya kadar niye kalkmıyor? Allah niçin koruyor insanları? Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Onu mutlaka evliya yapacak. Mutlaka üçüncü cennetin sahibi yapacak. Mutlaka o kişiye
bir güzellikler destanını yaşatacak. Bu Allah'ın sözü. Nereye kadar söz? Gerçekleştirene kadar. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar, nefsinin yarısından fazlasını tezkiye edinceye kadar, fizik vücudunu şeytanın kulu olmanın ağırlığından Allah'ın kulu olmak ağırlığına geçirinceye kadar. Sonra kişiyi serbest bırakıyor. İşte dik yokuş başlangıç noktasında burasıdır. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde değil. Şeytan sizinle devamlı uğraşır. Bütün güzellikleri çirkin göstermeye çalışır. Buna rağmen siz zikrinizi arttırabilirseniz, işte o zaman fena makamından sonra beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını birer birer geçeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, züht makamından sonra fizik vücudunuzu da ahsen kılarak Allah'a teslim edeceksiniz. Ne demek fizik vücudunuzun ahsen kılınması? Fizik vücudunuzun ahsen kılınması demek, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlaması, yasak ettiği hiçbir hususu asla yapmaması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'ın bütün emirlerini yaptığınız bir devre gelecek. Evvela ciddi hayati bir imtihan geçireceksiniz. Daha evvel zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. Eğer bir kişi size soruyorsa acaba ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş miyim diye, ona sorun. Her gün zikrini günün yarısından öteye çıkardın mı? Zikrin çok oluşu fizik vücudun tesliminin temelidir. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman parçasında 12 saatten daha fazla zikredemiyorsa o fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Hayati imtihanlar geçirmesi de bunu ona sağlayamaz. Fizik vücudun Allah'a tesliminin temelinde bu vardır. Acaba Allah'ı mı önde tutuyorsunuz, fizik vücudunuzu mu? Fizik vücut zorluklara tahammül etmez, tahammül etmek istemez. Nefsle birlikte karşı çıkar. Ne zaman Allah'ı kendisinden üstün görmüşse fizik vücut, ancak o zaman o kişinin zikri günün yarısını aşmıştır. Fizik vücut bunu ispat etmiştir ama henüz Allah'a teslim olamamıştır. Ve öyle bir noktaya ulaşılacaktır ki nefsin kalbindeki afetler %80'i, afetlerin %80'den fazlası, %81'i yok olacaktır. Bu noktadan itibaren fizik vücudun her an teslimi söz konusudur. Nereden anlarsınız teslimini? 81'de teslim olabilir, 82'de. Yani nefsin kalbindeki afetler %81 azaldığı zaman, 82 azaldığı zaman ve daha ötesinde teslim olabilir. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, işte o zaman. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Artık fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Öyleyse bu nasıl bir işlevdir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, nefsinizin kalbinde hala afetler olmasına rağmen mutlaka %20'den aşağıda
belki %10'dan daha aşağıda ilerlemiş bir noktasındaysanız, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz an, nefsinizin kalbinde belki %90'dan daha fazla artık Allah'ın nuru oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İşte o zaman dik yokuşu açtınız. Fizik vücudun teslimi

Siz o zaman Allah'ın oldunuz. Şeytanın kulu olmakla Allah'ın kulu olmak arasındaki standarda dikkatle bakın. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa, şeytan size %50'den fazla tesir ediyor. Yani siz şeytanın kulluğunun ağırlıkta olduğu Allah'ın kulluğunun %49'a ulaşamadığı, %50'ye ulaşamadığı bir noktadasınız. Ne zaman nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalır, ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler nefsinizin kalbini %51 nurla doldurur. O noktada Allah'ın kulu olmayı başardınız demektir. Allah'ın kulu ağırlıklı olmayı başardınız demektir. Çünkü hala nefsinizin kalbinde %49 afet vardır. Ama zühdü bitirdiğiniz nokta nefsinizin kalbinde %81 nur birikimi olması halidir. Burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir dizaynın sahibi olacaksınız. Bu dizaynda Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine gelecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor olacaksınız. Ama daha nefsinizin kalbinde afetler var. Hiç önemli değil. Fizik vücudunuz afetleri dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Manası ne bunun? Manası 4. kat cennetin sahibi oldunuz. Manası ne bunun? Bunun manası %80'den daha fazla iç dünyanızda artık nurlar duruma hakim. Ve daimi zikre ramak kalmış durumda. Asıl güç olan safayı atladınız. Nefsinizin kalbinde nurların %81'e ulaştığı yer sizin daimi zikre zaten yaklaştığınız bir nokta. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin zulmani kapısı karanlıklara siz yaşadığınız sürece kapanmış olacak. İşte fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman da %80'den fazla dünya saadeti sizindir. %90'dan fazla da sizin olacaktır bu makamda. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet sahibi olursunuz. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakinin içinde olmuşsunuzdur. Kalp gözünüzle gördüğünüz için, kalp kulağınızla işittiğiniz için Allah'ın gösterdiklerini ve söylediklerini aynel yakin standartlarındasınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 4. kat cennetin sahibi olmayı aştınız. 5. kat cennetin sahibisiniz.

Allah Teala bu cennete naim cenneti diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

0: Daimi zikrin sahipleri Ulyelbab makamını, İhlas makamını ve ondan 3 mertebe, 3 kademe ötesini ihata eder. 4. kademede kişi irşada ulaşır. Burası 6. kat cennetin sahibi olmaktır. Ve bunun hemen arkasından da kişi 7. kat cennetin adlı cennetlerinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaştığınız an dünya saadetinin %100'ünü sahiplenmişsinizdir. Artık siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Ve bu mutluluğunuza dikkatle bakın. Allah'ın size verdiği büyük nimetlerin sahibi oldunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizlere verdiği bu güzellikleri hiç unutmayın. Her şey öylesine güzel ki, bu noktada sırtınızdaki yükü Allah-u Teala tamamen almıştır. Nedir sırtınızdaki yük? Neydi? Nefsinizin kalbindeki afetler. Niçin yüktü? Çünkü sizi bu büyük mutluluğa ulaşmaktan men ediyordu. Mutlak aydınlığa ulaşmaktan men ediyordu. Karanlığı devam ediyor, ettiriyordu. Bu yük öyle bir yüktü ki sizi mutluluktan men ediyordu. Azalarak nefsinizin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Daimi zikirde sıfırlandı. Sıfırlandığı gün üzerinizde yükü, o ağır yük azalmıştı, azalmıştı, azalmıştı ve burada tamamen yok oldu. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin üzerindeki o ağır yükü senden almadık mı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de kalbinde afetler vardı. Tamamını aldı Allah-u Teala. Onunki bir hibeydi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi kesbettiği bir daimi zikri vermedi ona. Ona vehbi olarak verdi. Hiçbir nebi kendi gayretiyle daimi zikrin sahibi olmamıştır. Hiçbir resul de olmamıştır. Hepsine Allah-u Teala vehbi olarak verir. Ama bütün evliya resulleri ve nebileri, resulleri bunun dışında tutarsanız, evliya resuller hepsi vehbi olarak almıştır ve nebi resuller onlar da vehbi olarak almıştır. Sırtlarındaki yükü Allah vehbi olarak onların sırtlarından almıştır. Onları dik yokuşa Allah tırmandırmıştır vehbi olarak. Daimi zikri Allah onlara yokuşun tepesine onları çıkartarak, daimi zikre ulaştırarak vehbi olarak vermiştir. Ama Allah'ın Resul olmayan evliyaları, bir veli Resuller var, Resul olan evliyalar var, bir de Resul olmayan evliyalar var. Risalet Allah'ın verdiği ağır bir görevdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 8. 28. basamağa ulaştığınız zaman 28. basamaktaki salah makamı sırtlarından o ağır yük alınmış olanların yeridir. Hem de dik yokuşu tırmanabilmiş olanların yeridir. Daimi zikir dik yokuşu temsil eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ise sırtınızdaki o ağır yükü ifade eder. Önemli olan o ağır yükün sırtınızdan alınmasıdır. İşte burası mutluluğun tam merkezine ulaştırır sizi. Cennet mutluluğunun en üst mertebesindesiniz. 7. kat cennet sizin. İradenizi de Allah'a teslim ettiniz. 7. safhadasınız. Sırtınızdaki ağır yük alınmış. Belinizi büken ağır yük alınmış. Ve dik yokuşu tırmanmışsınız. Dünya saadetinde %100'ü sizin. Cennet saadetinin de en üstünü 7. kat cennet sizin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetinin ne olduğuna bakalım beraberce. Acaba ne görürüz? Dünya saadeti iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde gerçekleşmesi lazım gelen bir saadettir. Madde bir. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun halinin mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Madde iki. İç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de bunun kesintisiz bir devamlılık arz etmesi gerekir. Üç. Dünya saadeti üç tane temel şarta sahiptir. Bunlar yoksa siz mutlu olduğunu iddia eden ama aslında mutlu olmayan bir insansınız. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdurlar bu hedefe ulaşmadan evvel, daimi zikirden evvel? Çünkü nefsleriyle ruhları arasında iç dünyalarında sonsuz bir diyalektik kavga o kişiyi hiçbir noktada rahat bırakmaz. Bir taraftan şeytan telkinleriyle, öbür tarafta nefsle ruh kendi aralarındaki devamlı kavgayla o kişi için bir kaos ortamı oluştururlar. İç dünyasında o kişi mutsuzdur. Dış dünyasında da mutsuzdur çünkü başkalarına hep yanlış davranışlarda bulunur. Onların kalplerini kırar, onları kızdırır, öfkelendirir, onları huzursuz kılar, onlara zulmeder. Her zulüm o kişiyi huzursuz kılar. Ayrıca o başkaları kendilerine zulüm yapıldıktan sonra sizden intikam alacaklardır. Yeniden siz huzursuz olacaksınız. Siz onlardan intikam almak isteyeceksiniz. Yeniden huzursuz olacaksınız. Aldığınız takdirde, alamadığınız takdirde de intikamınızı stres oluşacak sizde. Gene huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerde neden mutsuzsunuz? Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Allah size azap ediyor. Farkına varmadığınız bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, gene azaba duçar oluyorsunuz. Öyleyse hep huzursuzsunuz iç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde, hem yasaklar cephesinde. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ağır yük, omuzunuzdaki ağır yük üzerinizden alındığı zaman daimi zikir sebebiyle nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman dik yokuşu tırmanıp da daimi zikre ulaştığınız zaman neden mutlusunuz iç dünyanızda? Çünkü nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüştür. Allah'ın bütün emirlerini her ikisi de yapmak istiyor. Her ikisi de yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemiyor. Tam bir beraberlik içinde, bir sulh ve sükun halinde iç dünyanızda bir muhteşem sulh ve sükun ortamı, kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde de aynı şey. Başkalarının kalbini kırmıyorsunuz. Hiçbir zaman onlar sizden şikayetçi değil. Bu sebeple siz hep huzur içindesiniz. Onlar sizden hiçbir zaman intikam almıyor. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir olay yok ortada. Sizde stres birikimi mümkün değil. Çünkü nefsinizde afetler yok. Öyleyse dış aleminizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle, ruhunuzla Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmanızı istiyor, yapıyorsunuz. Yasak ettiği fiili asla işlememenizi istiyor, işlemiyorsunuz. Ve iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşıyorsunuz. İşte bu mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi o sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi Zülcenahayn kılsın. Cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi kılsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Yâke nâhudu ve yâke nâstâin ehtinâ sırâta mustakîm. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah-u Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. 1. basamak da bir şey yok. 2. basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakın ne diyor Allah Teala en basit anladığım içerisinde Rum suresi 31. ayet-i kerime minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Ve üzdüfetül cenneti lil muttakîn. Cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte hâzâ, işte bu. Mâ şey tuâdûne. Vaat edildiğiniz şey. İşte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün li külli evvabin hafiz. Evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek meava sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun, her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla, cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Derin imamının deryana ulaşır. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitel-i müntahayı açacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minvar üzere olaylar dizisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesinin İslam'ın yedi safhasında yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz Kur'an ayetlerinde. Yeter mi? Yetmez. Bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını da görüyoruz. Açık ve kesin bir muhtevada bunların hepsi var. Öyleyse gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münebbine ileyhi ve ettekuhu.
Ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostuyken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennete, cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman neyle karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hassasını harekete geçirir. İşitme hassasını harekete geçirir. İdrak etme hassasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu taviyettir. İkinci safa taviyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiğane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiğane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğane edin, Allah'tan isteyin. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah-u Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah-u Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah-u Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse işte onlar için kapılar açık.
Çünkü Allah Teala diyor ki illa alel haşiin, ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, يَظُنُّونَ kesin şekilde inanmak. Onlar اَلَّذ۪ينَ onlar ki يَظُنُّونَ inanırlar kesin şekilde اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar ileyhi raciun, ona, Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş.
Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için, kanun olarak koyduğu için ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devrin imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Onarlık sıraları halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıraları halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlar da olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşidine tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahını açmıştır. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikirde giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayıp Sitet-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve eslihu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve cinini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor.
Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah Teala'ya Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Zümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabe de hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar,

vesikülüklerinizi, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor ey Adem oğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adüvün mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnnehu lekum adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik. Birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Adem oğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Adem oğulları diye geçiyor. Adem oğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası nefsin teslimi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleli bab olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve onların hepsi ulul elbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurullah yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibi ulul elbab olmuş. Ulul elbab ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayeti kerimesiyle ve ma umiru
İlla liyabudullahi muhlesine lehuddine yünefaya. Onlar emin olmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla değil. Ya'budullâhe, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak. Öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salâ makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salâ nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da, beşlerini de, yani fizik uçlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu, huzur mu, nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah-u Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir fikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz, sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak. Osmanlı devrinde buna Allah ile bile olmak denirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Herkesi sever. Aslında sevgi ölçüsü zikirle paralel bir seyir takip eder. İslam'ın 5 şartını herkes yerine getirir. Ve de yeterli olduğunu zanneder. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir daimi zikre kadar ulaşan bir zikir. Altıncı ve yedinci faktörlerdir. Evvela şunu kesin olarak ifade etmemiz gerekir ki, zikirsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutluluk bir anlaşma halini ifade eder. Ruhunuzla nefsiniz arasında bir sulh ve sükunun kurulması anlamına

ise sizler de o kadar mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda sulh ve sükun, dış dünyamızda yani başka insanlarla ilişkilerimizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İç dünyamızda iki tane faktör var. Bir, nefsimiz. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle herkes hayata başlar. Marifet, nefsteki bu %100 nefsi doldurmuş olan afetleri yok etmek ve yerine Allah'ın o muhteşem hasletlerini getirmek. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük silah zikirdir. Allah kelimesi öyle bir hüviyet taşır ki bu kelimeyi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelir. Rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları. Öyleyse rahmet, fal ve salavat Allah-u Teala'nın üç ayrı cepheden bizlere gönderdiği yardımcı silahlardır. Kime karşı bu silahlar? Şeytana karşı. Kime karşı bu silahlar? Nefsimizin afetlerine karşı. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar ve daha bir sürü afet bir insanı mutsuz etmek için devamlı aktif haldedir. Ve de şeytan bunları devamlı tesir eder. Şeytan dediğimiz etrafınızda daima birkaç tane şeytanın var olacağını düşünün sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyin aksini size kabul ettirmeye çalışan bir ses duyarsanız içinizde bilin ki bu şeytandır. Sizin etrafınızdaki şeytanlardan bir tanesidir. Ve bütün gayeleri aynıdır. Sizleri Allah'ın yolundan ayırmak. Sizleri kendi yollarına ulaştırmak. Bu yol cehenneme gider. Şeytanla kim işbirliği ederse, bugün nasıl şeytanla beraberse, kıyametten sonra da gene şeytanla beraber olur. Yani cehennemde olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde olaylara baktığımız zaman Allah'ın hem pozitif olayları hem negatif olayları vücuda getirmek üzere bizi yarattığını görürüz. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Eğer onları yok etmek konusunda bir gayretimiz olmazsa bir emir boyunca nefsimizin kalbi afetlerle dolu olarak devam eder. Ruhumuzsa %100 hasletlerle doludur. İşte Allah-u Teala'nın o muhteşem dengesi bütün insanları da kurulu bir halde tahakkuk eder. 100 üzerinden 50 nefsimizin afetleri, 100 üzerinden 50 ruhumuzun hasletleri. Veya 200'lü bir değer buluyorsak, 200'ün 100'ü nefsin afetleri, 100'ü ruhun hasletleri. Şeytan ne ister? Ruhun hasletlerini bütünüyle yok edip şeytanın afetlerinin, şeytanın hüküm ferma olduğu afetlerin emrine girmemiz. Allah-u Teala ne ister? Nefsin afetlerini zikir yoluyla yok edip, ruhun hasletlerinin nefsin afetlerini

Hem de kaplaması. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan oluruz. Nefsimizin yüzde ne kadarı afetlerden oluşuyorsa o kadar huzursuz. Ama burada bir karşıt unsur ruhumuzun hasletleridir. Allah Teala insanları bir denge halinde yaratıyor. 100 üzerinden 50 afet, 50 haslet. Öyleyse bir denge unsuru var olarak dünyaya getiriliyoruz. Ama bu insanın mutlu olması için yetmiyor. Bu yarım mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan üzerinizde korkunç bir tesir sahası yaratmak ister. Ve bu tesir sahası içinde istediği şey tek bir şeydir, sizin mutsuz olmanız. O zaman şeytanın tuzağına düşmememiz lazım. Düşmememiz lazım ve nefsimizin afetlerinin bizi hırpalamamasına gayret sarf etmemiz lazım. Bizi üzmesine engel olmamız lazım. Bu da bizim irademizin içerisindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah tarafından mürşidine ulaştırılır. Mürşidine ulaştırılan kişi için artık bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. O kişi Allah-u Teala'yı zikrettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden Allah diyerek sessiz ve dilsiz bir tatbikatı gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, Allah kelimesi öyle bir kelimedir ki bu kelimeyi kullandığınız zaman mutlaka Allah'ın katından nur gelir. Rahmetle fal, rahmetle salavat. Rahmet nurları getirici nurlar, fazla ve salavat da gelen nurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalplerinde mutlaka %51 oranında karanlık söz konusudur. Var oldukları noktadan itibaren %49'da aydınlık. Bu bütün insanlar için geçerli. Ve bu bir denge unsuru. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde %100 nura ulaşmak bütün insanların temel hedefi olmalıdır. Bunu gerçekleştirebilen bir tek faktör vardır. Onun adı zikirdir. O zikir Allah kelimesiyle oluşan bir zikirdir. Ve de Allah kelimesini kullandığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından rahmet ve fazl-ı nurları size ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, kalbinize bu fazılların girmesi hepsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Ruhunuza fazılar girdikçe afetler kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Devre dışı kalacaklardır. Vücudunuzu terk edip gideceklerdir. Daimi zikre ulaştığınızda ise daimi olarak onlarla beslendiğiniz için nurlar kalbinize kesintisiz bir şekilde girdiği için karanlıklar, afetler kalbinizi tekrar işgal edemeyecektir. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, herkes gibi siz de Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman bu hedefe adım adım yürüyeceksiniz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Herkesin mutlu olmasını ister. Allah'ın tek isteği budur. İster ki herkes cennetime girsin. Veler Allah Teala cennetimi insanlar için yarattım. Cinler için yarattım. İsterim ki herkes cennetime girsin. Diğer taraftan insanlar da cinler de serbest iradeli mahluklar olarak halk edilmişlerdir. Yani yaratılmışlardır. Mahluk, halk edilen, yaratılan demek. Biz insanlar da hepimiz birer mahlukuz. Allah Teala tarafından halk edilmiş olan, yaratılmış olanlarız. Daha ötede hiçbir şeyimiz yok sevgili kardeşlerim. Realite bu. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın yarattığı, halk ettiği birer halk edilmiş yani mahluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri halk etmiş, ruhundan da üfürmüş. Bu ne demek? Dengenin hayatta bulunduğunuz sürece devamı demek. Eğer bir kişi kendisine ruh üfürüldüğü cihetle nefsini tezkiye etmese bile nefsin ruhunun kalbi hasetlerle dolu olduğu için bir denge unsuru vardır. Ama Allah-u Teala'nın istediği şey farklı bir denge. Afetlerin tamamen devre dışı kaldığı, hasletlerin %100 nefsin kalbini kapladığı bir ortam Allah-u Teala hedeflemiş. Bu hedefe bir insan ancak daimi zikirle ulaşabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için daimi zikir Allah'ın temel emridir. Cinler için de öyledir. Ve zikrinizi arttırdıkça mutluluğunuzun arttığını göreceksiniz. 24 saatlik bir zaman parçası içinde yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? İşte zikir seviyeniz yüzde o kadardır. Allah'ın istediğine %100. Zikirle uyanmak ve zikirle uyumak, ertesi sabah yine zikirle uyanmak, uyandığı zaman hala zikretmekte olduğunun farkında olma. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizi dünyada mutlu kalacak olan temel faktör bu. Zikir. İyi ama bizim namazımız var, orucumuz var. Diğer başka ibadetleri yapmayacak mıyız? Elbette yapacağız. Onun için Allah-u Teala zikrin kesintisiz bir şekilde devam etmesini ister. Bunun iç dünyanızda yerleşmesi halinde başka ibadetlerin yapılmasına hiçbir engel yoktur. O ibadetler yapılırken de iç dünyanız devamlı olarak Allah kelimesini diye tekrar edecektir. Allah kelimesi tekrar edilecektir. Sonuç neyi ifade eder? Diliniz kımıldasa da, kımıldamasa da İç dünyanızda Allah kelimesi yankılanıyorsa o zaman siz zikirdesiniz. İşte daimi zikir odur ki uykudayken de zikri Allah devam ettirir. Kim uyandığı zaman zikirle uyanıyorsa o bütün geceyi zikirle geçirmiştir. İşte Allah-u Teala için bir muhteşem
sonuç insanlara hedef gösterdiği. Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı çok zikredin diyor. Ve ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama Allah-u Teala niçin yan üstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızın üzerine yatacaksınız. Ve kulağınızda Allah kelimesi dalgalandıkça, Allah kelimesi tekrar ettikçe iç dünyanız devamlı Allah kelimesini tekrar edecektir. Öyleyse Allah-u Teala kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini iç dünyanızın tekrar etmesini ister ve bekler. Bunun %100 gerçekleşmesi halinde kişi daimi zikrin sahibidir. Böyle bir durumda o kişinin kalbinde hiçbir rahmet kalmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu neden farz kılmış acaba? Çünkü istediği şey bütün insanların mutlu olması. Bu mutluluğu yaşayabilmekse ancak ve ancak Allah'ı zikretmekle mümkün. Böyle bir noktaya ulaşmaksa daimi zikirle mümkün. Kesintisiz bir zikir, yani akşam uyurken zikirle uyumak, sabah uyandığı zaman da zikrin devam etmesi, yani zikirle kalkmak. Bütün gün ne zaman kendisini yoklasa içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini o kişi her zaman duyacaktır. Bundan da Allah-u Teala insana büyük bir haz verir, zevk verir, mutluluk verir. İşte bu hazın ve zevkin bütünleşmesi kişinin kesintisiz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Kesintisiz mutluluğun ikinci bir yolu yoktur. Başkalarına iyilik etmek de bir mutluluk vesilesidir. Ve Allah-u Teala'nın o da temel emridir. Başkalarına iyi davranacaksınız. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmak temel amacınız olacaktır. Bundan da ayrı zevk alırsınız. Ama bu zevk geçicidir. Kişiye mutluluğu yaşattığınız zaman duyarsınız. O mutluluğu oluşturmak için gayret ederken de duyarsınız. Ama zikir, doğarken, güneş doğarken veya kişi uyandığı an zikirle uyanıyorsa, uyuduğu noktaya kadar bu zikir devam ediyorsa ve de zikirle uyuyorsa kişi, uykusunda da devamlı içindeki ses Allah kelimesini tekrar ediyorsa, işte o kesintisiz bir daimi zikrin sahibidir. Bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevkidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama unutmayın ki insanlar cemaat halinde yaşarlar. Öyleyse bu beraberlikten siz de kâm almalısınız. Nasıl? Başka insanları mutlu ederek. Eğer siz etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye kendinizi adamışsanız, o zaman onlardan da size mutluluğun geri döndüğünü göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve başkalarının size verdiği mutlulukla da mutlu olacaksınız. Bir taraftan zikriniz size kesintisiz bir mutluluk verecek, daimi zikre ulaşmışsanız. Öbür taraftan da devamlı
iyilik yaptığınız için mutlu olacaksınız. Başkalarına huzur verdiğiniz için huzurlu ve mutlu olacaksınız. İki, bir de o huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlar da sizinle muhatap oldukları zaman onlar da size huzur ve mutluluk vereceklerdir. O zaman üç boyutlu bir muhteva taşır insanın mutluluğu. Bir, iç dünyasındaki mutluluk. İki, başkasına verdiği mutluluk. Üç, başkasına verdiği mutluluk karşısında başkalarının kendisine taşıdığı mutluluk. Kendisine ulaştırdığı mutluluk. Bu mutlulukların asıl önemlisi dördüncüsüdür. Allah ile ilişkilerin kişiye verdiği mutluluk. Ne zaman Allah ile konuşmaya başlarsanız hayatınızın bir dönüm noktasıdır bu. Allah-u Teala'nın size söylediklerinin hepsini kelime kelime duyarsınız. Allah-u Teala sizi hiç yalnız bırakmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o hep sizinledir. Günün veya gecenin neresinde olursanız olun, o hep sizinledir. O herkestedir. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte konuşabilir. O Allah'tır, yaratandır. Bu sebeple o yapar. Ama biz insanlar yapamayız. Peki insanlar buna karşılık çözüm aramışlar mı? Evet, işte şu anda o çözüm çalışıyor. Bilgisayardan veya televizyondan bizi izlediğiniz zaman kaç bin kişi izlerse izlesin, hepsi aynı anda bizim sözümüzü işitiyor. Bu ise onların zikir yapmalarına sebebiyet veriyorsa Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bir dünya söz konusu ama dünyaya baktığımız zaman sonsuzluğun içinde bir nokta görürüz. Dünya sonsuzluğun sonsuzda biridir. Sonsuz sayıda Allah Teala dünya gibi gezegenler yaratmış. Bir merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen, birçok yörüngelerde dönen dünyalar. Ama hepsinde insan var mı? Hayır, hepsinde insan yok. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır ki biz üzerinde insanlar olan bir dünyada Allah-u Teala tarafından yaratılmışız. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlar seri bütün dünyayı muhtevasına almış. Bugün dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve bizim gibi daha birçok dünyaların var olduğundan da eminiz. Uçan daireler bunun kesin ispatıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü insan ya dünya için çalışır ya ahiret için çalışır. Dünya için çalışması onun maişetini temin etmek istikametindeki mecburi bir gayretidir. Para kazanacak ki kendisini ve ailesini bakabilsin. İşte marifet bu para kazanılan devreyi de
iç dünyadaki bir zikirle devam ettirmek ve tamamlamak. Eğer zikri iç dünyanızda yaşamayı başarırsanız, yani dışınızdan siz böyle konuşurken içinizdeki ses de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz bir sesle devam ediyorsa, işte o zaman turnayı gözünden vurdunuz. Çünkü o zaman siz hem dünya işini gerçekleştiriyorsunuz ki bunu yapmaya mecbursunuz. Yaşamak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Benim Rabbim var, ben ona kendimi hasrederim, başka hiçbir şey yapmam diyemezsiniz. Bunu demek İslam'a yakışmaz. İslam için çalışmak temel hedeftir. Çalışanı Allah Teala sever. Boş duranı Allah sevmez. Öyleyse çalışmak Allah Teala'nın temel emri. Nasıl çalışmak? Zikirle çalışmak. Sevgili kardeşlerim, işte öylesine güzel bir dünya ki bunu usul haline getirirseniz, yani her an Allah'ı zikretmeyi usul haline getirirseniz, içinizdeki ses bu konuşmayı yaparken diye Allah kelimesini tekrar ediyorsa ama siz konuşmanızı devam ettirebiliyorsanız hedefe ulaştınız demektir. Elbette bir günde böyle yapamazsınız. Ama temrinleri çoğalttıkça günden güne bu hedefe yaklaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki bir taraftan siz, içinizdeki ses derken siz başkalarıyla konuşuyorsunuz. Ama ne zaman içinizdeki sesi başınızı çevirseniz, kalbinizi çevirseniz, içinizdeki sesi duymaya çalışsanız, hemen o sesi duyacaksınız. Aynı anda o ses devam ettiğini size ispat edecek. İşte gecenin bir vakti kalktığınız anda Allah kelimesini tekrar ediyorsanız, daimi zikirdesiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vazgeçmeyin. Şeytan sizi daimi zikirden engellemek için her şeyi yapar. Hedefi ne? Hedefi bir mutlu insanın oluşmaması. Kendisi nasıl mutsuzsa, huzursuzsa, bu sebeple başkalarının mutsuzluğuna kendisini adamışsa, başkalarına zarar vermek için, onları mutsuz etmek için çalışıyorsa, ister ki insanlar da kendisi gibi mutsuz olsun. Hedefine ulaşmış olur o zaman. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki en büyük düşmanınız iblistir. O sizin karşınızda her zaman bir düşman olacaktır. Düşman olarak kalacaktır. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse bizim ona düşman olmamız gerekiyor mu? Hayır. Ama onu dikkate almazsak, söylediklerinin palavra olduğunu, bize hiçbir zarar veremeyeceğini bilenlerden olursak, ki bunu ancak zikirle sağlayabiliriz, o zaman bir korkumuz oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkese zikretmesini söyleyin. Mutluluk arayan herkese Allah kelimesini kullanarak zikretmesini söyleyin. Bunların gelmesinde kolaylık sağlanması ise bir kişinin mürşidine tabiyetiyle gerçekleşir. Bir kişinin tabiyeti en önemli faktörü ifade eder. Çünkü tabiyetsiz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine girip de orada
yerleşmesi mümkün değildir. Zikir, Allah kelimesi Allah'tan nurları davet eder ama tabiyet bunun garantisidir. Kim tabi olmuşsa tabiyetinden sonra Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini söylemeyi usul haline getirmişse, sevgili kardeşlerim, böyle bir insan ne kadar çok zikrederse o kadar çok mutluluğu yaşayacaktır. Sizler için de aynı şey söz konusudur. Şeytan mütemadiyen sizin zikrinizi engellemek için olaylar vücuda getirecektir. Devamlı zikretmenize mani olacak bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Onun her engelinin o engeli bertaraf ettikten sonra, devre dışı bıraktıktan sonra siz devre dışı bırakacaksınız. Hemen arkasından zikre yeniden başlamanız en uygunudur. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz? Böyle bir suale kimse hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. Mutlu olmak istiyor musunuz dediğimiz zaman da hayır, ben mutlu olmak istemiyorum diyemez. İş dünyasındaki gerçek ses ben mutlu olmak istiyorum şeklinde olacaktır. Herkes mutlu olmak ister. Herkes endişesiz, sıkıntısız, huzursuz, endişesiz, sıkıntısız bir hayatı yaşamak istemez. Huzurlu, mutlu bir hayatı yaşamak ister. Bunun için de huzursuzluk verecek, sıkıntı verecek olan her şeyi devre dışı bırakmak mecburiyetindedir. Bunun en basit ve en geçerli anahtarı Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. İster sessiz zikir yapın, ister sessiz. İsterseniz dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle diye zikir yapın. Hepsi Allah tarafından mutlaka kabul görür. O ister ki bütün insanlar Allah'ı zikretsinler de Allah onların kalplerine devamlı rahmet nurlarıyla fazılları göndersin. Önce %2 salavat nuruna göndersin, sonra da %98'e ulaşan nurları göndersin. Rahmet nurlarını. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı insan adı verilen ruhundan üfürdüğü tek mahlukunu mutlu kılmaktır. Ne yani, Allah Teala cinlerin mutlu olmasını istemiyor mu? İstemez olur mu sevgili kardeşlerim? Onların da mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının, hayvanlar da dahil, cinler de dahil, bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Kaidelerinde koymuş. O kaidelere riayet edebildiğimiz takdirde mutluyuz. Yoksa mutlu olamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın zikir adı verilen bu muhteşem dizaynını gerçekleştirebildiğiniz gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman Allah Teala'nın bütün dünya düşmanınız olsa biz yeteriz ifadesine dikkatle bakın. Allah dostunuzsa düşmanlarının hepsini devre dışı etmek için o güç sahibidir.
Hiç kimse, şeytan da dahil, Allah'ın karşısında başarı kazanamaz. Allah bugün şeytanı yok etmek istese bir anda yok eder. Ama insanların manevi terbiyesinin bir parçasıdır İblis. Bir zıt kuvvet olacak içinizde sizi yalanlara, yanlışlara, Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaştırmaya çalışan bir ses. Sizin o sese rağmen zaferi kazanmanız lazım. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki daimi zikirde o ses gene size ulaşacak. Yine kötülükleri empoze etmeye çalışacak. Ama hiçbir zaman o noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren başarması mümkün olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluk var mıdır? Var olduğuna kesin şekilde inanın. Dileyin Allah-u Teala'dan mutluluğu ve Allah'ı çok zikredin. Ne kadar çok zikrederseniz mutluluğunuz o kadar çok artacaktır. Huzur içinde bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Sizin güzel davranışlarınız etrafınızdaki insanların da size güzel davranmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse böyle bir noktada hepiniz için Allah-u Teala'dan dileğimiz odur ki hepiniz Allah'ı çok zikredin ve çok mutlu olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من أصل صلوات الله وسلامه على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlediğiniz için sizlere hitap etmemi mümkün kıldığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki O bize seneyi yakın bir zamandır hep öğretiyor. Biz de sadece onun öğrettiklerini sizlere öğretebiliyoruz. Biz kitap nedir, din nedir bilmezdik. Allah bize öğretti. Ve bu güzellikleri birlikte yaşamamızı mümkün kıldı. Sevgili kardeşlerim, belki bir kısmınız şu anda bizi ilk defa dinliyorsunuz. Hepinize birden bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Var mı bir tane içinizde, hayır ben mutlu olmak istemiyorum, ben mutsuz olmak istiyorum diyen? Eğer varsa akli dengesi yerinde mi diye sormamız gerekecektir. Bizim de sormuşlardı. Akli dengemiz yerinde mi diye. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 13 kişilik bir profesör heyeti akli dengemizin yerinde olduğunu kesinleştirdi de deli damgası yemekten kurtardık paçayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki

bizim deli olduğumuzu iddia eden bir profesördü. Rahmetli Profesör Ayhan Songar. Gene deli olduğumuzu iddia eden bir başka profesör. Aklımıza dilleri getiriyorlar. Bir deli bir şeyler yazıyormuş. Hekim gitmiş yanına, demiş ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum demiş. Peki kime yazıyorsun mektubu? Kendime. Peki demiş, ne yazdın? Daha demiş mektubu almadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu deliler için gerçekten güzel fıkralar üretmişler insanlar. Bir deliler evinde teftiş söz konusu ve odalardan birinde hastalardan birisi tavana asılmış öyle elleri halkada, ayakları boşlukta öyle asılı vaziyette eliyle tutmuş halkayı öyle boşlukta duruyor. Demiş ki delillerin teftişe giren müfettiş, yahu demiş bu adam ne yapıyor burada? Demişler ki bu demişler kendisini ampul zannediyor, elektrik ampulü ve odayı aydınlattığı kanısında. Tabii müfettiş demiş ki yahu demiş olur mu demiş öyle şey, hemen indirin demiş onu oradan demiş. Bu bir saçmalık. Ama başhekim atılmış. Demiş ki hemen demiş yerine getirelim de demiş. Yalnız demiş o zaman oda karanlık olmaz mı demiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onun için diyorum, her şey öylesine güzel ki. Eğer onu severseniz, onu tatmini. Böyle söylüyoruz diye Allah'a karşı yön gösteremezsin diyorlar. Biz de diyoruz ki gösteririz. Göstermemizi o istiyor. Neden istiyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik diyor. Bana ulaşmak için 7 tane gök katını aşacaksınız diyor. 7 tane gök katını yukarıya doğru çıkacaksınız. Hatta belli seviyeye ulaştığınız zaman başkalarının nasıl çıktığını size de gösterecek Allah-u Teala. İşte kalp gözünüz açılacak sevgili kardeşlerim. Bu alemin dışında başka alemler olduğunu bu gözlerinizde gördüğünüz kadar net olarak göreceksiniz. Üstelik gözleriniz kapalı da olsa göreceksiniz, açık da olsa. Sevgili kardeşlerim, o zaman duvarlar size bir şey ifade etmez. Duvara bakarsınız ama duvarı değil, Allah-u Teala'nın size o sırada gösterdiğini görürsünüz. O zaman Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hani evliyalardan bahsedilir. Ha derler evliya mı? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle bir evliyalar falan varmış. İşte bu türbeler falan o evliyaların o zamanlar varmış evliyalar. Peki şimdi yok mu dediğiniz zaman bu zamanda da evliya mı olurmuş be kardeşim diyorlar. Biz de diyoruz ki olurmuşmuş diyoruz. Bu zaman da olurmuşmuş. Ne diyorsunuz? Evliyalar. Bizim aramızda binlercesi var. Evliyalığın çok zor bir şey olduğunu zannediyorlar bizim saflar. Evliyalar diyorlar, olur mu? Biz evliya hiçbir zaman olamayız. Onlar eskidenmiş. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmayı başarır. Ne dedim, ne dedim? Allah'a ulaşmayı
dirildiği andan itibaren o kişi Allah'ın evliyasıdır. Bitti. O zaman soruyorum. Evliya olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, inanamayacağınız kadar kolay bir standart içinde hemen Allah'ın evliyası olursunuz. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost manasına gelir. Evliya da dostlar. Ama biz Türkçemizde evliyayı tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi dediniz? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır deriz. Ama aslında evliya kelimesi veliler demek. Tabii Arapçada böyle bir şey söylenemez. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak kullanıldığı için hep biz evliyadır deriz. Herkes de bunun o manaya geldiğini aklına bile getirmeyerek tekil olarak düşünür evliya kelimesini. Her neyse sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah'ın nazarında sizlerin mutluluğu. Mutlu musunuz? Eğer bu suali kardeşlerime soruyorsam çoğunuzdan bu cevabı alacağımdan eminim. Mutluyuz diyeceksiniz bana. Bu şu sırada belki kardeşlerimizle beraber bizi izliyorsunuz. Mutlu musunuz? Evet. Söylediğiniz gibi mutlusunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, şu mutluluğunuz var ya, o mutluluğunuzun çorbasında bir damlacık tuzumuzun mevcut olduğunu Allah Teala ihsas ediyor. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra çekilin kenara. Sonra sizde bir şey yok. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi O yapacak ve size O yaptıracak. O sizin namazı sevmenizi temin edecek. Madde 1. Orucu sevmenizi temin edecek. Madde 2. Ama bu ikisinden de diğerlerinin hepsinden de önemli bir başka şeyi daha sevdirecek. Zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak söylemek veya Allah diye sessiz olarak söylemek veya kalbinizin nabzınızı tutun, her çift atışında dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmeniz söz konusu.

Çok kolay. Öyleyse Allah Teala zikri farz mı kılmış yoksa? Elbette. Diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu ulaştır. Farz sevgili kardeşlerim. Farz-ı ayin. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Zikir farzdır. Peki hadi ara sıra zikretmek farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek de mi farzdır? Evet, o da farzdır. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin, çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir günün, her gün 24 saattir, 12 saatinden fazlasını, yarıdan fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Allah'ı çok zikredin. Eğer 12 saatten az zikrederseniz, o zaman Allah'ı az zikretmiş olursunuz. Her günün kendisine oranla neticesi. Öyleyse bir sual daha. Daimi zikir farz mıdır? Yani kesintisiz bir zikir ömrünüz boyunca hiç kesilmeden Allah'ı zikretmek üzerinize farz mıdır? Kim cevap verecek? Evet. Söylediğiniz gibi farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorum ki şu anda bütün söylediklerim sizler tarafından can kulağıyla dinleniyor. Peki bunun bizi ne kadar mutlu ettiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Biz Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere söylerken Allah Teala bize öylesine büyük bir zevk veriyor ki, mutluluk veriyor ki, bizim Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkün süz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Herkes ya oturur haldedir. Şu anda çoğunuz oturuyorsunuz veya ayaktadır veya akşam yattığınız gibi yatıyorsunuz. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi emrediyor. Öyleyse zikir, zikirle vazifelisiniz. Allah'ı zikretmek göreviniz. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de her an Allah'ı zikretmek. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Bu ayet gelince bizim daima Allah'ı zikretmemiz lazım. Peki ne zaman çalışacağız? Çünkü siz diyorsunuz ki insan için onun amelinden başka bir şey yoktur. O zaman çalışacak mıyız? Onun çalışmasından başka bir şey yoktur. Sa ediyor. İlla ma sa'a.
onun sayinden, çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman ya çalışacağız ya zikir yapacağız. Hangisini yapacağız? İkisini de sevgili kardeşlerim. Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki sizin özel olarak nabzınızı tutmanız da gerekmeyecek. Tesbihi böyle çekmeniz de daimi zikre ulaştığınız zaman her saniye kalbinizin her çift atışıyla, kalbiniz hızlı attığı zaman hızlı, yavaş attığı zaman yavaş, hep Allah'ı zikreden bir insan olacaksınız. O zaman kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Buradan değil, şuradan. Kulaklarınızdan değil, kalbinizden gelecek ses. Kalbinizden. Kalp kulağıyla Allah'ı dinleyeceksiniz. İşte eğer bizim de söylediklerimizi işitmek gibi bir noktaya ulaşan bir beraberliğiniz olursa iyi olacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi de işiteceksiniz. Ve aramızdaki o irtibat sağlandığı zaman görmeniz de mümkün olacak. Öyleyse bu müessesenin adına rabıta denir. Allah'ın dostları yüzlerce yıl, binlerce yıl bu güzellikleri yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, din Adem Aleyhisselam'dan beri ilk insandan bu tarafa hep var olmuştur. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı topraktan vücuda getiren, şekillendiren Allah'tır. Sonra ona hayat veren, sonra da ruhundan üfüren o Allah'tır. Hepinize doğduğunuz an Allah'ın ruhundan üfürülür. Ruh sizinle birlikte olur. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, dilediği zaman tekrar vücudunuza geri döner. Hiçbir suça iştirak etmez. Yaptığınız hiçbir yanlışta ruhunuz sizinle beraber değildir. Elindeki mizana bakar, hangi ölçüde bir suç işlediniz, onun kadar size huzursuzluk verir. Ruhunuz, nefsinize huzursuzluk verir. Allah-u Teala da her yaptığınız kötü davranıştan sonra size azap verir. Adına vicdan azabı dersiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ve Allah'ın yolunda henüz değilseniz yapacağınız bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki sorun bakalım bana şimdi. Peki ama diyelim ki diledik. Ne olacak yani? O kadar çok şey olacak ki sevgili kardeşlerim. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Küfürden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalettedir. Dalaletten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen şirktedir. Şirkten kurtulacaksınız.

Sevgili kardeşlerim, yeter mi bu kadarı? Dahası da var. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları size bundan evvel söyleseydik, bizi dinleyen bu milyonlarca insan buna itiraz edeceklerdi. Özellikle din adamları. Ama onlara ihtarları gönderdik. Ve o ihtarlarda onlara Kur'an ayetleriyle ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafildir, tağutun kuludur, tağutun dostudur, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu değildir, talalettedir, hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bir taşla 10 tane kuş vuracaksınız. Hem de hiçbir zahmetiniz olmadan sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şimdi göğsümüzü gere gere bunu size söyleyebiliyoruz. O gönderdiğimiz ihtarları inceleyen kardeşlerimiz, din adamlarımız, bunların hepsinin doğru olduğunu itiraz edilemez bir tarzda kabul ettiler. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. 2 tane Kur'an-ı Kerim yok. 1 tane Kur'an-ı Kerim var. Ve Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadık. Ama dini Allah'tan öğrendik. Dini Allah bize Kur'an'daki ayetlerle öğretti. O zaman dünyadaki en sağlam ilim o bizim ilmimizdir. Biz sağlam olduğumuz için değil, en sağlam biz olduğumuz için değil, Allah bizimle olduğu için, bize öğrettiği için. Onun için diyor Allah Teala, en kuvvetli sensin. Çünkü ben seninle birlikteyim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse henüz 2 tane ihtar gönderdik. Ama 2 konuda hiç kimsenin artık bir tereddüdü kalmadı. Nebi Resul kavramları tam Kur'an'daki gibi bir statüde herkes tarafından kabul gördü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin başına gelecekler herkes tarafından Kur'an ayetleriyle kabul edildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizinle beraberiz. El ele gönül gönüle bir beraberlik ve biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Allah Teala bizi nasıl mutlu kıldıysa sizin de öyle mutlu olmanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve Allah'ın evliyası olmak. Evliya, evliya, evliya diye gözünüzde büyütürsünüz. Ne zaman evliya olursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulusunuz. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen insan Allah'ın evliyası olur mu? Hadi gelin beraberce bakalım. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ameni olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir.

ve takva sahibi olmuşlardır. Lehümün büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da, sonraki hayatta da, cennet hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne olmuşlar bu insanlar? Amin olmuşlar. Amin olunca da takva sahibi olmuşlar. İşte bu kadar. Ne zaman amin olursunuz? İlk amin oluşunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Her şey bu kadar güzel mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her şey bu kadar güzel mi olacaktı? Bir gün bunları siz de söyleyeceksiniz. Yaşamak diye bir şey var diyeceksiniz. Allah'ın bize verdiği bir hayat var. Ne kadar güzel şeymiş yaşamak diyeceksiniz. Ne kadar güzel bir şey. Ya bu huzursuz insanlar, mutsuz insanlar, bu öfkeli, bu kıskanç, bu her şeyden nem kapan, herkesi dünyayı zindan eden bu zavallı insanlar, onlar sadece bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Onlar sadece bilmiyorlar. Yetmez. Bilmemek açık bir hüviyette cehli ifade eder. Cehaleti, bilmemeyi ifade eder. Ama hiç kimseyi bilmemek bir kurtuluşa ulaştıramaz. Allah Teala sizi o kadar çok sevdiğini ya da ne kadar çok sevdiğini neyle ispat edecek? Size öyle bir olaydan bahsedecek ki kurtuluşun bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız. Bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz, mesela siz, inanıyor musunuz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için salt bu dilek sebebiyle, sadece bu sebeple Allah'ın cennetine girebileceğinize inanabiliyor musunuz? Eğer inanmıyorsanız Allah Teala size bunu garanti ediyor. İşte onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Bir hiç yüzünden Allah Teala bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaya hazır. Nedir ki sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ve bunu buramdan, kalbimden diliyorum. Gerçekten dilediğinizi hissetmelisiniz. İşte kurtuluş reçetesine imzanızı attınız. Aynı zamanda Allah'ın kulu da oldunuz. Tağut'un kuluyken hop Allah'ın kulu oldunuz. İşte bu kadar basit. Hatice Hanım, sen de böyle saçmalık mı olurmuş? İnsan bir tek dilekle ben Allah'a ulaşmayı diledim diye cennete girer mi? Ne diyor? Bu konuda karamsar düşünenler, yahu diyorlar kardeşim, sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti müjdelemiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Yalan bu. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Ne haber?
Demek ki 10 tanesi değilmiş, hepsiymiş. Hem de hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yani bir insanın ulaşabileceği, Resul olarak doğmadan evvel seçilmeyen bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebeye ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'a en üstün seviyede kul olmuşlar. İrşada memur ve müezzin kılından hitabıyla irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve de mutluluğu yaşamışlar bütün boyutlarda. Bu yüzden o devre asr-ı saadet deniyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlar için cennetini hazırladı. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor. Bunun manasını biliyor musunuz? Sahabeye tabi olan tabi'in de irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fevzül azim tabiri, ecrül azim tabiri, fazlul azim tabiri, hazlul azim tabiri sadece iradelerini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesine ulaşabilen insanlar rın ulaşabileceği bir yerdir. Onlar sahabeydi ve oraya ulaştılar. Onlar sahabeydi ve asr-ı saadeti yaşadılar. O devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, bu devir de öyle olacak. Allah Teala bu devirde de dünyaya mutluluk getirecek. İnsanlar doğruyu öğrenecekler ve uygulayacaklar. Öyleyse siz de öğreniyorsunuz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha baştan itibaren Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynla dizayn etmiş ki sadece mutluluk var sevgili kardeşlerim. Dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisi mi? Gerisine diyor siz karışmayın. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Sizi hidayete erdireceğim diyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşlerimizi diyor ikiye ayırdık. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Biz sizleri kendimize ulaştıracağız. Ruhunuzu bana yani Allah'a ben ulaştıracağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım diyor. Öyle mi diyor? Evet. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi aynen öyle söylüyor Allah-u Teala. Ne diyor? Diyor ki Allahu yeştevi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Hı?
Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi, ona ulaştırır, kendisine ulaştırır diyor. Men kişiyi, yaşayı, dilediği kişiyi. Affedersin. Yehdi ileyhi, men kişiyi, yunib, yönelmiş olan, ulaşmayı dileyen kişiyi. Ya öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne karşılığı neyi satın alıyorsunuz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette ticaretten bahsediyor. Onlar diyor, o ticaret onlara bir şey kazandırmadı. Ne karşılığında neyi satın aldılar diyor. O ticaret onlara bir şey kazandırmadı diyor. Dalalet karşılığında, hidayet karşılığında dalaleti satın aldılar diyor. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemişler. Onları da o kadar çok seviyordu ki, aynı şeyi söyledi insanlık tarihi boyunca. Bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız iş bu kadar. Geri kalanını ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne yapacak Allah-u Teala? O kişiye namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zekatı sevdirecek, zikri sevdirecek, İslam'ın 5 şartını sevdirecek. Ama onun ötesinde, 5 şartın ötesinde, 5 ibadet biçiminin ötesinde özellikle zikri sevdirecek. Hepsinin toplamından daha fazla değerli olan zikri. İşte Allah'a ulaşmayı kişi dilediği takdirde Allah-u Teala ona öyle yardımlar yapar ki kim dilerse onların hepsine istisnasız bu yardımlar yapılacaktır. Bir, o kişi o günden sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazı sevmeye başlayacaktır. İki, oruç tutmak ona ağır gelmeyecektir. Çünkü açlık hissetmeyecektir. Zekat verirken büyük bir zevkle verecektir. O parayı vermesi onun içini yakmayacaktır. Hacca gitmek bir zevk olacaktır onun için. 4. Kelime-i şehadet getirecektir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Sonra Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi hayattayken, ölmeden evvel, öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak. Hiç istisna olmayacak. Herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a dönecek. Çünkü bütün ruhlar herkeste bir emanettir sadece. Bu emanetin dizaynında bir muhteva göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir müessese Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapar Allah Teala? O kişiye bütün ibadetleri Allah sevdirir. O kişi özellikle en çok zikri sever. O zikir ki ibadetlerin en büyüğüdür. Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu'u hiye ileyke minel kitabi ve yekumus salat. Tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana okuduğum, sana vahyettiğim o kitap var ya, Kur'an-ı Kerim. O kitabı onlara oku, anlat, izah et.
ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. En büyüğü odur diyor ibadetlerin. İşte bir dileğinize karşılık bir satın alma işlemi var. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten dilediğinizi zannedersiniz veya gerçekten dilemiş olursunuz. Peki nereden anlayacaksınız? Çok kolay. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse Allah mutlaka ona ibadetleri sevdirecektir. Namaz kılmak o kişi için bir zevke dönüşecektir. Zikir yapmak daha büyük bir zevk, en büyük zevk. Oruç tutmak da zevk, açlık hissetmeyecek kişi. Her perşembe oruç tutacak ama açlık hissetmeyecek. Zekat vermek bir zevk. Bütün ibadetler Allah-u Teala'nın en güzel dizaynına göre yapılacak. Kişi hepsini sevecek. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Çok basit sizin için anlamak. Eğer ibadetler bir zevk haline geldiyse siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir başka safhada bir defa daha Allah-u Teala garanti eder. Kim bu safhalardan geçtiyse, Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah ona 7 tane furkan verir, günahlarının tamamını örter, ondan sonra o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine bir göğsünü yararak bir yol açar o kişiyi Allah'a teslim olmaya ulaştırmak için. Sonra o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Yalnız rahmet nuru girebilir kalbe %2. Burası kalbe nur girişidir. Ama %2'yi bulduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Ve Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi söz konusudur. Hacet namazı kıldığında kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye. Onun dışında hacet namazını kılanlar bir şey göremezler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala sadece başlangıçta namazı, orucu, zekatı sevdirerek o kişiyi hedefe götürmüyor. Bunları sevdirdikten sonra o kişi zevkle görevlerini yapıyor ve zikir de yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsüne gelebiliyor. Ve bu %2'lik rahmet o kişiyi huşuya ulaştırıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah-u Teala garanti vermiş. Ona mürşidini mutlaka gösterecek, hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman kim, Allah kime mürşidini göstermişse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, diyelim ki o noktaya ulaşmadınız ama namaz kılmak sizin için zevk haline geldi. Oruç tutmak, zikir yapmak, siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. Asıl ölçü budur. İşte böyle bir güzellik söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her güzellik mevcuttur. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemez. Tek bir gayesi vardır. Size küçücük görevler vererek
büyük mükafatlar vermek, sizi o kadar çok seviyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala sizi ruhunuzu kendisine ulaştıracak kadar çok seviyor. Ne kazanırsınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Bu güzellikler insanlar tarafından hiç hatırlanmıyor. Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş. Kurtuluşa müteallik bütün hükümleri yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'in. Nasıl yok edilmiş? Yani Kur'an-ı Kerim mi değiştirilmiş? Hayır, asla. Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Yani Kur'an'ın değiştirilmesine, ortadan kalkmasına müsaade etmeyiz diyor. Bütün çözümlerin Kur'an'dan geleceğini de garanti ediyor Allah Teala bu ifadeyle. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Amin olanları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Baştan söyledik size söyleyeceğimizi. Gideceğiniz yer cehennem. Kurtuluş asla söz konusu değil. Peki, öyleyse sevgili kardeşlerim, nasıl kurtulacağız? Kurtuluşunuz inanılmaz derecede kolay ve basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Üstelik anahtar elinizde. Gerçekten dilediniz mi? Bakacaksınız Allah Teala size ibadetleri kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırmamış. O zaman tekrar dileyeceksiniz. Siz dilememişsiniz, dilediğinizi zannetmişsiniz. Yani dilinizle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demeniz yetmez. Kalbinizden bir dilek yükselecek Allah-u Teala'ya. Yani gerçekten isteyeceksiniz bunu. Eğer istemişseniz zaten o noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Bütün ibadetler sizin için çekici şeyler olacak. İtici değil. Onlardan sıkıntı duymayacaksınız. Onları seveceksiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, ibadetleri sevdiniz. Ne yapacak Allah? Söylediğim şeyleri yapacak, size furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek, huşuya ulaşacaksınız, hacet namazını kılıp mürşidinizi göreceksiniz. Ona Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Seçim size ait değil, ona ait. Hacet namazını kıldığınız zaman size mürşidinizi gösteren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gösterir. Diğerleri, onlar için büyük bir iştir, zor bir iştir. İşte mürşidin istenmesi konusunda Allah-u Teala'nın dizaynı diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ. Sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir, kebiretün bir iştir. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için zor değildir, diyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْكِ رَاجُونَ. Onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi racun, ve
gene onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a döndürülecektir. Yani ölümden sonra döndürülecektir. Ona da kesin şekilde inanırlar. Yani ruhlarının iki defa Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanırlar. İşte onlara Allah-u Teala gösteririm diyor. Ve hacet namazını kılıp Allah-u Teala mürşidinizi gösterdiği zaman size, siz 14. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştığınız anda, tabiyetiniz anında 14. basamağa adım atarsınız. Tabiyetinizle birlikte kalbinize iman yazılır. Tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Ve o ruh sizin ruhunuza, senin yevmit talakın geldi, Allah'a mülaki olma günün geldi. Buradan ayrıl, Rabbine ulaş. Buradaki ifade, devrin imamının ruhunun kişinin başınızdan gelip de o kişiye söylediği şey, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Onun için demin söylediğimiz ayette, yani Bakara suresinin 2 ayet-i kerimesinde, 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala özellikle bir tanesinde mülaki olmak kullanıyor. Mülaki olmanın ölümden evvel Allah'a ulaşmak olduğunu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Çünkü diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişiye yevmit talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyip onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Bu Allah'a mülaki olmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Çünkü hayatta olan bir kişiye Allah'a mülaki olması açık bir şekilde emrolunuyor. Mülaki ol emriyle ruh vücuttan ayrılıyor. Mülaki olmak ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'ın o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine hidayet etmesidir, kendisine ulaştırmasıdır. Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir." Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne olur? Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yapacağınız zikirle nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları başlayacaktır. Yerleşmeye fazıllar, ilk %7 fazılda ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşacaktır. Nefse emaredesiniz. İkincisinde, ikinci %7 fazıl birikiminde nefsi levvam edesiniz, ikinci kat. Üçüncüde nefsi mülhim edesiniz, üçüncü kat. Sonra mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri gelir. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar ve ruhunuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması. Bu arada nefsinizin kalbinde %50'den fazla afetin, karanlıkların kalbinizi terk etmesi ve şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi, nefsinizin kalbinde sıfır olan nurların %51'e ulaşması, hakimiyetin nurlara geçmesi. Ne yaptınız? Bir hiç sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size imanı sevdirdi, zikri sevdirdi,
orucu, namazı, zekatı, bütün ibadetleri sevdirdi. Ve Allah size mürşidinizi gösterdi. Allah size ona ulaştırdı. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. İşte bütün bunlar nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 yok olmasını ifade ettiği için artık siz bu noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, irşat makamına ulaşıp ona tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet. Unutmayın, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuştu. İkinci kat cennet. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak Allah Teala, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bütün bunları siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. Siz garantidesiniz. Allah'a ulaşmışsanız, ulaşmayı dilemişseniz mutlak bir garantinin içindesiniz. Bütün bunları Allah gerçekleştirecek. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Üçüncü derecede evliya olacaksınız. Burada bir kelime daha var. Ermiş evliya olacaksınız. Yani ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış bir ermiş olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhtevaya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Her şeyin en güzel olduğu hedefleri görüyoruz. Hepsi de Allah-u Teala tarafından size bir bir sunulacaktır. Hepsini, buraya kadar her şeyi hak ettiniz. Evet, sadece bir dileğinizle. Acaba niçin İslam'da niyet amelden üstündür? Bakın ne kadar basit bir misal vereceğim size. Korkunç bir misal ama. Bir insan düşünün, dünyanın birçok günahlarını işlemiş ve sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi günde ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tatbikatına başlar. O kişiye 7 tane furkan verir. Günahlarının hepsini örter. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan 4-5 dakika sonra işlevler tamamlanmıştır. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlamıştır. Ve Allah Teala o kişiye bunu hediye olarak verir. O kişi ihsan almıştır Allah Teala'dan. Bunun gibi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Ulaştığı an, tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu Allah'a doğru, tabiyet anında ruh vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu başın üzerine gelip yerleştiği için kendi ruhu vücudundan ayrılıp demin anlattığımız gibi Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane katı o kişiye çıkartan gene Allah'tır. O kişinin ruhunu kendi zatına ulaştıran gene Allah'tır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi oldunuz ve dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinin yarısı sizin oldu. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikti. Şeytanın hakimiyeti %50'ye döndü, düştü. Yani nefsinizin kalbindeki afetler artık Allah'ın emirlerine isyan etmiyorlar %50'den fazlası, %51'i. Yasaklarını da işlemek istemiyorlar. İşte buraya ulaştınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile ilişkilerinizde en güzele ulaşmak bu olmadı mı?
daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 7 tane Furkan verilip Allah günahlarınızı örttüğü için sizi işiten, bilen, gören bir ölüyken diri hale getirdiği için Allah'ın cennetini hak ettiniz. Günahlarınız örtüldüğü için cenneti hak ettiniz. Neden? Çünkü Allah Teala'nın kanunu kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin de günahları mutlaka sevaplarından fazla, mutlaka onlar cehenneme gidecekler. Ama sizler gitmeyeceksiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aranızda sevgi bağları kurun. Allah yolunda sohbet yaptığınız zaman, beraber olduğunuz zaman, Allah için çalıştığınız zaman sakın birbirinizin kalbini kırmayın. Sakın birbirinizin karşısında olmayın. Yanında olun. Etrafınızdaki herkesi yüceltmeye çalışın. Allah için olun. Siz başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, siz onun daha fazlasını yaşarsınız. Başkasına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını Allah Teala size mutlaka yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu standartta o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüştür ama gideceği yer cennettir. Sadece Allah'a ulaşmayı şu kalbiyle dilediği için, Allah da ona işittiği, bildiği ve gördüğü için o kişi amin olmuştur. Amin olursa ne olur? Amin olursa o kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanların sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cehennem, cennettir. Peki başka bir adam, o da Allah'ın İslam'ın 5 tane şartını farz kıldığına inanmış. 15 yaşında başlamış 5 vakit namazını kılmaya, Ramazan ayında oruçlarını tutmaya, ibadetlerini yapmaya. Yalnız ona zikir farz denmemiş. Zikrini yapmamış. Bunu bir eksiklik olarak da düşünmemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş bu kişi. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl ibadet etmiş. Bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeden de ölmüş. Nereye gider dersiniz sevgili kardeşlerim? Nereye gider? Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennem olduğu için. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah Teala, innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina kafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onun için hepinize sıkı sıkıya tembih ediyoruz ki aman, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınızı Allah'a ispat edin.
Allah'a ulaşmayı dileyin ki mekanınız cehennem olmasın. Ayet-i Kerime Yunus 7 ve 8 açık ve kesin olarak diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Dereceleri ne olursa olsun mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla hale getirilir o insanlar. Ve aynı zamanda bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dikkat edin, gaflet bilmemek anlamına gelmiyor. Mutlaka o kişi tebliğe muhatap olmuştur. Mutlaka bu söylediğimiz sözler ona bizim tarafımızdan olmasa bile birileri tarafından mutlaka söylenmiştir. Her kişi hayatta olduğu sürece mutlaka bu talebe muhatap olacaktır. Mutlaka kendisine tebliğ yapılacaktır. Ya direkt olarak birisi tarafından, ya indirekt bir şekilde televizyondan, radyodan, başka birinin sözleriyle, ama mutlaka muhatap olacaktır. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse, gözleri, kulakları, kalbi karartılacaktır. İdraksiz, kör ve sağır olacaktır Allah'ın söylediklerine karşı. Gideceği yerde cehennem olacaktır. İşte bu sebeple niyet amelden üstündür İslam'da. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala'nın huzurunda birlikte olduk. En güzeli yaşadık. Karşılıklı kalplerimiz birlikte olarak kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, Allah'ın güzelliklerini anlatmanın, bütün insanların kurtuluşa ulaşacağını Allah'ın garanti ettiği bir yolu bütün insanlığa mal etmek için. Sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki İleride bunun ne kadar büyük bir sevgi olduğunu çok daha yakından idrak edeceksiniz. O sizi seviyor, çok seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Allah kimseyi cehenneme mahkum etmez. Ama insanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dilemiyorlarsa şu dünyada ibadet adına neyi yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir hayat yaşarlarsa yaşasınlar, cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinize cennet müjdesini veriyoruz. Bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gitmekle kalmayacaksınız. Dünya saadetinin de %50'den fazlası, yarıdan fazlası Allah'ın garantisi altında size teslim edilecek. Sonrası size kalmış bir şey. İsterseniz buradan hareketle daha üst makamlara çıkabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Kainattaki bütün manevi zevkleri, o yüce zevkleri yaşayabilen bir insan olursunuz. Allah'a her an hamd edersiniz, her an şükredersiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradan her şey çok güzel görünüyor. Oradan da görüntü aynı mı? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir gönül sohbeti yapmak üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Binlerce gezegen kainatı kuşatmış durumda. Allah'a ne kadar şükretsek, andetsek azdır ki her şey çok güzel. Sevgili kardeşlerim, sevgi halesi içinde bir dünya hayatımız var. Hamdolsun ki Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Sevmenin normal standartlarda muhatabı sevilmektir. Öyleyse biz sevelim ki onlar da bizi sevsin. Şeytanın insanlara en büyük tuzağı o seni sevsin de sen ondan sonra onu seversin tuzağıdır. Ama sevgili kardeşlerim, biz öyle yapmamalıyız. Başkaları bizi sevse de, ki severse zaten biz onları severiz, normal standart. Ama biz bir ilave daha yapıyoruz. Onlar bizi sevmese de biz onları sevmeliyiz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bize düşmanlık yapan birisi olsa ve biz onu sevsek, sevdiğimizde her vesileyle ispat etsek, ne kaybederiz? Bir kere biliniz ki kalbinizde mutluluğun oluşması, o mutluluğu doğuracak bir olayın varlığına dayalı. Öyleyse bir insan başka birine hakaret ediyorsa, kötü davranıyorsa, böyle bir ortamda kendisi mutlu olabilir mi acaba? Bize imkansız görünüyor. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Bu mümkün değil. Ne diyordu Allah Teala? Seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, tek başına sevgiden bahsetmek bile Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. İşte bu muhteva içerisinde her halükarda mutlaka sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevmeliyiz. Sevmeliyiz ki sevilmeye hak kazanalım. Eğer seversek ikinci safa geliyor. Sevdiğimizi belli etmek, ortaya koymak, davranışlarımızla sevdiğimizi ispat etmek. Eğer bu oluşmuşsa, o sevgiye muhatap olan kişinin Bir de düşünülmemesi ihtimali zayıf bir ihtimaldir. Elbette herkesin birbirinden farklı bir davranış biçimleri dizisi, birbirinden farklı hissiyatı, mutlaka ayrı hüviyetler ifade edecektir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala hiç kimseyi birbirinin eşi olarak yaratmamış. İkizlerde bile birbirinden farklı hüviyetler, bazen az, bazen çok, hep kendini gösterir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bir köşesinde yaşıyoruz her birimiz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi yaratmış. Bu dünyada verilen gezegende doğmuşuz. Ve bu yaşlara ulaşmışız. Demek ki bu dünyada 78 yıldır yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek kadar kendisini mutlu edecek bir şey yoktur. Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim bizden. Seviniz demekle, sevdiriniz demekle, nefret etmeyiniz demekle, nefret ettirmeyiniz demekle bunu istiyor Allah Teala. Sevmenin o güzel atmosferi içine girdiğimiz zaman bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, her şeyimizle ispat ettiğimiz zaman mutlu insanlardan örülü bir dünyada yaşamaya başlarız. Sevgili kardeşlerim, her an kavga, gürültü olan bir ortam düşünün bir aile için. Birbirlerini sevmeyen bir karı koca, birbirini sevmeyen çocuklar baba, çocuklar ve baba, birbirini sevmeyen çocuklar ve anne. Olabilir mi? Ne yazık ki bunların haberleri bize hep kendileri tarafından ulaştırılıyor. Mutlu değiller. Sevmeyenler mutlu değiller. Mutlu olmaları da mümkün değil. Onlara hep anlatmaya çalıştığımız şey, onlar sizi sevmese de siz onları sevin ki bu sizi mutlu eder. Ama sizin onların bütün negatif davranışlarına karşı hep en güzel pozitif davranışlarla cevap vermeniz, onları başlangıçta olmasa bile geçen zaman parçaları içinde giderek daha çok size yaklaştıracaktır. Sevgi sevgisizliği örtecek olan en büyük yorgandır. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz eğer, onlara kalbinizde bir yer ayırırsanız eğer, onların da sizi sevdiğini görmek bahtlılığına ulaşmamanız için sebep yok. Öyleyse mutlu olmak diye bir hedef varsa bu hedefe giden yol mutlaka sevgi köprüsünden geçer. Başka bir alternatif yok. Nefret edenler mutlu olamazlar. Nefret edenler mutlu edemezler.

Allah diye sesle Allah Teala'yı zikretmek veya diye sessiz olarak Allah Teala'yı zikretmek. Hatta bazı ortamlarda dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmek. Üzerinize Allah'ın nurlarını taşıyan en büyük faktör Allah kelimesinin tekrarı. Şimdi ben size dersem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer siz de benimle beraber aynı şeyleri yaşıyorsanız siz de aynı şarkıyı çalarsınız. Mutlu olursunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek? Onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz için sizin de mutlu olmanız. İşte her şeyin en güzel örtülere bürünmesi, bu her şeyden evvel sizin gayretinize bağlıdır. Allah'a yakın olan dostlarım, sevgili kardeşlerim, o sevmenizi istiyor. Normal standartlar mı? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama Allah Teala'nın sizden istediği şey o kadar basit değil. Herkesin zaten normal olarak yaptığı şeyler değil. Allah Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir adım daha öteye geçelim. Sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Size bir kalp verilmiş. Sevmeye her zaman açık bir kalp. Şeytan o kalbi kapkara etmek. İnsanları sevmek yerine nefrete götürmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti bir ömür boyunca size tatbik edecektir. Hiç yılmayın. Çünkü irade sizin iradeniz. O iradeyle insanları seveceksiniz. İşte sizi sevmeyenleri de ifadesi burada önem taşıyor. Bu köprü öyle geçinir. Sizi sevmeyenleri de sevme köprüsü. Bir an için düşünün. O sizi sevmiyor olabilir. O, onun iç dünyasının ortaya koyduğu sonuç. Ama onun sizi sevmemesine rağmen, siz onu gene severseniz, her halükarda severseniz, ve sevdiğinizi açıkça ortaya her vesileyle koyabilir ve ispat edebilirseniz, onun bütün kapılarını, negatife açılan bütün kapılarını kapatmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Onun için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, sonuçları ortaya konmuş. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu mu diye bakın. Mutlu olanları daha mutlu etmek vazifeniz. Ama asıl vazife

Kendiniz mutsuz olanları mutlu etmek. Onlar şeytanın tesiri altında Allah'ın realitelerini unutmuş, bazen de devre dışı bilerek, isteyerek devre dışı bırakmış olanlardır. Etrafın kendisine karşı uyguladığı haince davranışları, Allah Teala'nın kendisine verdiği kısas imkanıyla değerlendiren insanlar. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısas Allah'ın standartları içinde mevcut. Ama Allah Teala bu mevcudiyetin yanı başında kötülüğe iyilikle davranmamızı da açık bir şekilde bunun en güzel olduğunu söyleyerek ifade ediyor. Daimi zikre ulaşırsanız onunla, Allah Teala'yla her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şeyinizi sorabilirsiniz. Her an onunla konuşabilirsiniz. Bu öylesine güzel bir his ki, konuşmak, Rabbinizle, sizi yaratanla konuşmak, ondan emir almak, her an onun emirlerini yerine getirmek. İşte insanları mutluluğun şahikasına çıkaracak olan şey budur. Bir defa her şeyden evvel şunu yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala için nefret olayı hiçbir zaman söz konusu olmaz. Sadece sevgisi vardır. Hiç kimsenin cehenneme girmesini Allah Teala istemez. Emirlerine ve yasaklarına baktığınız zaman Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve teslimler 4 tane. Ruhu, vehçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim ederseniz ne olur? Allah'ın kölesi olursunuz. Dünyadaki en büyük mertebe Allah'ın kölesi olmak. Burada kesintisiz, sorgu sualsiz bir teslimiyet söz konusudur. Kişi Allah'a kendisini teslim eder. Ve bu teslimiyet onu adım adım en üstlere taşır. Kişi kendiliğinden Allah'ın yaptırdıklarına bir şey eklemez. Allah Teala ona her şeyden evvel sevmeyi öğretecektir. O kişiyi başkalarına da sevgiyi öğretecek bir bilgi demetiyle teçhiz eder. O kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantının içinde, bu yaşantıya girince anlar. Ondan evvel geçen senelerine hüzünle bakar. Ah ben daha başlangıçta bunu bilseydim. Kendimi daha başlangıçta başka insanlara adasaydım. Onların her birine verdiğim mutluluk kadar mutluluğu
Ben de küçük yaşımdan itibaren yaşasaydım ve hayatımın ancak başka insanları mutlu ettiğim takdirde bana mutluluk vereceğini idrak edebilseydim. Böyle bir düşünce, düşüncelerin en doğrusudur. Allah Teala sizi sevenleri de sevin diyor. Ama sevmeyenleri sevmek daha önemli diyor. Çünkü onlar sizi sevmedikleri için sizin de onları sevmeyeceğiniz kanısındadırlar. Ama siz bunun aksine onlara her ispat ettiğinizde ümit etmedikleri, düşünmedikleri bir olayla karşı karşıya kalmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Hı? Ama kazancınızı bir düşünün. Siz hayatınızı başkalarına adarsanız, her davranışınız bir başkasına mutluluk vermek olursa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu size dünyadaki en büyük hazları yaşatır. Böyle bir dizayn içerisinde insanları sevmek, onlarla en güzeli yaşamak, onları mutlu etmek suretiyle yaklaşmak, bu sizi en çok mutlu eden şeydir. Ne ka küfte, o ka ekmek. Sizden başkalarına ne kadar onları mutlu etmek ulaşırsa, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu eder. Bunun güzel tarafı neresi? Güzel tarafı siz bir kişisiniz, onlar kalabalık bir toplum. Yakınlarınızı da, yakınlarınızdan olmayanlara da yaklaşın. Onları sevdiğinizi onlara ispat ederek en güzel davranışlarla davranın. Ve onları mutlu etmek her an hedefiniz olsun. Bunu çoğu zaman kolayca başardığınızı göreceksiniz. Bu başarı gelecek yıllarda, günlerde, aylarda, yıllarda devamlı artarak gider. Allah'ın kanunu neydi? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu yaşamak. Siz bir kişisiniz. Ama onlar sayısını istediğiniz kadar arttırabileceğiniz kadar çok. Madem ki her birine vereceğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman hudutsuz bir mutluluğun imkanına sahipsiniz. Ama bu bedava bir olgu değil. Bu konuda hedef tayin ettiğiniz o noktalara ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bu gayret ulvi bir gayret. Bu gayret Allah'ın istediği, herkese emrettiği bir standart taşıyor. Seveceksiniz. Nefret etmeyeceksiniz. Sevdireceksiniz. Nefret ettirmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim,
Başkalarının kötü taraflarını anlatmayacaksınız insanlara. Başkalarının güzel davranışlarını anlatacaksınız. Hedefiniz hep onları birbirine kaynaştırmak, yaklaştırmak ve onların birbirlerine mutluluk taşımasını temin etmek olmalı. İşte bu davranış biçimleri dizisi içerisinde siz bir anlam kazanırsınız. Sizinle konuşan kimse oradan mutlu olarak ayrılıyorsa, onu mutlu edebilmişseniz ne mutlu size. Çünkü siz de her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğunuz için elinizde her zaman büyük imkanlar var. Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi pınarınızdan su içmeli. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Onlar için yaşamalısınız. Onlar için en güzele yaklaşmalısınız. İşte bu en güzel yaklaşım onları mutlu ettiğiniz takdirde gerçekleşebilir. Gayretiniz o istikamette ise bazı insanlarda bunu başaramadığınızı göreceksiniz. Başaramasanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayretiniz Allah Teala için bir kıymettir. İster ki hep öyle davranasınız. Hep başka insanları mutlu etmek istikametinde yaşamalısınız. Allah Teala hepinizi çok seviyor. O herkesi sever. İster ki herkes cennetine girsin. İster ki herkes birbirini mutlu ederek mutlu olsun. A'dan B'ye bir mutluluk ulaşmışsa, B'den de A'ya bir mutluluk geri dönmeli. Böylece A'nın B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, F'ye, etrafındaki herkese ayrı ayrı mutluluk ulaştırmaya çalışması mutlaka meyvelerini verecektir. İnsanlar eğer sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, sizinle beraber olmak isteyeceklerdir. Bu ise mutluluğun ana kapısıdır. Usul haline getirirseniz eğer sevmeyi, çünkü bu mutlu etmek istikametinde bir davranış biçimi dizisi sergilemenin adıdır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve sevdiğinizi açıkça ortaya koyacaksınız. Gizli bir sevgi olmayacak. Allah Teala'nın bu konudaki emri, tavsiyesi sevginizi gizlemek değil, tam aksine sevginizi açığa koymaktır. Açık bir şekilde sözlerinizle, mimiklerinizle, davranışlarınızla sevdiğinizi ispat etmelisiniz. İspat etmelisiniz ki o da sizi sevmek gereğini duysun. Size güzel davranan bir insana kötü davranmak içinizden gelmez. İşte tıpkı bunun gibi başka insanlara
Siz en güzel davranışlarla ulaşırsanız, onları mutlu edecek davranışlarla onlara yaklaşırsanız, onların da size aynı standartlarda yaklaştığını göreceksiniz. Sizi sevecekler. O zaman sizin etrafınızdaki herkesi sevdiğiniz, etrafınızdaki herkesin de sizi sevdiği bir güzelliği, sevgi dolu bir dünyada yaşayacaksınız. Ve Allah'a çok manevi nimetler konusunda hamd edeceksiniz. Ve Allah'a çok maddi nimetler konusunda şükredeceksiniz. Rabbiniz sizleri seviyor sevgili kardeşlerimiz. Siz de onu sevin ki bunun göstergesi başkalarını sevebilmektir. Dünyada yapabileceğiniz en büyük hata, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız, ki bu şeytanın tuzağına düşmüş olduğunuzun kesin işaretidir. O hep buradan yürür. Size o seni sevsin de sen onu o zaman seversin söyleyen iblis, etrafınızdaki ağaya da sizin için o seni severse sen onu seversin tarzında işaretler ulaştırsın. Netice ne? İki taraf da şeytan tarafından bu tarzda işaretler alan iki taraf da karşı tarafın kendisini sevmesini senelerce bekleyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun ki? Biz şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Allah'ın emrini yapalım. Ne diyor? Sizi seveni de sevin, sevmeyeni de sevin. İşte güzeli bu sevgili kardeşlerim. Burada kalıyor mu iş? Hayır. Sevmek, fonksiyonel bir yapının ifadesinde nasıl kendisini gösterir? O kişiyi severseniz onu mutlu edersiniz. Mutlu etmek istikametinde kendisini gösterir bu olay. Kim birisini mutlu etmeye çalışıyorsa orada sevgi vardır. Birisini mutsuz etmeye çalışıyorsa orada nefret vardır. İşte bizim sizlerin hepinize tavsiyemiz olur ki o başkalarını mutsuz etmeye davranmak, onu bütünüyle defterden silmelisiniz. Bana yakışmaz demelisiniz. Ben Allah'ın yolundayım. Ben Allah'ın yolunda devrin imamına tabi olmuşum. Öyleyse benim bir görevim var. Ben başkalarına mutluluk vermekle emrolundum. İşte göreviniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini almaya başlayınca, çünkü siz kime bir güzel davranışta bulunursanız, ondan da size hep güzel davranışlar geri döner. İşte bu sizin o güzel davranışınızın meyvesidir. Siz bir kişisiniz, etrafınızda 10 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk verseniz, her birinden size A kadar mutluluk geri dönerse, siz başka birine ne verdiğiniz mutluluğun 10 katını yaşarsınız. Daha çok kişi varsa, 20 kişi varsa 20 katını yaşarsınız. Allah Teala bu konuda hiç İnsanları üzebilecek olan bir davranışta bulunmaz, bir hissiyatı oluşturmaz. Sizin hedefiniz etrafınızdaki insanları mutlu etmekse,
ulaşabileceğiniz hedef sizin mutluluğunuzun bir göstergesidir. Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Kanunun bu olduğunu yerlerine oturttuğunuz zaman demek ki benim görevim etrafımdaki herkesi mutlu etmekmiş deyip bu istikamette bir gayretin sahibi olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik standartları içerisinde sizler, Allah için olan sizler sadece sevgi pınarlarından su içmelisiniz. Sizden etrafınıza sevgi fışkırmalı. Başka insanları mutlu etmek üzere yaşamalısınız. Onlara huzur vermelisiniz. Gayretiniz hep onları mutlu etmek istikametinde kendisini ortaya koymalı. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Bir tek kapıdan geçer bu. O kapının adı sevgidir. Severseniz, mutlu ederseniz, edersiniz. Nefret ederseniz, mutsuz edersiniz. O kadar mı? Madalyonun birinci yüzü bu. Karşı tarafın, sizin davranışlarınızın ona tesiri. Ama olayları vücuda getiren sizsiniz. O zaman bir başka açıdan daha bakacaksınız. Siz başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutsuz olursunuz. Başka bir alternatif yok. Sadece mutsuz olursunuz. Hiç kimse başkalarına kötülük edip de onları huzursuz edip de mutlu olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı, imkansız bir şeydir. Hissiyat sizin elinizde değil sevgili kardeşlerim. O Allah'ın elinde. Hissettiğiniz şey, yaptığınız olayların veya size yapılan olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. Öyleyse bir tek hedefiniz var. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak. Bunu hangi ölçüde başarabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilirseniz aynı şarkıyı çalarız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, size de öyle geliyor mu? Ne diyorsunuz? İç dünyanızda sorun. Ondan cevap alacaksınız. Mutlu musunuz? Birinci derecede başkalarını mutlu ettiğiniz için mutlusunuz. Geri kalan standartlar ikinci, üçüncü, dördüncü derecededir. Bir insansınız. Toplumun bir parçasısınız. Her an başkalarıyla münasebet halindesiniz. Konuşuyorsunuz. Onlarla berabersiniz. Onları mutlu etmek temel amacınız olmalı. Bunu başardığınız zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olarak sizleri tebrik edeceğiz. Şu anda birçoklarınız bu istikamette bir gayretin zaten sahibisiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgiyle ve hasretle. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte yine Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği paylaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Formülünü de vermiş bizlere. Demiş ki birbirinizi mutlu edin ki mutlu olasınız. Kim etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse kendisi de aynı miktarda mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey huzursa, mutluluksa, bu istikamette bir gayretin sahibi olmamız gerekirse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Onları mutlu etmek. Ve böylece bizim mutluluğu yaşamamız. Sevgisiz bir mutluluk imkan dahilinde değil sevgili kardeşlerim. Sevgi olmadıkça insanlar arasındaki mutluluk oluşmaz. Öyleyse bu mutluluk hedefine giderken, mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olurken asli görevimizin başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak olduğunu bilmeliyiz. Sevmeliyiz. Sevdiğimizi ispat etmeliyiz. İnsanlar için Allah Teala'nın önerdiği hedef mutluluktur. Mutluluğun en güzel tatbikatı etrafınızdaki insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak şeklinde tecelli eder. Ve arkasında mutlak olarak sevgi faktörü yer alır. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefret varsa mutsuzluk mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti kalbimizden sildim, atalım. Sevelim insanları. Sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Sevelim ki onlar bizim onlara karşı olan bu sevgi dolu tutumumuzdan mutluluk duysunlar, mutluluğu yaşasınlar. Sevelim ki onların yaşadığı bu mutluluk sebebiyle bize davranışları da bize mutluluk verici standartlarda tezahür etsin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğa açılan bir yoldur. Sevgili kardeşlerim, eğer en kısa şekilde olayı düşünürsek, sevelim, sevilelim şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevsin de biz ondan sonra ancak onları severiz, yoksa sevmeyiz tarzında bir düşünce sistemi

Şeytanın insanların nefsine hitap ederek onları mutluluktan uzaklaştırmasının en büyük sembolüdür. Sevgili kardeşlerim, onlar bizi sevmeyecek. Biz onları seveceğiz. Onların bizi sevmesini beklemeyeceğiz. Biz onları onların bizi sevmesinden daha evvel seveceğiz ki onlara sevgi kapılarını açmak imkanı verelim. Hatta imkanın ötesinde ihtiyacını verelim. Bir insan sevildiğini anlarsa, karşısındakinin davranışlarının kendisini ne kadar sevdiğini açığa koyan standartları, onları sevmeye ulaştıracaktır sevgili kardeşlerim. İşte şimdi sizlerle sevgili kardeşlerimizle beraberiz. Sevmenin o üst seviyeli kanatlarında sizlere, sevgili kardeşlerimiz, sizleri çok ama çok seviyoruz diye kalbimizden seslenmek imkanına hamdolsun ki sahibiz. Bu kalbimizin dizaynını açıkça ishar etmektir, ortaya koymaktır. Allah Teala ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize sevmeyi öğretti. Madde 1, nefreti kalbimizden söktü, çıkardı. Bize kızanlar olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Olsun, biz onlara kızmayız sevgili kardeşlerim. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bu bizim için imkansız bir şey. Allah Teala kalbimize kini, nefreti koymuyor. Ona kapıları kapatmış durumda. Öyleyse bizim için kin duyulacak, nefret duyulacak insan yoktur. Ha, bize kötülük eden insanlar olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizim onlardan nefret etmemize sebebiyet veremez. Bizden nefret eden insanlar, onlardan da biz nefret edemeyiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın bu düzeyine sahip olan bir insanda imkansızdır. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden döküp aldı. Zikrimiz arttıkça, daimi zikirden evvelki devrede kalbimizdeki nefret atıldı. Şimdi artık yok sevgili kardeşlerim. Bizden nefret edenler olabilir. Bize kızanlar olabilir. Ama biz onlara kızamayız. Biz onlardan nefret edemeyiz. Bizim için onlara bizden bir kötülüğün sadır olması da mümkün değildir. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu her zaman onun gerçekleştirebileceği bir ortamı ifade eder. Nerede olursa olsun insan genel standartlarda yalnız değildir. Mutlaka başka insanlarla beraberdir. Başka insanların yaptığı birçok şeye ihtiyacı vardır. Onların hazırladığı gıda maddeleri, onların hazırladığı kıyafet, giyim, her türlü ihtiyacın karşılanması. Her açıdan başka

Fernando Muhtacız. Var mı muhtaç değilim diyecek olan bir kişi? Bir elbise için kumaş almak mecburiyetindesiniz. Onu terziye götürüp diktirmek mecburiyetindesiniz. Ya da hazır bir elbiseyi satın almak mecburiyetindesiniz. Üçünde de birileri var. Onlar o işle meşgul olan insanlar. Size göre elbiseler hazırlamışlar. Herkese göre. Siz de size göre olanı gidip seçip giyiyorsunuz. Ama onlar o elbiseyi yapmasaydı, siz bir terzi değilseniz yapabilir miydiniz? Burada evet cevabını vermek mümkün değil. Onun için insanlar çeşitli meslek gruplarına ayrılmışlar. Çalışıyorlar. Kendi ürettiklerini satarak ihtiyaçlarını satın almak imkanının sahipleri olarak. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde hayatımızın en güzel standartlarda devam edebilmesi bizim etrafımızdaki insanları sevebilmemize bağlı. Seversek onları mutlu etmek gibi bir hedefin otomatik olarak sahibi oluruz. İnsan sevdiğini mutlu etmek ister. O zaman bu istikamette harekete geçeceğiz demektir. Onlar da güzel davranışlarının karşılığını sevilmek olarak almış olacaklardır. Peki nefrete gelelim. O nasıl bir şey? Sevgili kardeşlerim, seven insan Allah'ın kontrolündedir. Nefret eden insan şeytanın kontrolündedir. Allah'ın dostları eğer daimi zikre ulaşmışlarsa nefret edilen müessese onların kalplerinde bütünüyle yok olmuştur. Öyleyse onlar sadece severler. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir merdiven basamağa devam eder gider. Ama sevgi hayatlarının temel unsurudur. Nefrete yer bırakmazlar. Ellerinde mi? Kim daimi zikre ulaşırsa bu otomatik olan bir sistem olarak o kişi de tezahür eder. O kişi nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlardan nefret edemez. Ona kötülük edenler olabilir ama o onlara kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Biliniz ki Allah'ın dostları, nefslerin afetleri Allah Teala tarafından adım adım alınmış olan daimi zikrin sahipleri sadece severler. Nefret etmezler. Sadece iyilik ederler. Kötülük etmezler. Ne zaman bir kötülük ettiği iddiası ortaya çıkarsa o bir iftiradır. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah tarafından bilinir. Kim Allah'ın tasarrufundaysa o bütün yaptıkları Allah'a ait olan birisidir. Allah onun sahibidir. Allah onu yönlendirendir. Allah onu yaşatandır. Allah ona her şeyi yaptırandır. İşte tasarrufta olmak, kendisine her şeyin, her davranış biçiminin, her saniye
Allah tarafından yaptırıldığı bir hüviyeti yaşamaktır. Mutluluk mu? Bu mutluluğun şahikasıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, sevgi deyince ne düşünürsünüz? Nefret deyince ne düşünürsünüz? Birbirinden ne kadar ayrı iki şey. Birinde insan karşısındakine acaba ben ona ne yaparım da nasıl bir davranışta bulunabilirim de onu her an mutlu edebilirim tarzında bir düşüncenin sahibi olarak hayatını dizayn eder. Ama nefretin sahipleri için durum öyle değildir. Onlarda da her an bir intikam arzusu, her an başkalarını huzursuz etme konusunda bir iç dünya talebi söz konusudur. Çünkü onlardan böyle bir davranış biçimi görür her an. Nefsindeki afetler de bunlara mutlaka cevap vermek ister. Bir kişi her zaman bir intikamın peşindedir. Netice ne olur? İntikamını aldığı zaman karşı tarafa açık bir şekilde bir kötülük etmiştir. Mutlaka bunun huzursuzluğunu Allah Teala ona yaşatır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk aynasına baktığımız zaman orada insanları huzursuz eden faktörlerin devre dışı kaldığını tespit edersiniz. Mutlu olan bir insan, eğer bu açıdan bakılırsa, başkalarını mutlu eden insandır. Başka türlüsü de mümkün değil ki sevgili kardeşlerim zaten. Başkalarını mutsuz eden bir insanın mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun öfkesi, kini, düşmanlığı negatif faktörlerde, negatif olanlarda başkalarını rahatsız etmek sonucuna ulaştırır. Böyle bir olay tahakkuk ettiği zaman da rahatsızlığı veren kişinin azap duymaması mümkün değildir. Sistemler otomatik olarak çalışır. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Kime ne kadar huzursuzluk verirseniz, o kadar huzursuzluğu Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Ama kime ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, aynı mutluluğu da Allah Teala size ulaştırır. Allah bu açıdan bir aynanın sahibidir. Ayna. Ne kadar kötülük, o kadar huzursuzluk. Ne kadar iyilik, o kadar mutluluk. Başkalarını bir insan ne kadar üzerse kendisi de o kadar huzursuz olur. Başkalarını bir insan ne kadar mutlu ederse kendisi de o kadar mutlu olur. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele gitmesi Allah Teala'nın temel emridir. Niçin böyle emrediyor? Çünkü davranış biçimlerinin sahibi olan insan başkalarını mutlu etmeli ki onlara verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşasın. Şeytan bu istikamette korkunç bir
imkanın sahibidir. Öfkelenen bir insan çoğu zaman ölçüyü kaçırarak başka insanları üst seviyede rahatsız edici davranış biçimlerine girebilir. Böyle bir köleliğin onu ne kadar Allah'tan uzaklaştırdığını o anda fark edemeyebilir. Sevgili kardeşlerim, konunun çerçevesini çizdiğimiz zaman ya nefretin hakim olduğu bir dünya ya da sevginin hakim olduğu bir dünya görürüz. İşte bizim hepinize Allah'ın bize öğrettiği ilim çerçevesindeki tebliği odur ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyin. İnsanlar için Allah Teala mutluluğu açık bir şekilde hedef göstermiş. Bunun birincil tarafı böyle bir insan etrafındaki insanları mutlu etmek suretiyle Allah adına görev yapmış olur. İkincil tarafı her güzel davranışın arkasından Allah Teala ona da aynı güzelliği yaşatacağı için, mutluluğu yaşatacağı için her an mutlu olması. İşte böyle bir kapıdan girerek, kapıdan çıkarak yola çıkan bir insan, kapıdan girerek yeni bir dünyaya ayak atan veya kendisine ait olan kapıdan çıkarak başka insanlara ulaşan ama onları mutlu etmek hedefine dayalı bir dizayn içerisinde hayatını tanzim eden bir insan. Bu insan mutludur sevgili kardeşlerim. Her an onu düşünüyor. Acaba ben ne yaparım da insanları mutlu edebilirim? Ne yaparım da evimdekileri mutlu edebilirim? Ne yaparım da etrafımdaki insanları mutlu edebilirim? Ondan başka insanları kıracak olan, onları zararlı edecek olan davranış biçimleri gelmez. Allah onları engeller. E peki ama başka insanlar ona kötülük ediyorlar. Olabilir. Onlar o kötülükleri yapmaya devam edeceklerdir. Ama öyledir diye onlar ona kötülük ediyorlar diye onun da o insanlara kötülük etmesi gerekmiyor sevgili kardeşlerim. İşte bunu yapmamanın ötesinde, kötülüğe karşı kötülük yapmamanın ötesinde kim her fırsatta kendisine kötülük edenlere iyilik ediyorsa, İşte mutluluğu yaşayanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başka insanları mutlu etmek bir insana mutlak surette mutluluğu yaşatır. Allah Teala burada mutluluk oranını yüksek tutuyor. Hedefi herkesin birbirini mutlu etmesini sağlayarak kendisine en yakın hüviyette yarattığı insanı mutlu kılmak.
Sevgili kardeşlerim, denge kainattaki asli unsurdur. Hani bir söz var ya, ne kadar küfte, o kadar ekmek diye. Ne kadar kötülük varsa o kadar da iyilik var. Ne kadar derecat kaybettiren olay varsa ve o kadar da derecat kazandıran olay var. Öyleyse Allah'ın dostları ne yapar? Başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunur. Ne olur? Başkaları mutlu olur. Ama onları mutlu ettiği için bu kişi derecat kazanacaktır. Onları mutlu ettiği için kendisi de mutlu olacaktır. O zaman başkalarını huzursuz eden insanların neden sinirli oldukları, neden huzursuz oldukları, neden sıkıldıkları belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı devre dışı bırakamaz. Allah Teala herkesle aynı anda meşgul olur. Aynı anda herkesle meşgul olur. Bütün bir kainatın idaresi ondadır. Her şeyin sahibidir. Her an her şeye müdahale etmek yetkisinin sahibidir. Belki de insanların aklına iyi öylesi çok kolay. Herkesi en güzel davranışlarda bulundursun. Bu iş bitsin tarzında bir düşünce gelir. Hani ne oldu insanların serbest iradesi? Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, onların serbest iradesinin yok olması, bir takım kuklaların ortalıkta gezmesi şeklinde tecelli eder. Allah Teala öyle olmasını istemiyor. Bu sebeple insanlara nefsi vermiş, %100 afetlerle dolu, insanlara ruhundan üfürmüş, %100 hasletlerle dolu. Denge, tamam. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerindeki asli unsurlar, başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara iyilik etmek veya başka bir ifade kullanalım, onları mutlu etmek istikametinde ifade edilebilir. Tersi de onları mutsuz etmek istikametinde kullanılabilir. Öyleyse insanın davranış biçimleri dizisine baktığımız zaman başka insanları mutlu etmek veya başka insanları mutsuz etmek herkes için mümkündür. Bu onların da yaptıkları davranış biçimi neticesinde mutlu veya mutsuz olmalarına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit. Öyleyse mutlu olmak mı istiyoruz? Başka insanları mutlu edelim. Her birine verdiğimiz mutluluk kadarını Allah Teala bize de yaşatacağı için, kanunu bu olduğu için her an mutluluğu yaşayan bir insan olmamız mümkün olur. Ama bu bizim davranışlarımızın neticesidir. Başkalarının davranışlarının bu açıdan güzele döndürülmesi gene aynı standartlara bağlıdır. Biz başkalarına en güzel davranışlarla davranırsak genel anlamda onlardan da bize güzel davranışlar geri döner. Konunun normali bu. Ama her insan normal değildir. Sizin iyilik yaptığınız insanlar olabilir ki size kötülük ederler. Hiç tanımadığınız insanlar olur ki size kötülük ederler. Olabilir mi? Elbette olabilir sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda kötülük edenleri affedebilmek birinci merhaledir.

Size yapılan kötülüğün aynını bir başkasına yapmak imkanını Allah Teala vermiş insanlara. Bunun adı kısas. İşte kısasın uygulanması bir insanın intikamını alması demektir ve adaletin de gerçekleşmesi manasına gelir. Ama ya Allah'ın dostları? Onlar kötülüğe karşı kötülük yapmazlar. Onlar kötülüğe karşı tarafsız kalmanın, bundan etkilenmemenin ötesinde kötülüğe karşı iyilik yapmaya çalışanlardır. Ama neticede mutlu olan onlardır. Kendilerine kötülük edenlere de iyilik etmek onların temel unsurlarıdır. Ellerinden gelirse mutlaka bunu gerçekleştirirler. Bu neyi sağlar? Bu onların mutluluğunu sağlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğe karşı kötülük bir intikamın alınmasıdır. Netice sıfırı sıfır, elde var sıfırdır. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak ondan daha üstün bir davranış biçimidir. Kendisine kötülük yapıldığında derecat kazanmıştır. Ama aynı davranışta bulunmadığı için onu kaybetmemiştir. Derecatı kazanmıştır. Allah yolunda sağlam bir adım atmıştır. Biliyorsunuz ki bizi cennete koyan şey kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse konular birbiriyle yakından alakalı. Öyleyse daha güzeli var mı? Var. Kötülüğe karşı kötülükten güzel olan, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaktan da güzel olan, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir. Size kötülük yapan bir insana, siz bir güzel davranışla cevap verirseniz, sanki size bir kötülük yapılmamış da, bir iyilik yapılmış gibi, ona siz bir güzel davranışla, güzel bir davranışla, onu mutlu edecek bir davranışla karşılık vermeyi başarırsanız, çok kuvvetli bir ihtimalle bir dost kazanırsınız sevgili kardeşlerim. O sizi daha yeni tanıyorsa, tanımıyorsa, yaptığı kötülüğe karşılık sizden gelen güzel bir davranış biçimi, onu mutlu kılabilecek olan bir davranış biçimi, onu başlangıçta belki şaşırtacaktır. Ama eğer münasebetiniz devam ediyorsa, sizden gelenlerin daima onu mutlu edecek istikamette tezahür ettiğini, onun tespit etmesi demek, kendi standartlarının dışında insanların da bu dünya üzerinde Allah'ın dostları olarak mevcut olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu onu düşündürecektir. Nasıl oluyor da ben şimdiye kadar kime kötülük ettiysem ondan da kötülük gördüm. Hatta daha fazla kötülük edenlere de rastladım. Ama şimdi öyle birisi çıktı ki karşıma, ben ona kötülük ediyorum. Ama o bana kötülük etmiyor. O bana beni hoşnut edecek, beni mutlu edecek davranış biçimleriyle karşılık veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun anahtarı. Kapıyı açtınız, içeri girdiniz. Öyleyse çözüm kolay mı? Elbette kolay. Size kötülük edenleri de siz en güzel

davranışlarına cevap verip onları bu davranışınızla mutlu ederseniz, onlar sizinle birlikte güzelliği yaşayacak olanlardır. O zaman ne olur? O zaman onlar da mutlu olur, siz de mutlu olursunuz. Ve onlara belki ömürleri boyunca unutamayacağı güzel izlenimler bırakırsınız. Sizinle beraber olmanın huzurunu yaşayan o insanlar hakkınızda hep güzel şeyler düşüneceklerdir. Sizi seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, seviniz ve başkalarını mutlu etmeye çalışın. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde ne kadar ilerlerseniz, ne kadar gayretinizi artırırsanız, kendi mutluluğunuzu o ölçüde artırmış olmakla kalmazsınız. Etrafınızdaki insanları da mutlu eden bir vasıf sahibi olursunuz. Bu ise Allah Teala'nın en çok değer verdiği hüviyettir. Çünkü siz o takdirde iyiliğe karşı iyilik eden bir insansınız, tamam. Ama kötülüğe karşı da iyilik eden bir insansınız. Bu ikinci tamam çok daha ötede bir mana ifade eder. Allah Teala'nın istediği budur. Hepinizin size yapılan, sizlere yapılan kötülüklere karşı en güzel davranışlarla cevap vererek sahip olduğunuz Allah'a yakınlığı onlara da ispat etmeniz. Bir tarikat mensubu olmak bir insana çok şeyler kazandırır sevgili kardeşlerim. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Hem de bu mutluluk başkalarını mutlu etmek suretiyle kazanılan, başkalarının mutluluğunu da muhtevasına alan bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunu hep asli unsur olarak değerlendirmelisiniz ve sadece sevmelisiniz. Sizin defterinizde nefretin ismi bulunmamalıdır. Nefret size yaklaşamamalıdır. İşte Allah'ın dostları nefretin kendilerine ulaşamadığı sevgi fedaileridir. Onlar sevmek için yaşarlar, nefret etmezler. Kendilerine kötülük edenlere de kızamazlar. Onlara kötülük edemezler. Onlar sadece severler. Böyle olduğu için, onların kalpleri sadece sevgi dolu olduğu için insanların onları yanlış anlaması da, onlara haksız ithamlarda bulunmaları da onları çok fazla rahatsız edemez. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Onu bize ibadet etsinler diye yarattık. Şeklinde Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evelallah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evelallah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ın bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâted dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa, o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşa dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde bir, biz sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz, bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Mutluluğumuzun temelinde bizleri birbirine en sağlam bağlarla bağlayan bu sevgi var. Ara sıra öksürmemizse ne sevgimize tesir edebilir ne de anlatımımıza. Neticede Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusudur. O seviniz diyor. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükunu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır.
ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Nerede başlıyor? Başladığı yer son derece önemli. Allah'a ulaşmayı nerede başlıyor? Sevgi nerede başlıyor? Şeytanın tuzağından kurtulmamız nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, yoksa 23. ayet-i kerimesi miydi? Her neyse, oralara bakarsanız göreceksiniz nasıl olsa. Diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış. 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini İblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı. Unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 2 tane alternatifiniz var. Düşündünüz bir tanesini, en sonunda 2 tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi seçseniz diye şeytan bekliyor.
A'yı seç, düşündünüz, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak, iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin, her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin, neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın. Allah Teala diyor ki, karar vermeden önce onlarla sahabeyle müşavere et diyor Allah Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor, sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti. Birinci alternatiften vazgeçtiniz. İkinci alternatife meylettiniz. Kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır. Faktörler ortaya koyacaktır. İspat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını, sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır, devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum.
Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda 7 safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap, neyse kitap yok ortalıkta, ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de 7 safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da, hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen 7 safa var, ayrı ayrı yazılmış, hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş, hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya 7 safanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit, yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o 7 safayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisine belki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış ve tasdik ediyor. İncil, kendisine evvelki Tevrat'ı da, kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat, kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder, dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemedikçe, söylediğimiz gibi, gideceğiniz yer cehennem. Bir de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuz kesin. Birçok insan kendisini üstün alimlerden sayar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemez. Gideceği yer cehennemdir. Ve de ancak öldüğü zaman aklı başına gelecektir. Ve Allah-u Teala'ya yalvaracaktır ki beni tekrar dünyaya gönder, Resulüne tabi olayım diye. Şu anda tabi olmayanların hepsi için aynı şey söz konusudur. Ayet açık ve kesin. Bizi tekrar dünyaya gönder, Resulüne tabi olalım derler diyor Allah-u Teala. Ve diyor onlara deriz ki hayır, dünyaya tekrar geri döndürmeyiz kimseyi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları mutlaka
ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona, Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala vücut, şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başınız üzerine gelip devrin imamının ruhu, bu devirde bizim ruhumuz gelip başınız üzerine mutlaka yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara
insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey iki ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13 diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah-u Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap olur. Allah'ın ruhuna, zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye. Allah'ın ruhuna aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? İnnallâhe ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul. Ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline, belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılıyor.
kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken, insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki, biliyorsunuz her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına. Bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini, ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, biz Adem Aleyhisselam'ın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki, Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, bela. Galu dediler ki, bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesir altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, nefret, düşmanlık, bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade edememekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah-u Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim.
ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki, niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse, femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, herkes bir ayrı telaşın içerisinde. Bir şeyler öğrenmişler din adına. O öğrendikleri ilim onları tatmin ediyor. Oysa ki o ilimle hem dalaletler, hem gidecekleri yer cehennem, hem de o ilme sahip olmalarına rağmen Allah'ın ilminden gafiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, bizi üzebilen insanlar işte bunlar. Onlar için üzülüyoruz. Dini bildiklerini zannederek cehenneme gidecek olan insanlar. Bu insanların kendilerine ne kadar zulmettiklerini onlara bugüne kadar bir türlü anlatamadık sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde insanlar, hem de din adına ahkam kesenler, cehenneme doğru yol alıyorlar ve arkalarından koskoca bir toplumu da sürüklüyorlar cehenneme ve biz doğrularla onların cehenneme gitmesine mani olamıyoruz. Her devirde iblis bu başarıyı elde etmiş sevgili kardeşlerim. Allah'ın doğrularını söyleyen Allah'ın resullerine her devirde hep kötülükler yapılmış, iftiralar atılmış. Bu devirde de aynı şey söz konusu. Hiç kimse ne söylediğimize bakmıyor. Söylediklerimizin bize ait olmadığını bir bakışta herkes anlayabildiği halde onlar anlamıyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Ama yetmez. Eğer yetseydi Allah Teala bize bunları söyletmezdi. Bize bu ilmi öğretmezdi. Böyle olan kardeşlerimize, bizim ilmimiz bize yeter diyenlere, çevrelerindeki birkaç müftüye uğramalarını sağlık veririz. Onlara sorsunlar, ihtarlar acaba ne söylüyor? O ihtarları bugünün ilmi söyletebilir mi? Bugün bütün dünyanın üniversitelerini müfredat programları itibariyle taradık.
Ve de bu Allah'ın bize öğrettiği bu ilme dair hiçbir işaret hiçbirinde yok. Hepsi klasik İslam tatbikatını biliyorlar sadece. Ve alabildiğine geniş bir İslam hukuku herkes tarafından öğrenilmiş. Bir sürü fıkıh alimi, İslam hukuku alimi çok güzel bir şekilde teşhis edilmişler ve bütün öğrendiklerinde doğru İslam hukuku açısından, fıkıh açısından gerçekten çok bilgili, ilimlerini bir hakkın gerçekleştiren kardeşlerimiz. Ama sevgili kardeşlerim, kurtuluşun gereklerini bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü onlara öğretilmedi. Herkes sadece kendi öğrendiğini öğretebilir. Bu insanlar ilim tahsil ettiler. Hayatlarının belki 20 yılını ilim için harcadılar. Ama neticede öğrendikleri ilim onları kurtaran bir ilim olmadı. Bizim öğrettiğimizin dışındaki bir İslami ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. Onun hüznünü yaşıyoruz. Bu milyonlarca insan kendilerine din öğretenlerin doğruyu öğrettiği kanısıyla bizim söylediklerimizi incelemek gereğini duymuyorlar ve milyonlarca insan, bu ülkede yaşayanların %90'dan fazlası şu anda cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, aslında çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Bunların arasında mutlu olabilenler sadece bizleriz. Bir avuç insan. Ve onlara mutluluğu anlatamıyoruz. Çünkü bu mutluluk hem dünya mutluluğudur hem de ahiret mutluluğudur. Neden dünya mutluluğudur? Çünkü bu yol Allah'ın yolu. İnsanların nefsini tezkiye etmeyi ve tasfiye etmeyi öğretir onlara. Nefsinin tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu değilse hiç kimse dünya mutluluğunu yaşayamaz. Cennetin de dördüncü ve onun ötesindeki katlarına hiçbir zaman ulaşamaz. Aslında sevgili kardeşlerim, bizim ilmimiz, yani Allah'ın ilmi, Allah'ın bize öğrettiği ilim, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir ilimdir. O zaman konuyu oradan başlatmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Mutlaka gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 3. basamakla 7. basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. 7. basamakta o kişi 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın 1. kat cennetine

%49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu alalaştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah-u Teala, biz ve sizler, biz bir bütünüz. Ve Allah-u Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Sizlerin de yaşamasını ne kadar çok isterdik. Ama çoğunuz anlamıyorsunuz bile söylediklerimizi. Din adına öğrendiğiniz ilmin sizi kurtarmaya yeterli olduğunu zannediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, birçok alim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymuyorlar. Allah-u Teala onlar için diyor ki, onlar dünyada haksız yere kibirlenirler diyor. Başkalarını zulmetmelerini bir tarafa bırakın, insanların cehenneme gitmelerine sebebiyet vermelerini, asıl kendilerine zulmediyorlar bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri böyle insanları anlatıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kim söylediklerimizi dikkate alır da Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka Allah-u Teala tarafından üçüncü kat cennetin sahibi kılınır ve dünya mutluluğunun da yarısı mutlaka onların olur. Bu Allah'ın garantisinde bir olay ve onlar bilmiyorlar. Öğrendikleri ilmin içerisinde bunlar da yok, İslam'ın yedi safhası da yok, daha üst boyutlarda kurtuluş da yok ve sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken mutsuzluğu seçen bu insanların arkasında kim var dersiniz? Sadece bir varlık, şeytan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diyeceğim ki onları bırakalım, biz kendi hayatımızı yaşayalım ama diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunu söyletmiyor bize.

İçimize bu hissi hiçbir zaman vermedi. Hep onların mutsuzluklarıyla biz de Allah'ın bize verdiği bu mukaddes görevi layıkıyla yapamadığımız kanısını taşıyoruz. Onların cehenneme gitmesine mani olamadığımız için. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir mutluluk yolcususunuz. Saadeti arıyorsunuz. Saadet düşünemeyeceğiniz kadar yakınınızda. Her şey sizin elinizde. Allah Teala sizi mutlu kılmak üzere her şeyi hazırlamış. Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki sevgili kardeşlerim, Allah bizlere bu Kur'an hakikatlerini öğretmiş ve yaşamayı nasip kılmış. Sizler doğmanın bütün yollarını biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyor sevgili kardeşlerim. Onlara da öğretmek zorundayız. Allah'ın bütün güzelliklerini bütün insanların yaşaması için vazifelendirildik. Ve yakın gelecekte hidayet çağının bütün meyveleri toplanacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya bir kardeşliğe doğru yürüyecek ve mutlaka sonuca ulaşacaktır. Herkes için bir yeni dünya söz konusu. O dünyada bir yakın geleceğin dünyasında bir muhteşem dostluk söz konusu. Bütün dünyadaki insanların birbirine kucak açacağı, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Belki birçok insana bu söylediklerimiz inanılmaz gelir. Ama o inanılmaz şeyleri yakın gelecekte yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar insanlar hep ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannederek yaşadılar. Artık oyun bitti. Allah Teala dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu öğretti bize. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve yaşantınızı, hayatınızı renklendirecek olan gerçek faktörler birçok insanın zannettiği gibi nefsin afetlerinin tatmini değildir sevgili kardeşlerim. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesini mutlak olarak gerektirir. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, orada nefret vardır, kin vardır. Hakim olan ruh değildir, hakim olan nefstir. Ve nefsin afetlerinin var olduğu yerde insanlar birbirlerine zulmederler. Kuvvetli kuvvetsizi ezer. Nefsinin afetlerine boyun eğdirmek ister. Sevgili kardeşlerim, şeytanın hakimiyetinde bir dünya birbirine düşman olarak savaşlarla kim bilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur bugüne kadar. Sevgili kardeşlerim, savaşların bir daha hiç vücut bulamayacağı bir devreye geldik, yanaştık. Gemi sahile yanaştı. Dünyanın bu kadar karmaşık ve kaos disiplinsizliği içerisinde hala insan kanının döküldüğü bir ortamda sulh ve sükun nasıl ulaşacak mı diyorsunuz? Sahibimiz Allah olacak diyor. Sevgili kardeşlerimiz, biliyorsunuz ki size şimdiye kadar gelecekten birçok şey söyledik. Bunları kendiliğimizden söylemedik. Olayların birer birer söylediğimiz şekilde tahakkuk etmesiyle gerçekleşti. Öyleyse işte size bir müjde, yakın gelecekte bütün dünyada bir sulh ve sükun ortamı mutlaka kurulacaktır. Uluslararası savaşların arkasında en önemli hakim rol oynayan şey ayrı ayrı dinlerin varlığını insanların zannetmesidir. Ama Allah Teala bize öyle bir ilim verdi ki o ilimle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir standart içerisinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini veya bir başka adıyla İslam dini tarifiyle Allah'a teslim olma dini olduğunu biliyoruz. Bunu hiç kimsenin itiraz etmesi mümkün olmayan kesin delillerle açıklama yetkisinin de sahibiyiz. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da Allah-u Teala bir öğretisiyle onun öyle yanlarını bize gösterdi ki üç dinin üçünde de yedi safa ve dört teslim hem farz hem de o peygamberler zamanında tam olarak yaşanmış. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. En evvelki son üç kitaplı dinin ilki, ondan evvel de kitaplar inmiş. Onları saymıyoruz. Şu anda dünya üzerinde üç tane ana kitaplı din var. Yani Allah'ın indirdiği mukaddes kitabın üç ayrı versiyonu diyelim. Hazreti Musa'ya Allah Teala Tevrat'ı indirmiş. Peki Tevrat'ta ne var? Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslim var. Birinci özellik. İkinci özellik, 7 safa ve 4 teslimin hepsi farz. Tevrat'tan bahsediyoruz. Üçüncü özellik, 7 safa ve 4 teslim Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından tam olarak yaşanmış. Tevrat'ta ondan sonra gelecek olan dine ait de atıf yapılmış. Sevgili kardeşlerim, Sonra ikinci kitabı alıyoruz ele. İncil. İncil'e bakıyoruz. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim yer alıyor. 1. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz. 2. Ve gene İncil, Hz. İsa ve onun havarilerinin biri hariç o 13. havari o havariler arasında yok. Onun ve havarilerinin 7 Safa ve 4 Teslim'i her boyutuyla yaşadıklarını ifade ediyor. Tevrat'ta Hz. İsa'nın geleceğine dair işaret var. İncil'de de adı Ahmet olan bir peygamberin Hz. İsa'dan sonra geleceğine dair işaret var. Yani birbirlerini takip eden bir açıklama sistemi her açıdan verilmiş. Ve ne gördük? Hem Tevrat'ta hem İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediliyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlik kazanıyor. Hem Tevrat'ta hem de İncil'de Tevrat'ta Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ifade ediliyor. Sonra geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları yer alıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığı, Hz. İsa ve ona tabi olan havarilerin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları kesinleşiyor. Gene Kur'an'da geniş bir çerçeve içerisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine 7 Safa ve 4 Teslim Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bütün insanlığa farz kılınmış ve onunla birlikte bütün sahabesi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. İşte sonucu bildirilen ayet-i kerime Tövbe 100. Allah Teala diyor ki o sabikun el-evveline ne var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir muhteva ile karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz ise, bir, eğer Hz. Musa da ona tabi olanlar da, Hz. İsa da ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlarsa, 3 mukaddes kitapta bunu kesin olarak ispat ediyorsa, o zaman kim bize din değil dinler vardır diyebilir? Hayır, dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da Hz. Musa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, İncil'de de Hz. İsa ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları, Kur'an'da da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların Hanif dinini yaşadıkları ifade ediliyor. Ezeli ve ebedi bir tek din ve dünyadaki harflerin arkasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Arkasından insanların başka dinlerin mensuplarını yanlış olduğu zannetmeleri ve de en azından başka dinde olmaları sebebiyle düşman kabul etmeleri yer alıyor. Benim canlarım, ciğerlerim, yok ki böyle bir şey. Bir din yok. Başka bir din yok. Daha başka bir din yok. Sadece üç kitabında temelini oluşturan Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'in muhtevasının da Hazreti Nuh'a, oradan evvel Hazreti Adem'e kadar dayandığını görüyoruz. Öyleyse hiçbir devirde dinler Allah-u Teala tarafından emredilen farklı dinler olmamış. Herkes kitabını aldıktan sonra onu uygulamaya koymuşlar. Bir süre sonra başka bir peygamber, Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa, ona da aynı şeyler indirilmiş. Onlar da tatbikatlarını başlattıktan sonra, aynı minval üzere başlattıktan sonra, yani 7 safa ve 4 teslim üzerinden başlattıklarından sonra hep dejenerasyon olmuş. Evvela Hazreti Musa'ya ve ona bağlı olanlarda, sonra Hazreti İsa ve ona tabi olanlarda, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlarda gelecek nesillerde, bize göre geçmiş nesiller hep dejenerasyon artarak devam etmiş. Böylece bugün insanlar zannederler ki dinler vardır. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye bir din, İslam diye bir din ayrı ayrı dinlerdir. Hayır, değillerdir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hepsinin de şeriatı tektir. Peki, hal böyleyse sevgili kardeşlerim, nedir arkasındaki varlık ki bütün insanları birbirine düşman ediyor? Neden insanlar bize bu kadar düşman? Çünkü biz Allah'ı temsil ediyoruz. Şeytan insanlara öylesine büyük yanlışları doğru diye kabul ettirmiş ki onlar kendilerine öğretilen doğru zannettikleri şeylerin tamamen tersini Kur'an-ı Kerim söylediği için, biz de sadece Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için Allah-u Teala'dan onlara Kur'an-ı Kerim değil kitaplar öğretildiği için bize ters düşmüşler. Ama samimiler. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerinin öğrendikleri dinin gereği olarak bir şeyler savunduklarını görüyoruz. Onları bir açıdan haklı görüyoruz. Çünkü öğrendikleri ilim o. Herkes sadece bildiğini öğretebilir sevgili kardeşlerim. Din adamlarımızı bu açıdan kınamıyoruz. Ama başka bir açıdan bir şeyler söylememiz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, dinleyenler, tam 32 yıldır Allah'ın insanlar tarafından unutulmuş olan Kur'an doğrularını sizlere anlatmaya ve sizin mutluluğunuzu sağlamaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah buna adadı. Biz sadece Allah için yaşayan bir vasıtayız. Allah'ın telefonu, Allah'ın belki mikrofonu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bize dünyanın bilmediği bir ilmi öğretti. O ilim Kur'an. E peki Kur'an yok mu? 1400 senedir var. Var tabii. Nitekim 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi, biz bugün onların yaşadığı her şeyi yaşadığımız cihetle, onlar da bizim bugün yaşadığımız şeyi 14 asır evvel yaşadılar. Yani Kur'an'ı. 7 Safa, 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamak ulaştırmak. 22. basamak teslim etmek. Birde ulaşmak, 22'de ruhu Allah'a teslim etmek. 25. basamakta zikri günün üçte ikisinden daha öteye geçirip fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 26. basamakta daimi zikre ulaşıp nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamakta irşad olmak. Yani tövbe-i nasuhla tövbe etmek. Ve 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. Bu sadece bize söylenmiş bir söz değildir sevgili kardeşlerim. Gerçek anlamda dünya üzerinde kim İrşat makamının gerçek sahibi ise ona bu ifade Allah-u Teala tarafından mutlaka söylenir. Sevgili kardeşlerim, mürşidim diye bir vasfı insanların kendilerine yakıştırması bu ölçülerin hiçbirisine uymuyor zamanımızda. Bizim görevimiz sadece sizlere doğruları Allah'ın bize öğrettiği ve sizi cehennemden kurtaracak olan, mutlaka cennete ulaştıracak olan doğruları öğretmek. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı bilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bir sonraki ayet-i kerimede bakıyoruz ki her biri kendi elindekiyle ferahlanan bir sürü fırkaya ayrılmış olan insan var. Oysa ki Allah Teala herkesin bir tek fırkada bulunmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası yani fırkayı naciye. İşte insanların ayrılacakları grupları incelediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sorduğu sual akla geliyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanları olan vaadini ya da onları mahvetmek için seçtiği hedefi gerçekleştirdi. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte o zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? O da diyor ki, 73. İnsanlar 72 fırkaya ayrılacaklar ve onların her birinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturacaklar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o insanlar fırkalara ayrılmayanlar, tek bir fırkayı oluşturanlar bir özelliğin sahibidir. Temelde tek bir özelliğe dayalı bir tek fırkada toplanmak. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar. Biliyorsunuz ki bir insanı cehennemden kurtaran faktör takva sahibi olmaktır. Olmayan cennete giremez. Peki ne diyorum 31 ve 32? Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar takva sahibi değildir. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlar, şirkte olanlar gidecekleri yer cehennem. Ve Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birinci takvadan bahsediyor kesin. Çünkü başaramayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir. Cehennemden kurtaran başlangıç takvası. Öyleyse bir sonuç var ortada. Çok iyi değerlendirmemiz lazım gelen bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlığa sesleniyor. Cennete girmeyi öyle şartlara bağlamışsınız ki her şeyi berbat etmişsiniz. Oysa ki sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek kişiyi takva sahibi kılıyor. Ve bu kadar da kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala buyuruyor ki kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ilka ederim, ulaştırırım, mülaki kılarım. Yani biz insanlara düşen şey sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Eğer dilemezsek o zaman Allah Teala bizi cehenneme gönderecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki eğer siz bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştırırım. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız diyor. Sadece dileyeceksiniz. Ben sizi tesir sahamın içine alacağım. sizi şeytandan koruyacağım. Ta ki ruhunuz hayattayken bana ulaşsın. Ve bunu ben garanti ediyorum size diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama konu burada başlıyor. Ama onlardan o seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onu kendime ulaştırırım diyor. Allah insanların hemen hemen hepsini seçiyor. %90'dan 95'ten fazlasını. Seçmedikleri kimler? Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Allah onları devre dışı bırakıyor. Onları seçmiyor. O insanlar gidecekleri yer cehennemin en alt kademesi, baştan aşağı vebal var omuzlarında. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki bizden istediği şey sadece bir tek dilek. Elimizi açacağız Allah Teala'ya. Ya Rabbi, ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan var. Onlar ermişler. Daha doğrusu sen onları kendine erdirmişsin. Beni de erdir Allah'ım. Ben de istiyorum. İşte kalbinizden söylemeniz lazım gelen şey bu kadar. Ve 32 yıldır bunları anlatıyoruz. Hala insanımızın büyük kısmı bizim karşımızda hala söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik edip de doğru söylediklerimizi doğru olduğunu tespit etmek yerine öğrendikleri o yanlış ilmin ışığında ya da karanlığında bizi tenkit ediyorlar. Benim sevgili kardeşlerim, o öğrendiğiniz ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Yani bütün din öğreticilerine sesleniyoruz. İlahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri, öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 küsur binlik kadrosu, hepinize sesleniyoruz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz ki öğretesiniz. Sadece şu Allah'a mülaki olmayı dilemek konusundaki açıklamalarımızı Kur'an'dan tahkik etseniz, biz bir şeyler söylüyoruz 32 senedir. Tamam, söylediklerimiz sizin söylediklerinize tamamen ters düşüyor. Ve öğrendiklerinizden o kadar eminsiniz ki bizim yanlış söylediğimiz kanısındasınız. İyi ama yanlışı ve doğruyu ayırt etmek için elinizde Furkan var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biz de Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'dan bahsediyoruz size. Biz Kur'an'dan başka hiçbir şey söylemedik bugüne kadar. Neden? Tartışma alanı açılmasın diye. Bir sürü mevzu hadis devreye girmiş, insanları asli yoldan ayırmış, Kur'an hakikatleri o hadislerin karanlığında kaybolmuş, uydurma hadislerin karanlığında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki öyle söylüyor, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman anlamıyor musunuz Allah Teala neden bize sadece Kur'an'dan mealler vermemizi emrediyor? Çünkü Kur'an tartışılamaz. Bir ayet Kur'an'dan bir ayet, o ayetin hükmü neyse o Allah'ın hakikatidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir olay ki bizim hep içimizi yakar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan aldıkları, öğrendikleri yanlış bilgiyle mücehhez olan insanların kendilerine öğrettiği din eğitiminin kurtarıcı sandıkları hükümleri altında şu anda cehenneme doğru yol alıyorlar. Sana diyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa cehennemden kurtulabilecekler. Hayır sevgili kardeşlerim. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dinemedikçe cehennemden kurtulamaz. Neden şunu düşünmüyorsunuz? İslam'ın 5 şartı, şartlardan sadece 5 tanesidir. O gün Cebrail Aleyhisselam'ın istediği o 5 tane şart. Ama bunlar şartlar, insanı kurtuluşa ulaştıracak olan bir bütün değil. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahibi olamazsa şirkten kurtulamaz. Şirkteki kişinin de gideceği yer cehennemdir. Daha kötüsü böyle bir insan Allah'a göre kafir statüsündedir. Ne gördük Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir, şirktedir. Yani fırkalara ayrılmış durumdadır. Kim kurtulacak? O 72 tane fırkanın ötesinde sadece bir tek fırka kurtulacak. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Öyleyse ne diyor Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde? Kıyamet günü şeytan insanın üzerindeki o verdiği sözü gerçekleştirmek istediğini gerçekleştirecek. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacak. Şeytana kul olanların gideceği yer cehennem. O zaman ne görüyoruz? Allah Teala burada bir ayrım yapıyor gene aynı statüde. Yani bir tarafta bir tek fırka var. O Rum 31 ve 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Diğer tarafta bütün fırkalar var. 72 tane fırka. İkisinde de öyle. Ama bu sefer isim değişik. Orada şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala birincisinde. Takva sahibi olmadığını söylüyor. Ama burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların mümin olmadıklarını söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ötekilerin kurtulması mümkün değil diyor Allah Teala. Açıkça müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Yani buradan çıkan hüküm ne? Fırkalardan birisi müminse İkincisinin de şeytana kul olanların da mümin olması elbette mümkün değil. O zaman Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o fırka insanların cehenneme gidecekleri bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili din adamlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrendiğiniz ilmin karanlığı altında lütfen bizi yargılamayın. Bizim hakkımızda hüküm verirken bütün söylediklerimizin Kur'an ayeti olduğunu ve siz bizi izlemediğiniz için, söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğundan dahi haberdar olmayan bir statü içinde olan çok insan tanıyoruz. Daha başka bir ifadeyle din adamlarımızın çok büyük bir kısmı Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramın insanı cehennemden kurtarabileceğinin, başka bir alternatifin olmadığının hala farkında değiller, hala bilincinde değiller ve en korkuncu din adamlarımız cehenneme doğru bir yolculuk yapıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, din adamları, söylediklerimizi incelemiyorsunuz. Halka intikal ettirmiyorsunuz. O insanlar sizin söylediklerinizi doğru zannediyorlar. Çünkü size inanmışlar. Siz iş başında olanlarsınız. Ve bu hakikatler sizin ağzınızdan onlara ulaşacağı güne kadar bu ülkede milyonlarca insan ölecek. Onların vebali sizin omuzlarınız üzerindedir. Biz hep bunu bir gönül yarası olarak düşünüyoruz. Kalbimizde bir yara var. Hep kanıyor. Sizlere bağlı olarak siz görevinizi yapmıyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan sizin yaptığınızı yapamaz çünkü bu bir zulümdür. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki en büyük vebal var. Türkiye'deki din adamları, sizlere sesleniyorum. Şu anda dünyadaki en büyük vebal sizin omuzlarınızın üzerindedir. Çünkü siz Allah'ın hakikatlerini Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunun bir insanı cehennemden kurtaracağını, İslam'ın beş şartının hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacağını hala bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz ilimle kendinizin cennete gireceğini zannediyorsunuz. Yani İslam'ın beş şartıyla. O öğrendiğiniz ilmin sizi kurtaramadığını ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama omuzlarınızda neden bu kadar büyük bir vebal var? Çünkü doğruları araştırmak mecburiyetinde hissetmiyorsunuz kendinizi. O kadar eminsiniz ki öğrendiklerinizin sizi kurtaracağından incelemek gereğini bile duymuyorsunuz. Ama kim bilir sizin harekete geçeceğiniz güne kadar doğruyu bu ülkenin insanlarına ve bütün dünyaya haykıracağınız güne kadar kim bilir kaç milyon insan ölecek bu ülkede ve sizin sebebinizle onların hepsi sizinle beraber cehenneme gidecekler. Hem kendinize yazık ediyorsunuz hem de çok ağır bir vebal alıyorsunuz. Bu hakikatler ortaya çıkana kadar Ölecek olan bütün insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri bir inceleseniz? Bütün sahabenin nasıl şeytanı kul olmaktan kurtulduğunu anlamıyor musunuz? Allah Teala diyor ki Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe tağuta kul idiler. Şeytanın kuluydular. Sonra ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Ne olmuş ne olmuş? Sahabe şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu olmuşlar. Onlara müjdeler var. Ötekilerin gideceği yer cehennem. Ne zaman bu insanları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Neden korkuyorsunuz? Allah'ın indinde onca insanın vebaliyle yaşamak size ne kazandırır ki? Sevgili din öğreticileri, Allah-u Teala'nın huzurunda hepiniz bu dünyadaki en ağır vebali yüklenmektesiniz. Başka dinlerdeki din alimleri bilmiyorlar ama onları öğreten de yok. Ama size Allah'ın ilim öğrettiği birisi, o biziz. 32 seneden beri Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve sizler sadece sırt çeviriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu ağır vebali Allah-u Teala'nın üzerinizden alması için sadece dua edebiliriz. Kur'an'daki şartlara göre kurtuluşunuz mümkün görünmüyor. Ah benim sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri, kendinize ne kadar büyük bir zulüm yaptığınızı bir bilseniz. Biz sadece onlar için üzülmüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Ve sadece siz üzerinizdeki o görevi, sizin omuzlarınızda bu görev yerine getirmediğiniz için başkalarını cehenneme sürüklemek sebebiyle şu anda lanet alıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki söylediğimiz ayetleri incelemekle? Hakikati anladığınız zaman o insanlara ne kadar zulmettiğinizi farkına o zaman varacaksınız. Ve siz bu hakikatleri öğrenip de onlara evet o doğru söylüyor dediğiniz güne kadar kim bilir kaç bin tane, belki kaç milyon insan ölmüş olacak. Hepsi size güvendikleri için, siz onların din öğreticileri olduğunuz için, öyle kabul edildiğiniz için ve görevinizi, söylediklerinizi inceleyerek yapmadığınız için bundan mesulsünüz. Bir başka açıdan da daha göreviniz değil mi? Bizim söylediklerimizi incelemek, yanlışımızı aramak ve yanlışımızı bulduğunuz zaman onu yüzümüze çarpmakla da vazifeli değil misiniz? Sizin anlattığınız din ilminin tamamen dışında biz Kur'an öğretiyoruz onlara. Hayır, Kur'an'ın okumasını değil. Kur'an'ın lafzını da değil sadece. Aynı zamanda ruhunu da öğretiyoruz. O ruhu biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız sevgili din adamları? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki gözümüzün önünde birer birer hepinizin birer cehennem yolcusu olması bizi ta yüreğimizden yaralıyor sevgili kardeşlerim. Siz din adamısınız. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz ve şu anda büyük çoğunluğunuz bizim karşımızdasınız. Allah'ın hakikatlerini onları öğretmek yerine hakikatlerin yanlış olduğu iddiasıyla karşılarına çıkıyorsunuz. Bunun ne kadar büyük bir vebal olduğunu farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Allah sizleri cehennemden kurtarsın diye dua edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını, muhterem din adamlarımızın da Allah'ın cennetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Bir Allah var ki o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala ki her an sizinle beraberdir uzantısı sebebiyle rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Ya Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki altı tane alemi yarattıktan sonra altı yönde üç asıl üç zıt altı alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de, ruhunuz da
bütün

afetler yok olmuş yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün siz de diyeceksiniz ki her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi. Hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın
af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi, Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat, biz bütün dünyada açan
bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru, o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla,
hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz. E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan, sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi, nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını zemmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla,
B davranışınızla C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'dan fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz
ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir vetire değildir, kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki, e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki, öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah-u Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki, onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız?
bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi niçin dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz? Mutlu olmanız için. Hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken, sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden ağabeyim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık.
Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek sadedinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafa da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın.
başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim sizin zannettiğinizden diye? Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz. Onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ya benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla. Evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zemettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir vetire olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada Illuminati'nin negatif etkileri, öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz.
Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız, bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah-u Teala'nın dinindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde
kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız, hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız, Hak'tan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde. Hep size sorarız, Allah-u Teala bizden ne ister? Biz insanlardan Allah'ın en çok istediği nedir? En çok istediği sadece bir tek şeydir. Bizim mutlu olmamızı. Allah-u Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratmış. Ruhundan üfürmüş insana. Bu en üstün ruhundan üfürdüğü yegane mahluk olan insanın mutlu olmasını istiyor. Onu bir imtihan dünyasına atıyor Allah-u Teala doğuşundan itibaren. Çünkü ruhundan üfürdüğü ve ruhunu %100 hasletlerle doldurduğu bu insanın tam zıttı bir mahluk nefsi onun içerisinde yer almış durumda. Hani Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte Allah-u Teala nefsimizi bize vermiş. Bir de onun tam zıttı olan ruhu da içimize üfürmüş. Böylece bir insanın iç dünyasında iki zıt kutup, zıttıyla kayyım kılınan iki sistem, nefsimiz ve ruhumuz, biri sadece afetlerle dolu, ikincisi sadece hasletlerle dolu, birinin tamamen zıttı olan 19 ayrı cepheden tamamlanmış olan nefsimiz ve ruhumuz. Ruh, Allah'ın ruhu 19 hasletle donatılmış. Bunların en önemlisi bize göre sevgi. Her güzel şey ruhumuzun kalbinde yer almış. Sevmek bunların temelini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbinde nefret var. Ruhumuzun kalbinde sevgi var. Nefsimizin kalbinde hasislik

durmuş. İkisi birbirine taban tabana zıt. Nefrete karşılık sevgi. Pintiliğe karşılık cömertlik. Korkmaya, korkuya karşılık cesaret. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin pozitif karşılıkları ruhumuzun hasletlerinde. Her ne kadar adına ruhumuz diyorsak da aslında hepiniz biliyorsunuz ki o ruh bizim ruhumuz değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Üfürülen bir ruh, seva edilen, dizayn edilen bir fizik vücut

kas halinden oluşan, vücuda getirilen bir fizik vücut ve seva edilen bir nefs. Biz insanlar üç tane vücudun sahibiyiz. Fizik vücut bir sığınaktır. Bu sığınağın içine Allah-u Teala ruhundan üfürüyor ve nefs edilen bir varlıkla onu teçhiz ediyor. Yani ruhumuzun muhtevasındaki bütün hasletlere karşılık nefsimizin kalbinde tamamen afetler yer alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese bir uyum halidir. Bir insanın iç dünyasında mutluluk, nefsinin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle gerçekleşir. Afetlerin yerini ruhun hasletleri alır. Ruhumuz mu? O başlangıçtaki denge için vücudumuza üfürülen ruhumuz bizim ruhumuz değildir. Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman yarı yarıya mutluluğa Allah-u Teala bizi ulaştırır. Onu Allah-u Teala'ya ulaştırıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devrede yedi gökyüzünün her birini birer ayda açsa kişi, 7 aylık bir devrede o kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala %51 nur ulaştırır. Eskiden başlangıçtaki denge nasıldı? 3 tane vücudumuz vardı. Bir fizik vücudumuz, 2 nefsimiz, 3 ruhumuz. Üçü de birbirinin aynı görüntüsü. Fizik vücudumuzun iç dünyasında bulunan nefsimiz de ruhumuz, kendi aralarında da bir dengenin sahipleri. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu, nefsimiz %100 afetlerle dolu. Aynı dengeyi Allah-u Teala ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra da kuruyor, kurmayı garanti ediyor. Çünkü baştan o dengeyle yaratmış bizi. O dengeye o kendisi ulaştırıyor tekrar. Hangi denge? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Böylece kötülüklerle iyilikler dengede. İkisi de birbirine eşit. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Böyle bir dizaynda Allah Teala bu dengeyle yarattığı insana emir vermiş ki ruhunu Allah'ın ruhunu Allah'a iade etsinler. Onları yaratan Allah'a onun kendilerine üfürdüğü ruhu teslim etsinler. Ederse denge bozuluyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Ruh yok oldu. Ne oldu? Sadece afetler kaldı geriye. O zaman denge bunun neresinde? Dengeyi oluşturmak için Allah Teala devreye giriyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten ve Allah'tan mürşidini sorduktan sonra mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu an ruhu vücudunu terk eder, devrin imamının bulunduğu dergaha gider, ulaşır, oradan diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşıp, zikir hücrelerinde zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Pozitifleri ifade eden, %100 hasletlerle dolu olan ruh, vücuttan ayrıldı. Ne kaldı geriye? Nefs kaldı. %100 afetlerle dolu. Allah Teala her şeyi bir dengeyle yarattık diyor, zıttıyla kaim kıldık diyor. O zıttıyla kaim kılmayı bir defa daha yerine getirecek. Ruh ayrıldı. Kişi sadece nefsiyle beraber kaldı. Nefsi ise %100 afetlerle dolu. Allah Teala buna müsaade ediyor mu? Etmiyor. Derhal o kişiyi şeytanın tesirinden alıkoyacak olan bir baraj oluşturur. Şeytan o kişiyi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar şeytan onun kılına bile dokunamaz. Hiçbir şekilde o insana şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Allah Teala şeytanın bunu yapamaması için tedbirini almıştır. Ta ki o kişinin nefsindeki nurlar yarıya ulaşsın, hatta yarıyı %1 geçsin. İşte sevgili kardeşlerim, bu devrede bir insanın ruhu 7 tane gök katı aşacaktır. Bu devrede o kişinin nefsinin kalbi %7 fazıllarla dolacaktır. Kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala bir işlem yapıyor. O kişinin göğsünü yarıyor. Yani göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Neden? O kişinin kalbine nurlarını gönderebilmek için Enam suresi 125. ayet-i kerime. Onun göğsünü yararız diyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açarız diyor Allah Teala. Kim bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen insan. Allah dilediğinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar diyor Allah Teala. Ve kişinin Allah katındaki en büyük ibadeti zikir adını alır. Bu zikir, zikretmek, hatırlamak anlamının dışında Allah kelimesini tekrar etmek olarak da vasıflanıyor. Ve burada istenen Allah kelimesini tekrar etmektir. Kişi zikre başlıyor. Elindeki tesbihle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye çekiyor. Veya tesbihsiz Allah, Allah, Allah diye çekiyor. Sesli veya sessiz, hatta dilini bile kımıldatmadan diye içinden Allah kelimesini tekrar etse gene aynı şey tahakkuk eder. Ne tahakkuk eder? Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmişse, bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından ona rahmetle fazl ve rahmetle rahmet nurları salavat tarafından, salavat isimli taşıyıcı nurlar tarafından o kişinin nefsinin kalbine
%2 rahmet girer evvela. Ancak bundan sonra kişi Allah'tan mürşidini dileyebilir. Allah-u Teala'dan bir kişinin mürşidini dileyebilmesi nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimini gerektirir. O kişinin kalbinde hakkın inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala Hadid Suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı bu kişinin mürşidini Allah'tan sorabilmesi için nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikiminin gerçekleşmesi lazım. Bu rahmet nuru bir insan mürşidine ulaşmadan evvel onun kalbine giren ilk haberci nurlardır. Yani bu nefsin kalbi mutlaka Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla doldurulacaktır. Bu müjdeyi başlangıçta gelen bu %2 rahmet nurları vermiş olur. %2'nin rahmet nuru nefsin kalbine girer ve orada kalır. Başlangıç olayı tamamlanmış, kişinin kalbine nur girmiştir. Bundan sonraki nurların girmesi bu hadis 16'daki muhtevaya bağlıdır. Bundan sonra kişi mürşidine ulaşmak için kalbinde huşu oluşunca hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan hak mürşidi soracaktır. Kalbine %2 rahmet nuru giren kişi mutlaka Allah'tan mürşidini sorduğunda cevap alır. Çünkü o hakkın sahibi olmuştur. Allah'tan soracağı sualin cevabını alacaktır. Kalbinde huşu oluşmuştur. Ancak huşu sahipleri Allah-u Teala'dan sual sorarlarsa cevap alabilirler. Ve de Allah-u Teala buyuruyor وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin diyor Allah-u Teala. Bu zor bir iştir. Kebiretün, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyle orada kalmıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin surette Allah'a mülaki olacaklardır. Onlar kesin surette Allah'a mülaki olacaklarına iman ederler, inanırlar. Böyle bir inancın sahibidirler. Ruhlarını hayattayken Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Ve inna ileyhi raciun ve ona rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a döndürüleceğine de kesin şekilde inananlardır. Ruh için ya Allah'a ulaşmayı dileyip seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşması söz konusudur, ulaşmak söz konusudur, ya da
Bunu kişi yapamazsa ömrü boyunca, o zaman kıyamet günü Azrail Aleyhisselam'ın ölümü gerçekleştirip takımıyla beraber ruhu beraberine alıp 7 tane gök katını aşıp Sidretül Müntaha'ya kadar ruhu götürmesi, oradan da ruhu Allah'a ulaştırmaları söz konusudur. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı cephede gerçekleşen bir olgudur. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu muhteva daha ötesini de beraberinde genellikle getirir. Yani kişi ruhunu Allah'a ulaştırmakla bırakmaz ipin ucunu. Dik yokuşu aşmaya, 18 saat zikre ulaşmaya çalışır. Bunu başarabilen az sayıda insan fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu teslim eden insan için nefsini teslim etmek artık büyük bir problem değildir. Daimi zikre ulaşıp nefsini de Allah'a teslim eder. Ulul albab olur. Sonra muhlis olur. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi safhalardır. Ve sadece iki gruptan Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dileyen iki gruptan sadece bir tanesi için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı dileyenler için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize Kur'an'ı insanların yaklaşık 10 asırdan beri unuttukları Kur'an hükümlerini bize öğretti. İnsanlar zannediyorlardı ki kim İslam'ın 5 şartını yaşarsa o cehennemde biraz kaldıktan sonra hafif tertip kavrulduktan sonra ceza gördükten sonra oradan çıkıp cennete girer. Kur'an-ı Kerim'de tam 48 ayeti kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının hiçbir şekilde mümkün olamayacağını, cehenneme giren kişinin ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muhtevası içinde eline ilim onu gösteriyor. 48 ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının hiçbir zaman mümkün olamayacağını, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar o insanların cehennemde kalacağını ifade ediyor. Ki o, Allah'ın yarattıklarının hepsinin yok olması istikametinde bir ifade. Cehennemin de cennetin de göklerinin çatlaması, yok olması. Sonsuz bir zamandan sonra Allah'ın bu ifadeyi kullanarak bize bildirmek istediği şey, insanlar sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Cehenneme girenler orada kalacaklardır. Cennete girenler de cennette. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle herkes Allah-u Teala'nın cennetine girebilir. Hem de neticede Allah onları mutlaka 3. kat cennete ulaştıracaktır. Böylece onların Allah'a ulaşmayı diledikleri zamanki mutluluğu, mürşitlerine ulaştığı zaman artacaktır dünya mutluluğu. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha çok artacaktır. Bu insanlar hayatlarının %51'ini, yarısını
mutlulukla geçirmeyi hak edenler olacaklardır. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Allah dünya mutluluğunun yarısını hediye ediyor kişiye. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. İkinci kat cennetin sahibi. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişinin ilk teslimidir. Önce ruh Allah'a teslim edilir. %51 nur birikiminde. Daha sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. %81 nur birikiminde. Daha sonra nefs Allah'a teslim edecektir. %100 nur birikiminde. Ve irade teslim edilecektir. Allah-u Teala'nın o kişinin başının üzerine kendi ruhunu da ulaştırması neticesinde irşat makamına tayin edecektir onu. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi mürşit kılacaktır. Ve burası yolun sonudur. Burası salah makamıdır. O kişinin kendi iradesiyle yaptığı daimi zikrin zikir adından çevrilerek tesbihe dönüşmesi burada gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, artık o kişiyi eğer bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade kontrolü altına alır. Değilse velayetin bu noktasında külli irade kontrolü altına alır. Ve onun o ana kadar kendi iradesiyle yaptığı zikir ya ilahi irade tarafından ya da külli irade tarafından gerçekleşir, gerçekleştirilir. Ama artık o tesbihin sahibi olur. Artık zikir değil, yaptığı şey kendi iradesiyle olmadığı için her an Allah kelimesinin tekrarı tesbih adını alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası mutluluğun şahikasıdır. Burada insan her an mutludur. Nefsinin kalbi %100 hasletlere donatılmıştır. O kişi kimsenin kötülüğünü istemez. Kimseye bir kötülük yapamaz. Sadece insanların mutluluğuna kendisini adamıştır. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. O insan Allah ile konuşmak imkanının sahibidir her zaman. Allah'ın zatını görmüştür. Böyle bir noktada bu kişinin muhtevasına bakıyoruz. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın zatını görmekle dahil Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi görmüştür. Salah makamındaki kişi irşad-ı memur ve mezun kılındığı zaman Allah'ın zatını mutlaka görür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde sizin için
düşünülen şey, hedef tayin edilen şey sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala o konuda sizlere bütün boyutlarıyla yardıma hazırdır. Ama ilk adımı sizin atmanız gerekir. Mutlaka saadeti isteyen kişi, dünya mutluluğunu ve cennet mutluluğunu isteyen kişi, mutlaka bir dileğin sahibi olmak mecburiyetindedir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Başka bir alternatif yok. O bir insanın dünya mutluluğunu yaşayabilmesi yarıya kadar Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Cennet mutluluğunu yaşaması üçüncü kat cennete kadar Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve bu kadar büyük bir imkan o kişiye sadece bir dilek karşılığı tevdi edilir. Allah Teala tarafından temin edilir, sağlanır. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Kim ellerini Allah Teala'ya açar da "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum." diye kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek mutlaka Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Onun kalpten mi olduğu yoksa kalpten olmadığı mı? Bu hususlar Allah Teala tarafından bilinir ve kişiye ona göre muamele edilir. Kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu mutluluğun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bedavadan verilmiştir kişiye. Bundan sonraki safha bir dik yokuşu ifade eder. Günde üç saatlik bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Dünya mutluluğunun yarısını da vermiştir ona. Bundan sonraki kesim o kişinin zikrini 18 saate mutlaka çıkarmasını ifade eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Nefsini teslim edebilmesi içinse daimi zikre ulaşması gerek. Bu birinci hediyeden yarı mutluluktan sonraki ikinci yarı mutluluk için insanların katlanmaları lazım gelen sonuçlara dikkatle bakın. Dünya mutluluğunun yarısı bir insana Allah'a ulaşmayı sadece bir dilekle dilediği için Allah Teala tarafından hediye ediliyor. Hibe ediliyor, karşılıksız veriliyor. O kişinin yaptığı şey ne? Ya Rabbi benim ruhumu da sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Beni de kabul et ey yüce Allah'ım. Biliyorsun ki bu dilek kalbidir. Ben kalbimden bunu diliyorum. Bunu kalpten dileyen herkesi Allah kendisine ulaştırıyor. Bu ulaştırması üçüncü kat cennettir. Bu ulaştırması dünya mutluluğunun yarısının o kişiye hibe edilmesidir. Sadece bir dilek karşılığında. Şimdi geliyoruz ikinci yarıya. İkinci yarı için bu kişinin daimi zikre ulaşması lazım. Üç saatlik zikir nerede? 24 saatlik zikir nerede sevgili kardeşlerim? Bu kişinin daimi zikre ulaşması onu salah makamına çıkartabilir. En son makam salah makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa ulyelbap makamına otomatik olarak ulaşır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir.
Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir, muhlis olur. Sonra da Allah onun iradesini teslim alır. Günahlarını örter ve sevaba çevirir. Başının üzerine nur verir. Ve onun iradesini de teslim alır. Bütün bu olaylar o kişinin dünya mutluluğunun sadece ikinci yarısını temin eder. Dünya mutluluğunun yarısını yaşarken kişi dünya mutluluğunun tamamını yaşamaya başlar. Öyleyse verilen mükafatla yapılan eylem arasındaki ilişki birbirinden dağlar kadar uzaktır. Bir insan sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından kavuşturulur. Cennetin de üçüncü katına gene Allah-u Teala tarafından kavuşturulur. Bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Allah ona namazı sevdirir. Allah ona zikri sevdirir. Bütün ibadetleri Allah sevdirir. Ve Allah mutlaka onu sonuca ulaştırır. Dünya mutluluğunun yarısı üçüncü kat cennet. Diğer kat cennetler, yedi kat cennetin geri kalan dördüyle dünya mutluluğunun tamamı ödenilmesi lazım gelen çok ağır bir görevler dizisini borçlanmakla sağlanır. Dileyen kişi, ben irademi de sana teslim etmek istiyorum diyen kişi, Allah'a karşı borçlanmıştır. Bir dileğin sahibidir. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'tan yardım almayacak mıdır? Alacaktır. Allah bu yardımı gerçekleştirebilmek için zikrini daimi zikre ulaştırmak mecburiyetindedir. Fizik vücudun teslimi sonuca yetmez. Nefsin teslimi sonuca yetmez. Muhlis olmak sonuca yetmez. İradenin teslimiyle noktalanır konu. Bu yedinci kat cennet demektir. Dünya mutluluğun tamamına ulaşması kişinin daimi zikre ulaştığı ulvi makamında gerçekleşir. Ama kişinin en üstün cennete, adın cennetine ulaşması, iradesini de Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elmanın birinci yarısını Allah-u Teala bir hiç karşılığı veriyor. Dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet. Sadece bir dilek. Elmanın ikinci yarısı, bir insanın günün yarısından fazla zikretmesiyle gerçekleşemiyor. Ta ki o kişi daimi zikre ulaşsın. Yani 24 saatin bütününde zikretsin. 3 saatlik zikir 24 saate çıkmak mecburiyetinde. Bir bütün mutluluğu yaşayabilmek için. Yani elmanın ikinci yarısı, dünya yarısını yaşadığınız dünya mutluluğunun tamamına ulaşması, 3 saatlik zikrinizin 24 saat zikre çıkması, yani 8 kat artması demektir. Ancak bunu gerçekleştirebilirseniz, onu 8 kat arttırabilirseniz, o zaman bu hedeflere ulaşabilirsiniz. Oraya ulaştığınız zaman adın cennetlerinin sahibi olursunuz, yedinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ödediğiniz karşılık dünyadaki en ağır ibadetler grubunu teşkil eder. 24 saat zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Evet, 7 vakit zikriniz, namazınız değişmeyecektir. Gene 7 vakit namaz kılacaksınız. Ama zikriniz
3 saatten